aykırı davranıyorsak, seni kabul etmediğimizden değil. Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, peygamberine uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Ey Allah'ım, bize duayı emrettin ve duaya cevap vermeyi kendine farz kıldın. Biz de emrettiğin şekilde sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Bizlere söz verdiğin gibi. Ki sen Kur'an'da şöyle diyorsun: bana dua edin, duanıza karşılık vereyim. Ey Allah'ım, eğer dualarına cevap verdiklerin itaat edenler ise, günahkarların dualarına kim cevap verecek? Günahkarların duasını kabul eden sen değil misin? Eğer rahmet ve cömertliği sonsuz olan Allah kuluna cevap vermezse, günahkarlar için bu ne acıdır? Onlar Allah'ın katında tüm şanslarını kaybetmediler mi? Ey Rabbim, şu senin sözün değil mi? Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Ey Allah'ım, günahlarım dilimi bağladı ve dalgınlıklarım ve vakit geçirmelerim kalbimi kararttı. Ona ruhumun yaralı olduğunu söyleyin. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum. Biliyorum ki işlediğim günahlar senin katında ne bir onur ne de beni sana bağlayan bir bağ bıraktı. Çünkü seninle bağları ben kendi tarafımdan kestim. Ve senin hakikatini ben heder ettim. Boşa harcadım. Kaç defa tevbe ettim de yine düştüm. Kaç defa günahtan kaçtım da sonra onları yine işledim. Buna rağmen bana gösterdiğin merhamet, yaptıklarımdan dolayı duyduğum suçluluğun ayarında oldu. Ey Rabbim, şimdiki ve gelecek günahlarımdan dolayı af diliyorum. Bundan da şu sözüne dayanıyorum: onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Ey Allah'ım, itaatsizliklerimden ve günahlarımdan dolayı senden af diliyorum, tevbe ediyorum. Bütün amellerimi ve zavallılıklarımı da sana teslim ediyorum. Dileseydin bunları da beni de helak ederdin. Hamdolsun sana ki bana karşı ne kadar yumuşaksın ve ben sana ne kadar saygısızım. Lakin bana olan af ve merhamet dolu davranışların benim sana gördüğün gibi davranmama neden oldu. Sonsuz cömertliğin benim o kusurlarımı küçük gösteriyor. Sana ne kadar itaatsizlik etsem de sen bana cömertliğinle karşılık verdin. Kaç kere sana meydan okudumsa da sen bana hep bir süre tanıdın, üstelik bütün dualarımı kabul ettin. Sınırsız cömertliğin bana bir şey elde etmek için çaba gösterme gereğini unutturdu. Ey Allah'ım, beni unuttuğum bu şey için cezalandırma. Bana bir felaket verip beni helak etme. Sen Kur'an'da şöyle dua etmemizi istiyorsun: Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim dostumuzsun, sahibimiz, efendimizsin. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme
bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Ey Allah'ım, biz sana onu sormadan sen bize imanı verdin ve o bize cömertçe verdiğin şeylerin en değerlisidir. Ben biliyorum ki sen verdiğin bağışı geri almaz ve kim bir niteliğe sahipse o niteliği ondan eksik etmezsin. Ey Allah'ım, dinime ve imanıma şahitsin, kulluğuma ve ihsanıma şahitsin, kalbime ve dilime şahitsin. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım, alemlerde merhametine benden fazla muhtaç olan var mı? Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederim ki, sana duyduğum ihtiyaç senin zenginliğine denk. Rahmeti kendine farz kıldığın için senden merhamet diliyorum. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun: Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Eğer merhametin günahkarlar içinse, biz günahlarımızdan dolayı merhametine muhtaçız. Eğer faziletliler içinse, o merhamet bizden uzak olur. O zaman bize yalnızca sana bağladığımız umut ve sana ettiğimiz emin tevekkülün mükemmelliği kalır. Kur'an'da sen şöyle diyorsun: Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. İnananlar Allah'a dayanmalıdırlar. Allah'ım, sen günahıma affın ile gelmeden önce ben günahıma önem veriyordum. Affını gördüğüm zaman anladım ki merhametin gazabının önünde gidiyor. Allah'ım, biliyorum ki eğer beni makamından atmak isteseydin bana cömertliğini göstermezdin. Hangi cömertlik şu sözünden daha değerli olabilir? Bir hata yapıp da o hatayı benim affımdan daha üstün görene kızdığım gibi hiç kimseye kızmam. Anladım ki bir mümin aslında senin cömertliğinin ve senin bağışlaman karşısında küçük olan bir şeye önem vermemelidir. Ama bunu yaparken her an senden korkup yine sana yönelmelidir. Yoksa hiçbir günahkar kendi gücü ve ameliyle ayakta duramaz. Sana itaatsizlik ediyor oluşum ne büyük bir şaşkınlık ki her an senin var ettiklerinin içindeyim. Bana verdiklerinle sana nasıl savaş açarım? Sana isyan etmekte kullanmak için senden nasıl lütuf dileyebilirim? Kaçan bir kölenin sahibinden yedek yiyecek istemesi doğru mudur? Veya bir günahkarın günahında kendisine yardımcı olması, kuvvetlenmesi için Rabbine dua etmesi uygun mudur? Yemin ederim ki itaatsizliklerimizi güçsüzlüğüne inandığımızdan yapıyor değiliz. Lakin senin sonsuz cömertliğin bize cezanın büyüklüğünü unutturdu. Değil mi ki efendinin iyiliği kölenin kötülüğünü yok eder? Allah'ım, eğer iyilik ve lütuf ezelde ve ebedde sıfatlarından biri ise senin tarafından ahirete ertelenmesi mümkün müdür? Allah'ım, bana her şeyin senin kararın ve kaderin tarafından tamamlandığını öğretirken seni sana şikayet etmeyi öğrettin. Sana karşı sığınak yine sensin. Ve kalbimin şahidi sensin ve sen en iyi şahitsin. Gerçekten de sen bize veriyorsan, sen en iyi güven vericisin. Senin tarafından gelen her şeyi heder etmeme ve hakikatini ihmal etmeme rağmen
yine sana sığınırım.

Ey Allah'ım, kötü amelim olmasaydı senin iyiliğin ortaya çıkmazdı. Eğer günahım olmasaydı senin affın ortaya çıkmazdı. Benden gelen itaatsizlik diğerlerinin itaatinin neyi örttüğünü gösteriyor. Ey Allah'ım, sen kalbimi onarmamı ve onu seninle birleştirmemi bana görev olarak verdin. Senin elinde olan şeyi nasıl benden onarmamı istersin? Ey Rabbim, hakikatinin üzerine yemin ederim ki eğer ben kalbime bir an sahip olsaydım onu sana verirdim. Ve eğer beni onunla bir tek an ilgilenmem için bıraksaydın onu seninle birleştirirdim. Görüyorsun ki benim bu konuda kabiliyetim yok. Böylece benim yeteneksizliğim ispatlandı ve sen kalbimin seninle birleşmesine kadirsin dilediğin zaman. Ey Allah'ım, sana karşı olan saygısızlığımı da, haklarına karşı olan tembelliğimi de biliyorum. Ama biliyorsun ki benim saygısızlığım sana ne ortak koşma noktasında geliyor, ne de iftira. Her ne kadar söz dinlemek benim imkanlarımın dışındaysa da sana olan imanım, ihtiyacım tüm imkanların üstündedir.

Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Dua edene cevap verebilecek olan yalnız sensin. Her şeye kadirsin. Allah'ım, eğer senden korkuyorsam, o korku benim hakkımdır. Çünkü sen sonsuz kudret sahibisin. Bil ki sana olan umudum doğruluğumdan geliyor. Ey Allah'ım, eğer seni bulmuşsam neyi kaybetmiş sayılırım ki? Ve eğer senden korkuyorsam artık neye muhtaç olabilirim ki? Ne garip bir şey. Korkuyla itaatsizlik bir arada yaşıyor. İtaatsizlikle de af. İşte lütfun zirvesi ve iyinin sonsuz büyüklüğü. Ey Allah'ım, ihtişamının hakikatiyle benim itaatsizliğimi affettin ve ilminin hakikatiyle cahilliğimi sildin. Alimlerden bahsederken şöyle demedin mi? Cahiller kendilerine laf alsalar selam derler. Ey Allah'ım, benden sana olan çağrıyı duydun. Öyleyse katından bana cevap ver. Ben cahilim, bana selam ver. Ey Allah'ım, eğer amellerime bakarsan beni kınarsın. Ve eğer affı sonsuz olan kendine bakarsan beni affedersin. Yaptıklarım özümden ayrı ama beni oluşturan öz bana devamlı bağlı. Beni geçici olan şey üzerine mi yargılayacaksın? Yoksa kalıcı niteliğim üzerine mi? İtaat etmeyenin itaatsizliğinden dolayı kendini kınaması senin için yeterli değil mi? Ey Allah'ım, sana güveniyorum. Af, lütuf.

ve merhametinle cahilliğimi affetmen için bana yardım et. Ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim. Ey Rabbim, güçsüzlüğümü ve senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimi sana şikayet ediyorum. Sen Kur'an'da şöyle dememizi öğütlüyorsun: ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür. Ey Allah'ım, önünde secde etmiş yüzü geri çevirmek uygun olur mu? Veya sana kulluk etmiş bir vücudu cezalandırman, veya seni anmış bir dili yakman, veya seni görmüş olanı kör etmen, veya seni tanımış olan bir kalbe acı çektirmen, veya senden korkmuş olan bir kulunu katından kovman. Hayır, sen bunların hiçbirini yapmazsın. Her ne kadar bunlar adaletine denkse de senin affın bütün bunlardan üstündür. Çünkü merhamet ve affın gazabının önündedir. Ey Allah'ım, o merhamet her şeye yayılmışken beni de içine almaz mı? O merhamet sadece itaat edenlere gösteriliyor olsa bile, o merhametten benim de içinde olduğum müminlere de bir hisse yok mudur? Ey Allah'ım, beni imanla güzelleştirdin ve itaatsizlikle sınadın. Sen bana verdiğin imana göre mi muamele edeceksin, yoksa imtihanın sonucuna göre mi? Biliyorum, bunların hepsi senin için meşrudur. Hepsi de hoştur. Eğer bunlar bizleri senin kapından uzaklaştırmıyor, bizim senin çağrına cevap vermemizi engellemiyorsa, hepsi ama hepsi güzeldir. Ey Allah'ım, bizim gibi şaşırmışlara yardım etmeyi kendine farz kıldın. Sen yardım ve lütufta en yücesin. Kur'an'da şöyle deniliyor: Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Rabbim, yardımınla bizi destekle. Çünkü günahlar senin kapını bize kapatmak üzere ve bizi gönderdiğin elçilere uymaktan alıkoyma derecesine geldi. Ey Allah'ım, biliyorum ki yerim senin razı olacağın bir mevkide değil ve tevhidden başka hiçbir sevap işlemedim. Biliyorum ki senin birliğine şahidim. Buna en iyi şahit sensin. Rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilerin arasına kat. Ey Allah'ım, şahitliğimle senin yanında nasıl şefaatçi olabilirim ki? Benim şahit olmamı sağlayan da sensin. Ve kulluğumla sana nasıl yaklaşabilirim ki? Beni kul eden sensin. Ve nasıl ettiğim zikirle sana yalvarabilirim ki? O zikirle aslında sen beni anıyorsun. Ey Rabbim, bana layık gördüğün amelin gerçekleşmesi bana yetiyor. Kabul olsa da olmasa da, zira ben bütün hallerde senin kulunum. Sana olan bağlılığıma ve sana verdiğim söze yetenekli kılındığım derecede sadık olabilirim. Ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahip değilim. Ey Allah'ım, kalplerimizin sana olan eğilimini ve sevgisini biliyorsun. Ve eğer seninle birleşmişlerse, sen birleşmeleri konusunda mutlak kudret sahibisin. Birleştir onları Rabbim. Çünkü sen bir gün şüphesiz onları birleştireceksin. Ey Allah'ım, günahlarımız ne kadar ağır olsa da niyetimiz senden kopmak değil. Rabbim, onları zayıflıklarımız olarak gör.

Peygamberinden şu söz gelmedi mi? Ameller sadece niyetlere göre değerlendirilir. Ey Allah'ım! Bize haksızlık yapanı affetmemizi emrettin. Ve biz kendi kendimize haksızlık ettik. Bizi senden başka kimse affedemez. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz. Ey Allah'ım! Eğer benim en iyi amellerimin birleşmemiz için hiçbir etkisi yoksa, nasıl benim kötü amellerim kopma sebebi olabilir? Ey Allah'ım! Kulların sana kulluk ettikleri halde sana tam kulluk etmiyorlar. Arifler seni tanıdıkları halde tam tanıyamıyorlar. Tevhid ehli seninle bir oldukları halde birliği tam gerçekleştiremiyorlar. Senin ahlakını yaşayanlar bunu tam olarak yaşayamıyorlar. Yaşayan nasıl onu yaşatanın özünü anlayabilir ve kul nasıl onu kul edene tamamen borcunu ödeyebilir? Gayba ve görünene karşı hükümranlığı verene and olsun. Böylece görünen saklı bir gerçek ve saklı gerçek de apaçık bir hakikat oluyor. Ey Allah'ım! Bize tevhidi gerçekleştirmemizi ve şahit olmamızı buyurdun. Ama senin birliğinin yanında varlığı hiç olan ben senin tevhidini nasıl gerçekleştireyim? Zaten sen her şeye şahitsin. Ey Allah'ım! Tevhidini nasıl gerçekleştireyim ki zaten o benim varlığımı sende yok etti ve onu nasıl gerçekleştireyim ki benim var olmamın kaynağı odur? Nasıl mümkündür şekilsiz öz olan seni tanımak ve nasıl mümkündür her şeyde kendisini tanıtan, her şeyde kendini gösteren seni tanımamak? Hiç mümkün müdür ki zaman ve mekandan münezzeh olan seni bulmak ve hiç mümkün müdür ki bize şah damarımızdan daha yakın olan seni bulamamak? Ey Allah'ım! Sen her şeyde göründüğün halde nasıl gizli olabilirsin? Tek gerçek varlık sen olduğun halde nasıl yok olan sen olabilirsin? Sen en yüce hakim iken sana nasıl itaatsizlik edilebilir? Hamdolsun sana ki senin kendi kendine övdüğün gibi ben seni övemem. Sana şükrederken senin varlık ve lütfunda hayrete düştüm. Ey Rabbim! Sende olan hayretimi artır. Ve içimizde senden olan özümüzü yücelt. Bizleri alemlerden bağımsız kıl. Ey Rabbim! Kulların arasından isteklerin boyunduruğundan kurtardığın kimseler varsa da ben seni isteme boyunduruğundan kurtulmak istemiyorum. Lakin senden başka her şeyden de bağımsız olmak, kurtulmak istiyorum. Ey Rabbim! Bilirsin ki yaratılmış şeyleri istemeyi de, böyle şeyleri isteyenleri de sevmem. Lakin işlerimiz bizleri onlara götürüyor. Ey Rabbim! Bütün işlerimizi sana yönelişimizin kaynağı kıl ve bütün düşüncelerimizi kendinde topla ki başvuracağımız tek kapı sen olasın. Bakışlarımız yalnız sana yönelsin. Allah'ım, sana teslim oluyorum ve sana inanıyorum. Sana dönüyorum ve sana dayanıyorum. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ve ben senin her durumda kulunum. Seninle olan bağımı ve sözümü tamamlamaya gücüm yetmiyor. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Bizleri senden kaynaklanan öz ile yaşat. Bizden kaynaklananlarla değil.

Ey Rabbim, bakışımızı ve basiretimizi koru, kalplerimizi ve sırrımızı temizle ve bizleri nefislerimizin şerrinden koru. Günahlarımızdan dolayı bizi yargılama. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden yargılasaydı, dünyada yaşayan

Rabbim insanlara ve onların haksızlıklarına rağmen affedendir. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.

Rabbim, eğer bizi imtihan edeceksen, bizi dinimizle imtihan etme. Eğer bize bir felaket yazdıysan, o felaket kalplerimizin felaketi olmasın. Eğer bize bir kötülük eğilimi yazdıysan, ahiret hayatımızla ilgili olmasın. Ve eğer bize bir itaatsizlik takdir ettiysen, bu itaatsizlik hayatımızın sonu olmasın. Ey Rabbim, bizim için takdir ettiğini bizden uzaklaştırmanı istemiyorum. Lakin takdirinin içinde bana yardım etmeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi takdirine göre, takdirini de bize göre yap ki, meydana gelmesine bir süre tanıdığın işlerde biz acele etmeyelim. Bize görüneni de geriye itmeyelim. Başımıza gelenlerden kaçmayalım. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Rabbim, bize yararsız olanı verme. Bize karşı merhameti olmayanı, bize karşı güçlük kılma. Ve bizleri nefislerimizle baş başa bırakma. Ben böyle yapmakla nefsimi temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir. Rabbimin esirgediği nefis ise öyle değil. Rabbim bağışlayan, esirgeyendir. Yusuf 53. Rabbim, benim için savunucu ve koruyucu ol. Özümü benim efendim kıl. Ki böylece çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Rabbim, zayıfladım, kuvvetten düştüm. Kararlılığım keskinliğini kaybetti. Ben de Eyüp aleyhisselam gibi diyorum. Ben de kemik gevşedi, başım ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana dua ettiğim sürece hiçbir zaman bahtsız olmadım. Her duamı kabul buyurdum. Ey Rabbim, imanımın devamlılığı için senin yardımını senden diliyorum. Çünkü bundan sonraki hayatımda imanımı zayıflatacak şeyler bana zarar verir diye korkuyorum. Rabbim, bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rabbimiz, bizleri cezalandırma ve biz zalimler için bir fitne olmayalım ki bize kötülük yapmasınlar. Allah'ım, dinimin ve imanımın hazinesini sana emanet ediyorum. Beni dinim ve imanımla salihlerin arasına kabul eyle. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Rabbim, sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat. Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O salihleri dost edinir. Allah'ım, günahlarımızı sevdiklerinin günahları gibi değerlendir. Sevaplarımızı kendilerine kızdıklarının sevapları gibi eyleme. Ey Rabbim, bize karşı cömert ol. Bizleri aşağılara düşürme. Bizlere lütfunu eksik etme. Bizlere nimetlerini artır. Bizleri destekle. Bizlere kendinden yön ver. Bizleri kabul et. Bizleri memnun kıl. Allah'ın razı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Rabbim, ne dinimizde ne bu dünyadaki işlerimizde
ne hayatımızda ne de ölümümüzde bizlere acı verme. Bizlerde zalimlere karşı bir özenme duygusu yaratma. Allah'ım, lütuflarından yararlanmamızı sağla ve kötülüklerden bizi uzaklaştır. Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa artık onu doğru yola götürecek bir rehber bulamazsın. Ey Rabbimiz, bize tam bir ilim, tam bir anlayış, tam bir akıl, tam bir dayanıklılık, tam bir sağlamlık, tam bir dikkatlilik, tam bir istek, tam bir tat ve yardım nasip et. Rabbim, senin bize Kur'an'da öğrettiğin söz ne güzeldir. Başarı ancak Allah iledir. Ben yalnız ona dayanır, yalnız ona yönelirim. Rabbim, bizi hayatta ve ölümde huzursuz edene karşı bize yardım et. Bütün hallerde bizi huzursuz edene karşı bize yardım et, bize yetiş. Rabbim, bizi huzursuz eden varlıkların seslerine karşı bize yardım et. Onlara karşı Allah sana yeter. O işiten bilendir. En iyi koruyucu Allah'tır ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Ey Allah'ım, bu hayat bize lütuf olduğu müddetçe bizi yaşat. Ölüm bize lütuf olduğu an ise bizi öldür ve bizi nefislerimizin şerrinden koru. Çünkü nefis, Rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına karşı Allah'a dayanıyorum. İnsanlardan ve cinlerden olan tüm şeytanlara karşı Allah'a sığınıyorum. Allah'ın cezasından Allah'a sığınıyorum. Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyorum. Gazabına karşı kabulüne sığınıyorum. Ondan ona sığınıyorum. Gazabından ve cezasından onun af sözlerine sığınıyorum. Mahlukların şerrine, şeytanların telkinlerine karşı da, onların yanımda oluşlarına karşı da ona sığınıyorum. Allah'ım, kapına sığınıyorum. Güvenimi cömertliğine bağlıyorum. Ve isimlerinle güçleniyorum. Her şeyden önce Allah'ın ismiyle, her şeyden sonra Allah'ın ismiyle, her şeyle beraber Allah'ın ismiyle, her şeyde Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle, çünkü onun olduğu yerde hiçbir şey kötülük yapamaz. Ve onun adıyla dünyada ve semada hiçbir tehlike olmaz.

yapamaz. O işiten ve bilendir. Ey Rabbim, ismi azamla senden istiyorum. Rahman ve Rahim olan senin en yüce isminle senden istiyorum ki önünde yüzler eğildi, sesler kesildi, kalpler korkuyla doldu. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'i hayır dualarıyla donat ve esenliğini ver. Ailesine ve ashabına da. Ey Rabbim, ihtiyaçlarımızı karşıla, üzüntülerimizden bizi kurtar. Yanlış adımlarımızı azalt, hatalarımızı affet. Adımlarımızı sağlamlaştır, delillerimizi aydınlat. Bizi takip edenlere yardım et ve bizleri esenlik yurdunda barındır. Sen ev sahiplerinin en hayırlısısın. Ey Rabbim, uyumayan göz ile bizi bekle. Zarar vermeyen gücünle bize yardım et. Terk edilmeyen kaleye bizleri al ve bizi sonunda selam yurduna ulaştır. Ey Rabbim, sana bütün müminler için dua ediyorum. Onları sıkıca saran bağlardan onları kurtar ve düştüklerinde kapanan lütuf ve af kapılarını onlara aç. Kendisine en son dönülecek olan da, sığınılacak olan da sensin. Bizi acılardan kurtaracak olan, her işte müracaat ettiğimiz, başvurduğumuz ey Rabbim, diyorsun ki, dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü onun üzerinden kaldırıp onu ferahlatıyor ve sizi eskilerin yerine yeryüzünün hakimleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size düşkündür. Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandığım o büyük arşın sahibidir. Ey Allah'ım! Bütün kalbimle senden istiyorum. Salat ve selam senin rahmet peygamberine, Adnan'ın çocuklarının efendisi Efendimizin ailesine, eshabına olsun. Ey Rabbim! Her gün yeni bir şey yaratıyorsun. Yarattıkların sayısızdır ve yardımın sonsuzdur. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir. Yardım için bir o kadarını daha getirsek de yine yetmez. Ey Allah'ım! Peygamberine olan duayı var olan sözünün değerinde kıl. Ve her şeye uzanan merhametin, ona olan selamının yardımcısı olsun. Ey Allah'ım! Peygamberine dua ettim. Nimetlerinin bolluğunda gark oldum ve yardımının derecesi karşısında silindim, yok oldum. Ve kendime geldim, uyandım ve anladım ki senin bolluğun hesaba sığmaz ve senin yardımın tükenmez. Allah'ım, senden şunu diliyorum. Peygambere olan duanın gücünü sonsuza ulaştır ve yardımını tükenmez kıl. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua et ve ona şefaat hakkını ver. Onu yüce değer ve dereceye, söz verdiğin övgüye değer makama yükselt. Biliyorum ki sen hiç sözünden dönmeyensin. Allah'ım, Muhammed'in şanını yücelt. Varlığını bize hissettir. Açıkça göster ve

gözlerini parlat ve günlüğünü apaçık eyle. Şefaatini kabul et, ümmetine yön ver ve bize Muhammed aşkını ver. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua, ailesine, ashabına, taraftarlarına, müdafilerine, hanımlarına, müttefiklerine, soyuna ve onu sevenlere ve mahşer gününe kadar ümmetine ve onlar ile beraber bize de, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey alemlerin Rabbi, ey Allah'ım, sen peygambere edilen duayı yaklaşma vesilesi kıldın. Ona yapılan bütün dualar ile sana yaklaşıyorum. Allah her türlü eksiklikten ve kafirlerin düşündüklerinden uzaktır. O kadiri mutlak olan Rab'dır. Hamdolsun Allah'a, alemlerin Rabbine. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'nın gündelik hayatını inceleyeceğiz. Zira hem ferdin hem de toplumun en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolapları yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle

günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi döneme olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklar da dahil, herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu. Bu fark, kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu, din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için, her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık dişleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara papuç adı verilirdi. Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor papuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak kullanılırdı. Tülbende sarış biçimi kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bunu İstanbul'da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hala görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin selimi, kallavi, perişani gibi özel adları vardı. Gayrimüslimlerse sarık değil, seçtikleri bir tür külah ve takke giyerlerdi. Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta gezerken bu şık elbiseleri, kemerleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukuk da denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare,

maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan ve devletin temelini teşkil eden çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi, nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı. Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı üç kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar Birun denilen dış kısım, Enderun denilen iç kısım, Harem-i Hümayun'du. Sarayın Birun adı verilen kısmı sarayın dışı, yani Bab-üs-Sade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla Birun ağaları denilen kişiler sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulurdu.

kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı Devlet İdaresi'ni onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler. Daha sonra saraya alınırlar. Burada da mükemmel bir tahsil gördükten sonra sıralara gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup, bunların saray terbiyesi üzerine yetişmeleri için her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı. Osmanlı Sarayı hem devletin en yüksek idare organı hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müesseseydi. Sarayın kendine mahsus usul ve erkanı vardı. Harem-i Hümayunsa padişahın aile efradının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, şehzadeler mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, Başkadı Efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar hep bu harem-i humayunda terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i humayunda bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük bir meziyet ve mazhariyetti ve uzun terbiyelerden sonra ulaşılırdı. Gerek padişahın ve gerekse harem-i hümayunda bulunan diğer hanedan mensuplarının hizmetlerindeki cariyelerle olan muameleleri İslam hukukuna uygundu. Keyfilikten, zevk ve safaya zebunluktan uzak durup, İslamiyet'in tarif ettiği meşru aile hayatının bir numunesiydi. Cariyelerden çoğu kendiliklerinden Müslüman olur, ya sarayda şerefli bir ömür sürerler veya münasip kimselere zengin çeyizlerle gelin edilirler ve yuva kurarlardı. Eski ve orta çağlardaki krallık ve imparatorluk saraylarında yaşanan zevk ve safahat alemleriyle, bilhassa saraya mensup kadınların adlarının karıştırıldığı entrika hikayeleri uydurup yazmaya alışmış bazı Avrupa muharrirlerle, onları taklit eden yerli isimler, hiçbir yabancının girmemiş, hiçbir uygunsuz haber duyulmamış olan Osmanlı Sarayı'nda da bu kabil olayları çok araştırmışlar, yazacak hiçbir şey bulamamışlardır. Asırlar boyunca devam etmiş bir hanedan ailesine ait sözde rivayetleri, geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa

saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı Sarayı'nda da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünce sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesini de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu. Halife, Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naibleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naibleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şeyh, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her caminin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şeyh, pir, dede, baba, postnişin bulunur, tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakibül Eşraf'ın vekili olan Nakibül Eşraf Kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler, İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar, Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında, medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, kazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere, devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine padişahın şahsına ait olup, hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine devlete ait olup, hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal, Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklarda görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı. Osmanlı Devleti toplumu, İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı.

Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareket

hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte, bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti. Günlük hayat bakımından toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar, miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise, kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa

Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri, İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi İstanbul'a artırarak gösterdiler. İmar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı başşehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın baş şehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül acezeye ve yetimhaneler yapılmış olsa da hem maksat farklı hem de sayı çok azdır. Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi, çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek

birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıflanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle siyasi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur. Özetle, Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk, babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim, Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu, aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki, çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik, asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nuru.

0: Ben de.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.''

Bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle. Kevser şarabından kaseyle içir. Onun muhabbetiyle faydalandır. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!

0: Ey alemlerin Rabbi Allah'ım! Ey Rabbim! Tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle.
1: Allahümme ya Rabbi inni es'eluke en tağfireni ve terhameni ve tetubu aleyye.

Allah'ım, ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

0: yedi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref.

Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

0: مَثْمِرَةً.
1: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina

Allah'ım, ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım,

bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar

Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.''

0: Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyâ.

Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.

0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bi habibike'l Mustafa.

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tevessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: اللهم شفعه فينا بجاهه عندك.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: وجعلنا

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةٍ نَعِيمٍ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Hay! Ey Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi olan Allah! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum.

0: ارتفعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatırına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.

0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ.
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَائِكَ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, İnsanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi, kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.''

0: أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Beni, peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi, hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden, onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab! Karşılıksız bolca veren, ey Gaffar! Günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi! Ey aziz, üstün, yüce! Ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım!
0: وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْهِ

0: مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.

0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكَ
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي اُمِّ الْكِتَابِ
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline 7 kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum.''

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur.

ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım Sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyattan, metinlerden bahsedeceğiz. Öyküden, romandan bahsedeceğiz. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Çünkü edebiyat insanın sivri yönlerini törpüler. Edebiyat insanı tabir yerinde ise ehlileştirir. Okumak insanı ehlileştirir. Yazmak insanı güzelleştirir. Edebiyatın iyileştirici gücü diye bir kitap var. Ahmet Sarı hocamıza da buradan selam olsun. Bugün kiminle konuşacağız? Yine Ahmet hocamız var ama Ahmet Kara hocamız var bugün stüdyomuzda. Öykü ve roman yazarı Ahmet Kara hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah iyiyiz.
0: Stüdyomuza geldiniz, teşrif buyurdunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız bize. Ayırıyorsunuz daha doğrusu. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam tamam. Şimdi okuma yazma serüveninizde benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani olağanüstü bir şey değil tabii ki ama dikkat çekici bir şey. Okuma yazma serüvenini ben soruyorum konuklarıma. Çünkü bu serüven içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktaları bizlere bizlerin yolunu açıyor ya da dinleyen varsa dinleyenlerin yolunu açıyor. Okuyanlar varsa okuyanların

0: yolunu açıyor. Ama sizde bir şöyle başlama var edebiyata, okumaya, yazmaya. 50 yaşından sonra siz okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Ali Ural hocamızın atölyesine katılıyorsunuz. Bu süreçten biraz bahsedelim isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Bu edebiyata sizi iten şey ne? Bunları merak ederiz hocam.
1: Teşekkür ederim. İlk önce şöyle başlayalım isterseniz. Bu yaşa kadar niye bekledik?
0: Evet.
1: Diyelim. Ben 1961 doğumluyum. Yani 65 yaşındayım. İşte okumak, yazmak eskiden biraz daha farklıydı. Yani çevre gerekliydi belki o zaman. Lise yıllarında yine okuduk, kitap okuyorduk ama yazma ile ilgili yazarlık farklı bir kulvardı bize göre. Herkesin yapacağı bir şey değildi. Bazıları da öyle söyler ya, hani bu bir yetenek mevzu, çalışmakla olmaz.
0: Fil dişi kuleden bakanlar hocam onlar.
1: Evet, aynen öyle. Biz de o zamanlar işte okuduk, yazmadık ama okuduk.
0: Evet.
1: Çalıştık, üniversiteye gidemedik. Ne zaman ki emekli oldum, emekli olduktan sonra içimde bir ukdeydi okumak.
0: Evet.
1: Üniversiteye gitmek istedim. Sınavlara girdim. Yaş 55. İlahiyata gittim. Yani 2 yıllık Anadolu Üniversitesi'nin ilahiyat bölümüydü. Dedim hiç olmazsa oradan bile başlayalım. 4 yıllığa gitmek ya da özgün hani eğitime katılmak biraz şeydi. Dedi ki biz açık öğretim olsun.
0: Evet.
1: Tabii orada da Arapça'da zorlandım ama yani onu da bir şekilde atlattık, geçtik. Bitti. Medrese, o arada medreseyi takip ettik. Medreseye gittik. Medresede işte Kur'an-ı Kerim'le ilgili okuma. Arapçaya da başladık ama ben beceremedim Arapçayı. Bıraktım. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduk, öğrendik elhamdülillah. Sonra bir gün işte ne yapayım diye düşünüyordum. Okumak için ne yapmam gerekiyor? Başka nereye okumam lazım? İşte yüksek dikey geçiş yapıp yoksa yüksek biraz daha mı okuyayım diye düşünüyordum. Sonra Ali Hoca'nın bir atölyesinin olduğunu, Pendik atölyesinde hani olduğunu öğrendim. Hatta İstanbul Şubesi, Yazılar Birliği'nin İstanbul Şubesi'nde de vardı bu.
0: Evet.
1: Aradım İstanbul Şubesi'ni, Yazılar Birliği'nin. Dedim ki biz de katılabiliyor muyuz? Yani yaşım 55, benim 56. Hani ben de katılabilir miyim bu yaşa? Tabii dedi, katılabilirsiniz. İşte gittim, Eylül ayıydı. Gittim, kaydoldum. Başladık cuma günü, işte saat 4 gibi başladı bizim atölye o zaman. Yazılar Birliği İstanbul Şubesi'nde.
0: Evet.
1: Ali Hoca veriyor dersi. Ben tabii tereddütle gidiyorum oraya. Kıyafetim böyle hani takkeliyim. Cübbem var, sakalım var. Hani böyle acaba beni kabul ederler mi, etmezler mi? Hocam evet, ne der? Hani gibi bir tereddüdüm var. Sağ olsun hocam güzel karşıladı. Başladık. O gün başladık. Tabii yazıyoruz. Her hafta bir hafta bir yazı, bir hafta kitap tahlili yapıyoruz. Yazılarımız tabii uçak oluyor. Beğenmiyor. Moralimiz bozuluyor. Evet. Hani böyle artık bu iş olmaz diye. Ki yani övmek için söylemiyorum. Yani ben bir işe girdiysem o işi muhakkak en kısa sürede öğrenip usta olmam gerekiyor. Usta olurdum zaten yani yaptığım işe. Ben özel sektörden yani emekliyim. Çalıştık hep hayatımız boyunca. Ama bu yazarlık ya beceremiyoruz bir türlü yani. Öğrenemiyoruz yani.
0: Evet.
1: İşte 2 sene oldu. Tabii yazıyoruz, atıyoruz. Beğenilen var, beğenilmeyen
0: uçak
1: var.
0: Uçak oluyor falan.
1: Uçak oluyor tabii, uçak oluyor. Yazdıklarımız uçak oluyor.
0: Evet.
1: 2 sene, 2,5 sene oldu. Dedim ki artık ben yeter. Tamam, ben bu işi öğrenemeyeceğim galiba. Ayrılıyorum dedim. Yani bırakıyorum bu işi. Ali hocam sağ olsun işte bırakma dedi. Yani sen iyi gidiyorsun. Sen başarırsın. Bu iş çalışmakla oluyor. Çalışmakla oluyor. Yani yetenek %5. Geri kalanı çalışmak. Tamam, çalışıyoruz zaten yani. Okuyorum ben sürekli, evet, okuyorum. Hocam verdiği kitapları okuyorum. Hani bütün arada eksik başka kitapları okusam da bile daha çok hocamın tavsiyelerini okuyorum. Bir gün dedi ki derste, kim ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın

0: saatleri ayarlama enstitüsünü 5 kere okursa yazar olur dedi.
1: Evet.
0: Öyle mi? Öyle mi? Tamam, aldım elime, başladım okumaya. 4 kere okudum. 5.'yi üzerinden geçtim. Çizdiğim yerleri okudum. Bir daha inceledim. 5 kere geçtim. Dedim ben okudum. Hadi yazar olayım yani. Yazar olayım.
1: Evet.
0: İşte böyle başladı yazarlık. Hani çok mu seviyordum yazarlığı? Çok mu istiyordum? Madem ki bu işe girdim, yazmam gerekiyordu. Hikayeyi yazmam gerekiyordu. O zaman bilmeliyim, öğrenmeliyim diye düşünüyordum, evet, yani. Yoksa ille de yazmasam olur muydu? Ama yazmasam olmazdı. Yani evet, şimdi düşünüyorum da yazmasam olmazdı.
1: Ya ben öyleyim mi söylemeyince diyor koca Yunus.
0: Evet.
1: O hesap.
0: Onun için yazmasam olmaydı ki olmazdı. Çünkü bizim bu görevimiz aslında.
1: Hı hı.
0: Yani Allah-u Teala da bize tebliğ görevi verdi. Emri bil maruf görevimiz var. Hı. Bu bir emri bil maruf aslında. Niye öyle? Ben başka türlü nasıl anlatacağım derdim. Nasıl kime anlatacağım? Kime ulaşabileceğim?
1: Evet.
0: Bir arkadaşım bana şunu demişti. Etrafına baktığında, Ahmet abi dedi, etrafımıza baktığımda dostumuz diyeceğimiz kaç kişi var? Ya da ailece görüşebileceğimiz, hani içimizi açtığımız, derdimizi söylediğimiz, yardımını umduğumuz, onun bizim yardımını umduğu,
1: evet,
0: hani evimize gelip giden kaç tane dostumuz var? 7 milyar insan var dedi. Hesabını yap, kaç insanla böyle bir diyalogumuz var? Düşündüm, bir elin parmakları yok 5 bile çok.
1: Evet.
0: 2 tane, 3 tane, 4 tane. Arkadaşım diyorsun ama o dostum farklı bir şey, arkadaşım farklı bir şey.
1: Eyvallah.
0: O zaman dedim ki ben bir yanıca dostuma arkadaşım sayılı. Yani ne kadar tanıdığı var ki insanın. Hakikaten düşünüyorsunuz, hiç dostu olmayan birisi bile arkadaşını bile saysa, yani kaç tane çıkar ki ya arkadaşım dediğin insan. Onun için insanlara ulaşmak için şimdi sosyal medya var gerçi ama,
1: evet,
0: sosyal medyada kimse güvenmiyor. Bakma söylediyor ama izliyor ama kimse güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü iyisi var kötüsü var. Hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu
1: bilemeyiz.
0: Sen iyi diye düşünme şansın yok. Hep kötü diye düşünüyorsun. Çünkü kötülerin de olduğunu biliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Ama yazarken de öyle. Yazarken farklı bir şey ama bu. Yazıyorsun ya, kitap var. Okuyacak. Ben okuyorum çünkü. 100 tane kitabın içinde bir tane, 2 tane çıkıyor belki hani kötü diyebileceğim,
1: evet,
0: kitap. Yani onun için kitap yazmak lazım. Yazmak lazım. Yazmak için de okumak lazım.
1: Evet.
0: İnsanları, evet, tanımak lazım. Ben hakikaten okumaya başladıktan sonra, kusura bakmayın, size söz hakkı vermiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Soru sormanıza da izin vermiyorum. Ben biraz çenem açılınca, düşünce biraz fazla konuşuyorum. Özür dilerim. Okuyunca tanıyorsunuz insanları, toplumları tanıyorsunuz. İşte inşallah bununla ilgili yine hatırlatın bana.
1: Evet.
0: Konumuz gelince konuşalım.
1: O zaman şunu diyebilir miyiz? Edebiyat insanı insan sarrafı yapar diyebilir miyiz?
0: Evet, hocam? Çok doğru, güzel bir tespit aslında. Gerçekten böyle. Okuduğumuz kitaplarda hani yabancı yazarlar var. İşte Rus'u var, İngiliz'i var, Alman'ı var, Norveç'si var, efendim Macar'ı var, Fransız'ı var, İtalyan'ı var. İşte var da var. Dünyanın bütün ülkelerinden insanlar var. Yani yazarlar,
1: evet,
0: var. Okuyorsun bunları. Okudukça kültürlerini de öğreniyorsun aynı zamanda. Ben şunu tespit etmiştim. İşte Tolstoy'u okuduk. İşte Dostoyevski'yi okuduk Rus yazarlardan. Sonra işte geçtik öbür tarafa doğru, Avrupa'ya doğru uzanınca onların kültürlerinin bir olduğunu öğrendim. Aynı olduklarını öğrendim. Farklı değiller. Yani bu da aslında temelinde şey yatırıyor. Hristiyan kültürünü barındırıyor.
1: Küfür tek millettir. Re mi varıyoruz hocam buradan?
0: Küfür tek millettir. Aslında küfür tamam tek millettir. Onlar küfür şu anda gözüküyor da. Yani Hristiyan olmaları küfür gözüküyor. Niye? Çünkü onlar üstü testin acına inanıyor. O yüzden küfür şu anda yaptıkları. Ama insan olarak baktığımızda onların kültürlerini din meydana getirmiş. Dinden oluşmuş kültürü.
1: Evet.
0: Bizim doğu kültürüne baktığımızda, bizim doğu dediğimiz, sana onların doğu diyor. Aslında
1: evet,
0: neye göre,
1: evet,
0: doğu?
1: Evet. Neye göre
0: da, doğu? O da tartışılacak,
1: o da
0: ayrı olaydı.
1: Evet.
0: Ama öyle söylendi diye söylüyorum. Hı-hı. Bunu da insanların sorgulaması lazım.
1: Evet.
0: Doğu da neye göre doğu? Doğu.
1: Tabii.
0: Yani nereye, hangi ülkeye göre doğu?
1: Hı-hı.
0: Yani İran'a göre biz batıdayız. Pakistan'a göre biz batıdayız. Çin'e,
1: evet,
0: göre biz batıdayız değil mi?
1: Evet.
0: Yani,
1: evet,
0: biz batıyız ama doğu değiliz yani.

0: Kime göre?
1: İngiltere'ye göre. Greenwich'e
0: göre. Ha, bir de onu da tartışmak tabii, lazım. Ayrı bir
1: program. Ayrı bir program yapmak
0: ayrı
1: lazım.
0: Ayrı bir program yapmak lazım. Doğru söylüyorsun. Nerede kalmıştık? Ne anlatıyorduk? Kültürleri anlatıyorduk. O kültürlere, bizim de kültürümüz dinden oluşmuş. Evet, din bizim evet, merkezli hocam. Kültürümüz. Farklıyız yani. Biz onlardan biraz daha farklıyız. İşte roman, işte bu roman sanatı, yani edebi sanatlar da bu nasıl doğmuş, nasıl gelmiş, ona da bakmak lazım.
1: Evet, evet. Hocam şöyle devam edelim. Bir ara soru ben sorayım size. Şimdi Avrupa'dan okuduk dediniz, doğudan okuduk dediniz. Bunlar içerisinde sizi gerek öykü gerekse roman kitapları bakımından hangisi daha çok etkiledi? Ya da hangi kitaplar sizi çarptı diyeyim?
0: Edebi açıdan bunu düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Yani yoksa manevi açıdan hiçbirisi beni çarpmıyor da. Hı-hı. Edebi açıdan çarpanlar var.
1: Tabii.
0: Yani anlatış biçimi, anlatım açısı, bakış açısı. Hı-hı. Yani kitabın bakış açısı
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Beni çarpan yazarlar var. Tolstoy'u severim. Yani Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Hatta Yer Altından Notları bile hani şöyle başlar. Ben hasta bir adamım diye başlar.
1: Hı-hı.
0: Ve hasta bir adam anlatır aslında.
1: Evet.
0: Güvensiz bir anlatıcı vardır orada. Sonra batıya geçiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun.
1: Hı-hı.
0: Ben orada William Faulkner'ı severim.
1: Faulkner zor bir yazar aslında.
0: Zor evet. Ses ve Öfkesi zordur.
1: İlk okuyuşta anladınız mı hocam?
0: Döşeğimde Ölürken kitabını okutmuşuz hocam ilk zamanlar.
1: Hı-hı.
0: Yani bundan belki 8-9 sene önce okudum bunu. Unutamadığım bir kitaptı. Hala da okurum. Arada bir alır bakarım buna.
1: Yani ilk okuyuşta hemen kitabı ya da metne nüfuz edebildiniz mi?
0: Evet, bitirince yani bir daha böyle göz atıyorsun, çizdiğin yerler oluyor ya, hani seversin bazı cümleyi de altını çizersin. Çünkü orada çoklu anlatım vardır. Çoklu anlatım farklı insanların gözünden bu olayın anlatılışı vardır aslında.
1: Hı-hı.
0: Yani Döşeğin Bölüken öyle bir kitap.
1: Evet.
0: Yani bir kadın var hasta, ölmek üzere. Sonra onun İşte mezara defnedilecek zamana kadar geçen zamanı anlatan olay.
1: Evet.
0: Anlatılan olay. Ama kim anlatıyor bunu? Baba anlatır, oğlu anlatır, kızı anlatır, küçük çocuk var o anlatır, komşusu anlatır, öbür komşu anlatır. Herkes anlatır. Ama o herkes sırayla anlatır ve olay en sonunda mezarlıkta biter.
1: Hmm.
0: Farklı bir şeyde biter. Güzeldir aslında, çok anlatım güzel. Ben de sevdiğim bir şey.
1: Bilinç akışı da var sanki.
0: Tabii var, bilinç akışıyla anlatılmış zaten ama çoklu anlatım derler buna. Çoklu kişilerin anlatması.
1: Evet, evet.
0: Bu da farklı bir yöntem tabii anlatırken. Hatta Lilima'da şey var, 5 tane öykü var.
1: Hı-hı.
0: Çoklu anlatım kısmına girer ama onu okuyucu şöyle bulur. Çoğu da buluyor zaten.
1: Hı-hı.
0: 5 tane öykü aralara serpiştirilmiş halde.
1: Evet.
0: Yani 18-15 öykünün arasında aralarında girmiş. Onu okuyunca anlıyorsunuz ki bu Lilima ile ilgili anlatılmış bir konu
1: evet.
0: diyorsunuz. Böyle bir olay var.
1: Evet, evet hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şey benim dikkatimi çekti açıkçası. Şimdi zuhuratlı gidiyoruz ya hocam biraz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü 5 kere okudum dediniz. 4 kere okudum, 5.sinde çizdiğim yerleri gözden geçirdim dediniz. O eseri okuduktan sonra sizin edebiyata bakışınızdaki değişikliği sorayım. Ya da metne bakışınızdaki değişikliği ya da size neler kattı?
0: Bana neler kattı? Bana çok şey kattı aslında.
1: Hı-hı.
0: Ben bir metin okuduğumda, yani bir roman okuduğumda.
1: Yani yazar gibi hissettiniz mi kendinizi?
0: O... Hayır, yazar gibi hissetmedim tabii. Ama şunu öğrendim. Bir roman okuduğumda onun tadını alamıyorsan, işte onun uzun cümlelerini, o yumuşak dilini, anlatışını arıyorsun bazı yerde, bazı kitaplarda.
1: Hı-hı.
0: Diyorsun ki bu, yani ya da bazıları da denk geliyor, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazıyor. Yani onun üslubuna yakın yazıyor. Anlıyorsun, diyorsun ki bu Ahmet Hamdi Tanpınar'dan kopya çekmiş. Yani üslubunu kopya çekmiş.
1: Ha,
0: mevzu bu.
1: Eyvallah.
0: Yani böyle söylüyorsun. Bunu anlıyorsun. Tabii okudukça cümlelerin yapısını. Benim bir de okurken ben şey yapıyorum. Cümlelerin yapısı, kelimeyi nasıl kullanmış, nerede kullanmış. Yani 5 şehir okuyorsun. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrini okuyorsun. Ne kadar güzel ve sade, yumuşak.

0: bir anlatım var.
1: Evet.
0: Yumuşak bir anlatım var. İşte ben bunu çözmeye çalışıyorum. Bu anlatımı yakalamaya çalışıyorum.
1: Oradaki edebiliği yakalamaya,
0: evet, yakalamaya çalışıyorsunuz. Değil mi evet, hocam? Evet. Yani evet. O güzelliği yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani.
1: Evet. Peki Ahmet Hamdi Tanpınar benim yazarım diyebilir misiniz?
0: Yok, ben onun gibi yazamadığım için onu hiç, yani tamam örnek alıyoruz ama benim yazarım tabii var, arada var. Tek o değil ama yani.
1: Tabii tek o değil. Başka kimler var benim yazarım dediğiniz?
0: Türk yazarlardan mı söylüyorsunuz?
1: Türk yazar, Avrupalı yazar.
0: Mesela Mustafa Çiftçi var. Severim. Bütün hikayelerini okudum.
1: Mustafa mesela. Hoca'yı konuk almıştık programımıza.
0: Severim de kitaplarını.
1: Evet.
0: O hani halk dili, o hani konuşma diline yakın bir anlatımı var. Samimi bir anlatımı var. Çok evet. Severim. Biz de dersimize konuk etmiştik onu. Oradan biliyorum. Onu severim. Aklıma gelmiyor şimdi
1: evet,
0: ama.
1: Evet, Faulkner demiştik.
0: O yabancı yazarlardan. Evet. Ben yerli yazarlardan bahsediyorsun diye
1: evet,
0: düşündüm.
1: Evet.
0: Yabancı yazarlardan evet. Faulkner gelir.
1: Comte var mı?
0: Efendim?
1: Comte, Auguste Comte.
0: Yok.
1: O yok.
0: Yok.
1: Eyvallah.
0: Şeyi severim. Beni etkileyen kitap demiştiniz ya biraz önce. Hı hı. Beni ilk etkileyen kitaplardan bir tanesi Yabancı'ydı.
1: Neydi hocam?
0: Kitabın ismi Yabancı.
1: Ha, Yabancı. Ha. Albert Camus.
0: Albert Camus'un Yabancı adlı kitabı.
1: Anladım.
0: O şöyle başlar. Bugün annem öldü ya da dün bilmiyorum diye başlar. Ve bir çok önemlidir aslında bu kitap. Ben şuurlanma açısından, İslami şuur açısından bu kitabı önerebilirim aslında arkadaşlar. Niye öneririm biliyor musunuz? Cezayir'de bir Fransız bir Arabı öldürüyor. Hiç sebep yokken. Evet. Canı istediği için. Zevk olsun diye tutuyor. 5-6 kurşun atıyor, öldürüyor.
1: Evet.
0: Sonra bu Yabancı dediğim kitabın konusu bu.
1: Evet.
0: Sonra mahkemeye çıkılıyor. Mahkemede öyle anlatıyorlar ki, kitap öyle anlatıyor ki sanki o annesi öldü ya baştan bunun. Hani kitap öyle başlıyor ya, annem öldü diye.
1: Evet.
0: Annesinin tabutunun başında daha bu adam öldürmeden önce oluyor bu olay. Yani ilk önce böyle başlıyor hikaye. Sonra bunu kınıyorlar. İşte saygısız diyorlar. Anasına saygısız diyor. Şeyler söylüyorlar. Cenazeyle pek ilgilenmiyor falan. Evet. Sonra geri geliyor şehre. Şehirde de bu cinayeti işliyor. Mahkemede öyle bir hale geliyor ki avukat bunu işte savunurlarken yargılanma sebebinin annesine göstermediği ilginin yargılanma sebebi olduğunu anlatıyor. Yani cinayet hiç yokmuş gibi, ikinci plandaymış gibi olayı evirip çevirip oraya evet. getiriyor. Yani o önemsiz ama önemli olan burada annesinin yanındaki davranışı gibi eyvallah. Düşünüyor. Eyvallah. Tabii bu yazar Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar kitabıyla. Hı hı. Yani Müslümanların kanını anlatmak istiyor. Evet. Burada asıl anlatmak istenen konu bir telkin var. Bir telkin var insanlara. Hı hı. Nedir o telkin? Müslümanların kanı değersiz, evet. canı değersiz. Ama işte anasının yanında sigara içmesi ya da cenazede sigara içmesi değerli gibi absürt bir şeyi konu edinebiliyor. Mevzu
1: evet,
0: bu.
1: Evet, evet
0: bu aslında roman sanatı ifşa sanatıdır diye çıkmış baştan. İfşa sanatıdır. Osmanlı'ya ya da bizim Türkiye gelişi Tanzimat'tan sonra olmuş.
1: Evet.
0: Daha önceden var. 1600 yıllara dayanıyor. İşte ilk modern edebiyatta modern romanın Don Quixote'la Cervantes tarafından geldiği söyleniyor. Tamam, bunları biliyorsunuz zaten. Biliniyor da. İfşa sanatı dedim. Aslında roman bence telkin sanatı. Telkin. Yani insanlara altta bir şeyler veriyor.
1: Sübliminal yani, mesaj veriyor
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Kesinlikle böyle. Öyle de olması gerekiyor bence. Yoksa niye anlatayım ki ben romanı?
1: Evet, evet hocam.
0: Hani bir anlatma nedenim olmalı. Bir hikaye anlatmak için bir neden olmalı. O neden de sorunsal diyoruz ya, biz şimdi edebi evet. olarak sorunsal deniyor.
1: Evet.
0: Ama bir neden olmalı. Bir roman yazıyorsan bunun bir nedeni olmalı.
1: Tabii ki,
0: bir hikaye yazıyorsan neden olmalı.
1: Tabii tabii, bir dert olmalı içerisinde. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah devam edeceğiz. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyatı konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim. Aslında biraz daha girdik bu konuya. Romanın telkin sanatı olmasını ifade ettiniz siz. Şimdi edebiyat sizin için ne ifade eder diyeyim. Bunu genelleştirelim. Konuyu bir zemin yapalım. Zemin hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim inşallah.
1: Evet, evet, edebiyat benim için ne ifade eder? Kendimi anlamayı, okuduğumu anlamayı ve insanları tanımayı aslında ifade ediyor, evet, bence. Önemlisi de bu zaten, insanları tanımak. Biraz önce de konuşmuştuk. Bir de edebiyatta telkin mevzu var, mesaj mevzu var. Yalnızca bir olayı aktarmak değildir. Zaten olayı aktarmakla edebiyat olmuyor yani.
0: Evet.
1: Şöyle olmuyor. Bir adam bir adamı dövdü. Hikaye bitti. Bu kadar. Ama detaylar, işte sebepler, evet, nedenler, belki can alıcı nokta o. Okumaya hevesli olanlar için söylüyorum. Okumayı da öyle istemek lazım. Öyle görmek lazım okumayı da. Yani bir olay var ama, evet, bu olayın bir bakış açısıyla anlatımı var. Hocam hep söyler, Ali hocam der ki, yani tamam güzel yazıyorsun, anlatıyorsun ama bir farklı bir olayı, aynı olayı farklı bir bakış açısıyla anlatmak hikaye yapar, güzel yapar, okunur yapar yani. Ya dersin ki nasıl görülmüş.
0: Sanat yapar değil mi?
1: Sanat
0: yapar, evet. Sanat yapanlar diye bir kitap vardı Necip Tosun'un.
1: Evet. Yani evet, sanat yapar. Evet. Hakikaten güzel olur yani. Yoksa bir olayı işte sıradan anlat. İşte o ana vurdu, o da ona vurdu. Onun ayağına vurdu, o da ona ayağına vurdu. Bitti. Hikaye böyle, evet, değil aslında. Halkı görmek lazım. Halkı yaşamak lazım. İşte bu bir tane Mehmet Akif var. Geçen hafta bizim konuğumuzdu atölyede. Yazar Mehmet Akif Yılmaz. Böcekler için dil bilgisi diye bir kitabı var.
0: Evet.
1: Onu konuştuk da orada şey söylüyordu. Ben insanların saçma hallerini arıyorum diyordu. Yani şeyde işte o halleri bulmak lazım, araya girmek lazım. Sonra onu farklı bir gözle anlatmak lazım. Evet. Yani böceklere dil bilgisi dersi veren bir arkadaştan bahsediyorum.
0: Şimdi edebiyat demişken hocam, edebiyatın mesela siz dediniz ya, kendimi anlatma sanatı, kendimi ifade edebiliyorum. Mesela tebliğ görevinden bahsettik, işte yazdığım romanla, hikayelerle tebliğ yapıyorum. Mesela psikologlar, psikiyatristler

0: insanlara okumayı telkin ederler, yazmayı telkin ederler. Yani illa bu dergilerde yayınlansın ya da yayınlanmasın ya da bir kitap olsun ya da olmasın. Gittiğinizde der ki falanca falanca falanca kitabı oku. Belirlenmiş belirli kitaplar vardır. Psikolog onları tavsiye eder ya da yazmasını tavsiye eder. Böylelikle o hasta ya da danışan iyileşecektir. Mesela bir etkisi bu.
1: He, anladım. İyileştirme gücü o yönden var. Şöyle bir hikaye de vardı. Hikayede bunu bir yazar anlatıyor. Şöyle bir hikaye anlatıyor. Ben diyor çocukken, yani fakirdik, okula gidemedim. Yaşıtlarımdan biraz 3-5 yaş sonra gittim ortaokula diyor. En arka sırada oturuyordum. Ve okul teneffüs saatlerinde okul haricinde ayakkabı boyuyordu.
0: Evet.
1: Parmak aralarım hep boya olmuştu diyor. Boya olmuştu. Sonra işte bir gün hoca öğretmen derse girdiğinde herkes ellerini sıranın üzerine çıkarsın. Tırnak kontrolü var. Onun ellerini gördüğünde diyor ki işte pis, hiç yıkanmamış bir adam. Onu rencide edici bazı şeyler söylüyor hocam. Oysa diyor ben ayakkabı boyuyordum ve ister istemez o boya tırnaklarımın arasına giriyordu yani. Çıkaramıyordum. Çok kötü bir duruma düşmüştüm yani. Sonra başka öğretmen, başka derse aynı gün, başka bir derse herkes diyor yaşadığı en kötü olayı, travmayı bu akşam yazsın. Edebiyat hocası bu.
0: Evet.
1: Türkçe hocası belki de. Yazsın, getirsin diyor. Eve vardım diyor. Eve gittikten sonra o günkü yaşadığım olayı zihnimde, benim canım, beynimde canlandırdığım olayı hepsinde yazdım diyor. Ağlayarak yazdım. Sonra getirdim hocaya verdim ertesi gün diyor. O tabii diyor bir yarışma varmış. Edebi hani bir hikaye yarışması gibi.
0: Evet.
1: Yarışmaya göndermeden önce biraz düzeltmiş sahne sorunu. Göndermiş. Oradan bir ödül almış. Ödülle beraber diyor ayakkabı yok ayağımda diyor. Bir ayakkabı aldım ayağımda diyor.
0: Ya.
1: Ayakkabı diyor. Şimdi öyle anlatıyor. İşte iyileştirici gücü edebi. Yaz, biraz önce söylediniz ya. Hani yazmanın tedavi edici yönü aslında.
0: Evet.
1: Yani onun psikolojisini düzeltmesi, rahatlaması hakikaten öyle ha. Yazarken rahatlıyorsun. Yazıdan sonra rahatlıyorsun.
0: Evet.
1: Yazana kadar işkence çekiyorsun. Evet. Hocam, Ali hocam bazen şeydir. Yazı çok kötü anında yazılır. Moralin bozukken.
0: Evet.
1: Şey halinde böyle.
0: Derinlik oluşuyor herhalde.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet, derinlik oluşuyor. Çok fazla düşünüyor vücut. Evet. Beyin kendini çok fazla düşünmeye zorluyor. O yüzden o haldeyken yazmak gerçekten yazdan sonra da rahatlıyorsun.
0: Evet.
1: Yazdın ya derdini aktarmış oldun. Hani biraz önce bahsettik dostluktan, arkadaştan bahsettik. Hani dost yok ya işte. Benim dostum kağıt ve kalem oldu.
0: Evet.
1: Yazdım. Yazdıktan sonra da derdimi döktüm. İçimi boşalttım. Rahatladım.
0: Eyvallah.
1: Mevzu bu.
0: Eyvallah hocam. Peki hocam, bir mısranın şiire dahil olması için ya da siz hikaye, roman yazıyorsunuz. Bir cümlenin romana dahil olması için, daha genel ifadeyle edebi metin olması için bir cümlenin ya da cümlelerin sizce ne olması lazım?
1: Evet, güzel soru. Biraz önce de bahsetmiştik. Ben kitabı okurken bütün cümle yapısına bakıyorum. Bu yazar, zaten öyle öğreniyorsun zaten. Bu yazar diyorum nasıl yazmış? Yani nasıl bu cümleyi kurmuş? Ben olsam bu cümleyi nasıl kurardım?
0: Evet.
1: Ben işte acemiyken böyle yapıyordum. Hakikaten acemiyken yazdığım yazılara baktığımda biz çok düz, böyle sıradan yazıp gidiyoruz. Oysa bir anlatım güzelliği, bir işte Ahmet Hamdi'nin anlattığı gibi ya da başka bir yazarlar böyle benim sevdiğim yazarı anlatırken nasıl yapmışlarsa ben onları inceliyorum. Bana konusu, yani tamam konusu önemli ama hani muhakkak öğreniyorsun zaten de, yok şunu anlatmak istemiş, şu olayı anlatmış falan değil. Ben nasıl anlatmış ona bakıyorum.
0: Evet.
1: Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl anlatmış? Yani başlarken ne yapmış?
0: Evet.
1: İşte sıfat ne kadar kullanmış, kullanmamış, işte ne bileyim tasvir yapmış,
0: İmge
1: yapmamış, imgeler var mı, semboller var mı? Yani bunlar, ama onlardan da çok aslında cümlenin yapısıyla ilgileniyorum ben aslında.
0: Evet.
1: Cümlenin yapısı, şiirsel bir yapım, manzum bir yapım var. Yani kırık bir cümle mi, devrik bir cümle mi, olumlu cümle, olumsuz cümle mevzu var ya. Ben edebiyatçı değilim aslında. Hani edebiyat okumadım
0: i̇şte,
1: aslında.
0: Edebiyat dediklerimiz edebiyata dair.
1: Ama mecburen.

0: bunları da öğreniyorsun tabii ister istemez. İşte noktalama hani işaretlerini yani nasıl kullanacaksın, nerede kullanacaksın, nerede vurucu olur, nerede vurucu olmaz. Yani virgül koyman gereken yere koymazsan ne olur ki? Mesela bir şey vardı. Yine Ay'a Vakfı'nda bir film okuması vardı. Tökel Hoca'nın, Dursun Ali Tökel Hoca'nın. Vit diye bir film var. Bir hasta bir kadının, yani profesörün.
1: Evet.
0: Orada hocası onun yazdığı teze, yani bir makaleye itiraz ediyor. Diyor ki, bunu niye anlatıyorum? Noktalama işaretlerinin öneminden bahsediyor.
1: Evet.
0: İtiraz ediyor. Diyor ki, okudukları, yani makale konusu şiir.
1: Evet.
0: İngiliz bir şairin, 1600 yılında yaşamış bir şairin dizelerini konuşuyorlar, yazıyorlar. Noktalama işaretlerini yanlış koyarsanız, koyarsan konu dağılır. Yani istendiği bir şekilde gelmez. Burada virgül var, burada yok diyor. Yani buraya virgül koymazsan olmaz yani. Virgül koyman lazım.
1: Evet.
0: Hakikaten öyle. Yani bir virgülün bile çok büyük bir şeyi var, fonksiyonu var. Noktanın, iki noktanın, ünlem işaretinin.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben cümle işine bakarım. Cümleye nasıl kurduğuna bakarım. Kelimelerin yapısına bakarım. Bunlar aslında edebiyatı veren, sanatı veren bunlar aslında.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, şeye geçecek olursak, bu atölyede mesela bazı öyküler diyordunuz, uçak yapılıyor falan diyordunuz. Şimdi burada eleştiri gerçekten önemli. Eleştirilen kişinin orada nasıl durması gerekir ki devamlılığı olsun? Nasıl bir psikolojiye sahip olması lazım?
0: Usta çırak mevzunda da aynı şey değil mi? Mesela
1: tabii.
0: Hep biliriz ki eskiden çıraklar değil mi? Ustasından döverdi ustası.
1: Evet.
0: Ama çırak hiç eve gitmezdi, kızmazdı. Yani belki aileden de belki bu yönde bir baskı. Ama bu şu demek değil. Ailesi onu koruyor, aman seni döverse geri gel demiyor. Alışılmış, toplum düzeyinde böyle. Şeye benziyor. Nasıl anlatsam, askerde tertipçilik vardır ya.
1: Evet.
0: Her gelen bir tertipçi, bir ses çıkınca tertipçi olur. Her gelen bir tertipçi olur falan. Böyle bir şeye benziyor. İşte usta çırak ilişkisi de bu anlamda söylüyorum. Onu öyle görmesi lazım kişinin. Biz şimdi günümüzde çıraklık, o eski çıraklık olmadığı için nefsimize ağır geliyor. Bir eleştiri gördüğümüzde nefsimize ağır geliyor. Diyor ki, diyorsun ki kendi kendine, ya ben işte bu yazma hevesi olmadığından kaynaklanıyor. Öylesine özenmiş gelmiş yazmaya, çok özenince de hani diyor ki ben olsa da olur, olmasa da olur. Hayatımı bununla idame ettirmeyeceğim nihayetinde.
1: Evet.
0: Yani kendi kendime öğrenirim ya da yazarım mevzu olursa, o zaman nefsine ağır gelebilir. Ama bir de hoca talebe mevzunda, çıraklık mevzuna bakarsan, hocanın dizinin dibinde oturmak, yanlışını söyleyecek hoca tabii yani. Yanlışını söyleyecek. Sen Kur'an-ı Kerim okuduğunu düşün, çocuksun, talebesin, kursa gittin, hoca sana Fatiha'yı oku dedi, yanlış okuyorsun.
1: Evet.
0: Düzeltmeyecek mi seni? Düzeltecek tabii ki yani. Onun için usta çırak ilişkisini böyle görmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Kişi de psikolojisini ona göre baştan hazır olun. Ben bu işi yapmak istiyorum, yapmak istemiyorum. Ben yazmak istiyorum, yazmak istemiyorum diye kararını verecek ve ondan sonra devam edecek. Yani bazı hocanın söylediklerine de kulak arkası yapmayacak.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam, siz bu süreç içerisinde ya da sürecin sonunda diyeceğim ama süreç hala devam ediyor değil mi hocam?
0: Evet, devam
1: atölye
0: ediyor.
1: Atölye devam ediyor.
0: 9 yıl oldu, devam ediyor.
1: Maşallah, çok güzel, çok güzel. Sürekli katkılarda bulunuluyor size değil mi hocam? Sürekli gelişiyorsunuz.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyorsun.
1: Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bu süreçte önce Lilima diye bir öykünüz çıktı Şule Yayınları'ndan. Sonrasında Her At için bir şarkı, roman çıktı. Şimdi öyküyü ben size sormak istiyorum önce. Öyküde nasıl öyküler var? Öyküdeki derdiniz nedir? Anlatmak istediğiniz şeyler nelerdir? Sıradan olayları az önce dediğiniz gibi sanatlı bir şekilde anlatılmış öyküler mi? Yoksa bir yumruk etkisi olan öyküler mi? Önce Lilima kitabından başlayalım. Öykü kitabından başlayalım.
0: Evet. Lilima yine bir travma

0: sonucu yazılmış bir hikaye, öykü. Lillema ama. O içinde çünkü Lillema adlı bir öykü de var. Kitabın ismine kendi adını veren Lillema öyküsü var. Ondan sonra devam ediyor öyküler. Evet. 5 tane öykü var. Bunlar birbirine benzer. Yani aynı çoklu anlatıma girer. Aynı konuyu farklı kişiler kendi ağızlarından anlatır. Evet. Farklı yaşantılar anlatırlar. Öbürleri de aralara serpiştirilmiş, öbürleri de farklı konularda yazılmış öyküler. Bunlar tek başına öyküler. Muhakkak her öyküde biraz önce dedik ya, telkin mevzu var.
1: Evet.
0: Her öyküde bir mesaj var aslında. O mesajı bazı okurlar alamaz, bazıları alır.
1: Evet.
0: Yani bazıları dikkat eder, bazıları dikkat etmez.
1: Evet.
0: Ama ulaşabildiği insanlara yani sorgulatır en azından. Sorgulaması da fayda var. Bir şeyi görür, sorgulaması gerekiyordur. Sorgularsa öğrenir.
1: Evet, evet hocam.
0: Böyle, evet. Lillema böyle bir öykü kitabı.
1: Lillema ne demek?
0: Lillema aslında ana kaynağı Rusça Lilia kökünden geldiğini düşünüyorum. Şöyle ki, Lilia zambak demek. Zambak bizim Türkiye'ye geldiğinde de herhalde o iki tane ses harfinin yan yana gelişinden kaynaklı. Evet. Araya M harfi girmiş, Lillema olmuş. Lillema bir isim.
1: Evet.
0: Babamın amcasının lakabı Lillema diye. Çok güzel olduğu için, herhalde yakışıklı olduğu için ona Lillema, Zambak ismini vermişler. Öyle bir
1: eyvallah, şey. Eyvallah hocam. Peki hocam, her at için bir şarkı diye bir romanınız var. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Bu kitap nasıl oluştu? Hikayesinden bahsedelim isterseniz.
0: Evet, bu kitap nasıl oluştu? Bir yıl bundan yazılışından 2 yıl önce, hatta 1,5 yıl önce diyelim, Haziran ayında bizim atölyeler tatile giriyor Haziran ayının sonunda. Evet. Hocam tatile girerken şöyle demişti. Bir dizi vardı televizyonda da, varmış. Ben bilmem, seyretmem pek dizileri. Osmancık, evet. Kutlu Amare dizisi galiba. Osmancık,
1: evet, tarihi bir dizi.
0: Tarihi bir dizi. Kutlu Amare dizisi. Böyle bir dizi var dedi, seyredin, oradaki kahramanlardan bir tanesinin hikayesini yazın demişti. Ben o baktım işte, YouTube'dan aradık, baktık, hakikaten var böyle bir dizi, 30 bölüm 30 küsür bölüm falan. Başladık seyretmeye, hani baktım böyle, arada bir durduruyorum işte, uzatıyorum, hızlandırıyorum falan. Orada kahramanlardan bir tanesi dikkatimi çekti. O da Şamil Çavuş. Bazı özellikleri var. Şamil Çavuş keskin nişancı. Şamil Çavuş yakışıklı. Şamil Çavuş akordiyon çalıyor.
1: Evet.
0: Kolay değil. Osmancık taburuna seçilmiş. Yani yiğit birisi. Dedim bunu yazayım. Bir de şey önemliydi. Dizinin başında olan kahraman sonunda da olmalıydı ki, yaşıyor olması lazımdı.
1: He,
0: yaşa, öldüyse onun hikayesini öldükten sonra ona göre yazmak lazım geliyordu. Evet. Sonunda da tabii yaşıyordu. Film bitene kadar devam etmişti Şamil Çavuş.
1: Evet.
0: Dedim Şamil Çavuş yazacağım. O zaman Şamil Çavuş'u ne yazabilirim? Tarihi bir filmden almışsın. Tarihi film senede 1919, 14, evet. 15 senesi savaş.
1: Dönem,
0: savaş, Birinci Dünya Savaşı sırası. Evet. Kutlu Amare Zaferi'nin olduğu zamanlar orada yaşamış. Halil Kutpaşa var falan. Dedim, evet, ki bu askerden gelmiş olsun. Nereli olsun? Bu Trabzon'da olsun ya da Giresun'da olsun.
1: Giresun'da.
0: Hani memleketimiz de, biliyoruz oraları.
1: Evet.
0: İşte hikayede şeyde geçiyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon üçgeninde geçiyor. Orada, orada var tabii işin içinde. Dönemde Birinci Dünya Savaşı sonu.
1: Evet.
0: Ruslar işgale başlamış, gelmişler, geri gitmişler. 1917 Bolşevik İsyanı ile beraber. Evet. Savaş durmuş. Şamil Çavuş memleketine dönüyor. Hikayeyi anlatmayalım, hepsini siz okuyun.
1: Evet, spoiler.
0: Evet, orada olaylar başlıyor. Mevzu bu. Böyle, evet, başladı. Hocam yazınca, ben ilk hikayeyi yazınca başladı. Bu dedi roman olur.
1: Ha.
0: Bu roman olur dedi. Biz öyle romana çevirdik. Ama şöyle bir durum var. Bir gün iki ayda, hani iki ayda kısa bir zamanda yazıldı diye var ya. Evet. Çünkü orada ilk...
1: İki ayda mı yazıldı bu kitap?
0: İki ayda şöyle. Ya bunun aslında hazırlık aşaması belki bir 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 sene sürdü.
1: Evet.
0: Yani hazırlık aşaması. Nasıl hazırlık? Ya tarihi olayları araştırıyorsun. Bütün tarihi olayları okuyorsun. Düşünsene, hatıralar tabii, var, tarih olaylar var. Tabii, dönemi okuyorsun. Yani.

0: dönemi daha çok zor. İyi. Çok iyi şey olman lazım.
1: Kullandığın
0: döneme.
1: Kelimeler, tabirler, terimler. Evet.
0: Vakıf olman lazım evet. Döneme. Okuyorsun, araştırıyorsun, yazmaya başlıyorsun. Ufak ufak yazıyorsun, az az yazıyorsun.
1: Evet.
0: İşte asıl sonra o ithaf kısmı var başta, görürsünüz onu.
1: Evet.
0: Orada yazıyorum zaten, söyledim. Diyor ki işte yazın, ben yatsı namazını kıldım, yazmaya başladım. Sabah namazının ezanına kadar yazdım. Yaz
1: hep,
0: boyunca.
1: Hep böyle yaptınız değil mi hocam?
0: Evet. İşte yani böyle. Çoğunluğu böyle oldu. Hazırdı zaten. Yani evraklar evet. Hazır, dosyalar hazır falan. Ama yaz düzelt, yaz düzelt. Sonra evet. Editör sürecine geçti Eylül ayından sonra. Hı hı. Editöre geçti. Ben dedim hocam bitirdim dedim Eylül ayında. Evet. Dersler başladığı zaman. Gönder dedi. İşte gönderdik. Editör de bizim Resul Bulama.
1: Resul Bulama.
0: Evet. Onunla beraber işte biraz çalıştık yine bir ay kadar. Üzerinde
1: evet.
0: Böyle kitap oluştu.
1: Maşallah, ne güzel hocam. Kaleminize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Programın da sonuna geldik hocam. Son olarak söylemek istedikleriniz, tezgahta neler var bu arada?
0: Ha, tezgahta neler var?
1: Evet.
0: Tezgahta neler var? Tezgahta çok var ama yani planladığım bir
1: yakın yerde, zamanda çıkacak bir
0: yakın
1: şey
0: yakın zamanda yok şu anda. Daha hazırlık aşaması yazılıyor. Yine bir çoklu anlatım öykü denemesi var. Yapıyorum evet. Yani öykü var. Yazılacak inşallah. Yazılıyor da gerçi de başladık yazmaya.
1: İnşallah.
0: Tabii iki kitaptan sonra yazdıklarımı ben beğenmiyorum. Yani kendi beğenmediğim yazılarım oluyor.
1: Evet.
0: Tabii beklenti de biraz daha hani bir üst sekmede kalıyor ister istemez. Diyor evet. Ki yani çıta yükseliyor.
1: Evet.
0: Diyor ki işte bu olmadı diyorsun. Daha bir üst sekmeye çıkması eyvallah. Lazım. Mesela şey vardır öyküde. Mopsant bir de Chow tarzı derler. Evet. Birisi içe dönelik anlatır, birisi olaya dönelik evet. Anlatır. Durum öyküsü anlatır, işte olay öyküsü anlatır. Ben daha çok olay öyküsüne yatkınım gibi geliyor bana. Yani olay öyküsü,
1: evet. Öyküsü İkisini anlatırım. İkisini birleştirsek olmuyor mu hocam?
0: Oluyor tabii.
1: Mopsant'la tabii, Chow tarzını.
0: Tabii olur ama şimdi öykünün de şöyle bir anlayış olması lazım öyküde. Hocam şöyle söyler. Bir yol düşün. Yolun yan yollar var. Sapan yollar var. Öykü yan yoldur. Bir tane yan yoldur. Bir öykü yan yoldur. Sen bütün yan yolları ya da ana yolda yazmaya kalkarsan hepsinin içine o zaman o roman olur.
1: Evet.
0: Öykü olmaz. Öykü bir anı paylaşımıdır. Çavuva öyle yapar. Kişinin iç dünyasından durum hikayesidir. Bir evet. Anı paylaşır.
1: Ruslar tamam. Genelde öyledir.
0: Öyle yapar evet. Ama Mopsant da bir olayın aynı bir olayın anlatır. Ben diyor buradan kalkarım pencereye gidene kadar roman yazarım diyor. Yani şu kadar mesafede. Şey var işte bir tane yazara soruyor hocam anlatıyor bunları hep. Yazara soruyor bize bir burada yani bir lokantada oturuyor bir kafede. Burada diyor bir şey anlat yazabilir misin? Ben diyor şu anda şu kafede otururken ki halinin öyküsünü yazarım yani kitabını yazarım diyor. Yani bu hayal gücüyle alakalı bir şey aslında evet. Hayal gücüyle alakalı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam, Allah razı olsun.
0: Ben ayağınıza teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Sağ olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerim burada sonuna geldik. Bugün bu programda hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyattan bahsettik. Okuma yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Hocamızın Lilima isimli bir öykü kitabı ve Her At İçin Bir Şarkı isimli bir romanı var. Şule Yayınlarından çıkmış. Programın da sonuna geldik. Bir dahaki programa farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. McDorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. McDorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya

0: ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera Ünnehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera Ünnehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşen'i burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşen'i, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni'nin Kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan, kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek, bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleriyle görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir züht ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşen'i, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşen'i bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o? Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
3: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
3: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal!
3: Vur! Daha hızlı vur! Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
3: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
4: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
3: Ahirette beni yakmasın diye.
4: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. çok kıymetli bir

0: olsa yakar.
1: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
0: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
1: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
0: Hadi evlat, sıra sende.
1: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
2: Ellerim! Ellerim yandı! Ateş beni yaktı!
0: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşen'i Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddüsesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları, Tebriz'deki ehli sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşen'i Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan diyarı Bekre gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyarı Bekre az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyarbekir hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım öğle namazına Diyarbekir'e yetişelim.
4: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
2: Kardeşlerim, insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan

0: hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
1: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timur Taş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timur Taş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs'e sırruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşeni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir:

Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri, 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerde ve konuşmalarda korunmuş olması faslında kalmıştık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gelecek olursak, Resulullah Efendimizin sözlerinin doğru olduğuna dair çeşitli mucizelerle desteklenmiş birçok delil bulunmaktadır. Ümmet, Resulullah Efendimizin kendisine vahyedilenleri tebliğ hususunda gerek kasten gerekse sehven yanılmayıp masum olduğu noktasında icma etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyedilen emirleri tebliğ hususunda kasten yanlış yaptığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın Hazreti Resulullah'a mucizeler vermesi dolaylı olarak Resulüm doğruyu söyledi manasını ifade etmektedir. İslam alimleri de bu konuda icma etmişlerdi. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sehven de olsa hata etmediğinin delili ise Ebu İshak el-İsfereyani ve onunla aynı görüşte olanlara göre yine Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizelerdir. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve icma da Resulullah Efendimizin yanılmadığını gösteriyor.

göstermektedir. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçilerine göre ise mucizeler Resulullah Efendimizin sehven yanılmadığını göstermezler. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçileri arasında mucizenin neyi gösterdiği konusunda farklı kanaatler bulunmaktadır. Biz konu dışına çıkmamak adına burada onlara değinmeyeceğiz. Biz burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın tebliği ve kendisine vahyedilenleri insanlara bildirirken, hoşnut olsun, kızgın olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, bilerek ve kasten yanlış yapmadığı noktasında Müslümanların ortak kanaate sahip olduğundan bahsedeceğiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek, "Ya Resulallah, senden duyduğum her şeyi yazayım mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet," dedi. Abdullah bin Ömer, "Hoşnut ve kızgın olduğun zamanda da mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet, muhakkak ki ben herhalde ancak hakkı söylerim," buyurdu. Şimdi mucizelerin Resulullah Efendimizin doğru söylediğini nasıl kanıtladığını açıklayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece hakkı söyleyip Allah Teala katından gelenleri doğru bir biçimde tebliğ ettiğine dair bir mucize gerçekleştiğinde bu mucize Allah Teala'nın "Resulüm, benden tebliğ ettiğin şeylerde doğruyu söyledin" manasına gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz insanlara "Ben Allah katından sizlere indirilenleri tebliğ edip açıklamak için gönderilmiş bir elçiyim" diyordu. O hevasından konuşmaz, onun konuştukları kendisine vahyedilen şeydir. Necm 53 Taksim 3 ve 4. Size Rabbiniz katından hakla bir elçi geldi. Nisa 4 Taksim 170. Yine Haşr suresi 7. ayeti kerime mealen, "Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Sizi neyden alıkoyduysa ondan uzak durun." Bu konuda hiçbir şekilde Resulullah Efendimizin Allah Teala'nın bildirdiğinin aksine bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Nebi-i Muhterem Efendimiz sehven yanıldığını söyleyecek olursak, ona ait sözler diğer insanların sözlerinden ayrı bir yere sahip olmaz. Hak ve batıl birbirine karışırdı. Buna göre mucizeler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin belli durumlarda değil, herhalde doğru söyleyip yanılmadığını gösterir. Ebu İshak'ın da belirttiği gibi gerek mucize delili gerekse icmaa göre Resulullah Efendimizin söz konusu tüm yanılmalardan tenzih etmek farzdır. Bu konuda hadsizce konuşan bazı kimseler çeşitli itirazlar öne sürebilirler. Bunlardan biri şu hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz Necm suresi ve sure içerisinde yer alan Lat, Uzza ve diğer üçüncü Menat hakkında ne dersinizi okuyunca devamında şunları ekledi. Onlar istekleri semaya alıp götüren yüce kuşlardır. Onların şefaati umudur. Başka bir rivayete göre ise onların şefaati umudur. Onlar ulu kuşlarla beraberdir sözünü ekledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sureyi okuduktan sonra secdeye kapandı. Müslümanlar da Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte secdeye vardılar. Müşrikler de putların övüldüğünü duyunca putlarından övgülerle bahsetmeye başladılar. İtiraz olarak öne sürülen diğer bir mesele, yukarıdaki rivayette geçen sözleri Hz. Resulullah'a hissettirmeden şeytanın söylediğidir. Peygamber Efendimiz kavmiyle kendisinin arasını düzeltecek vahiylerin gelmesini temenni ediyordu. Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz kavmini kendisinden nefret ettirmeyecek vahiyler gelmesini arzulamaktaydı. Bu rivayetleri zikreden kimseler daha sonra yukarıda anlatılan olayı aktarmış, devamındaysa Cebrail'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Necm suresini arz ettiğinden bahsetmiştir. Nebi-i Muhterem Efendimiz sureyi okuduktan, "Onlar ulu kuşlardır, onların şefaati de umulur" sözlerini ekleyince Cebrail, Hazreti Resulullah'a bu sözleri getirmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz ümmeti içerisinde fitne çıkar endişesiyle hüzünlenmiştir. Bunun üzerine Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'i teselli etmek üzere şu ayetleri indirmiştir. Hac suresi 52. ayeti kerime mealen, "Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." İsra suresi 73 ve 74. ayeti kerimeler mealen, "O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı." Kıymetli dinleyiciler,

dinleyici ve okuyucu. Allah Teala hayırlı işlerde muvaffak kılsın. Söz konusu hadisteki problemin çözümünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi hadisin zayıf olduğunu söylemek, diğeri ise böyle bir olayın yaşandığını kabul etmektir. Birinci yoldan bahsedecek olursak bu hadisi hadis alimlerinden güvenilen hiçbir kimse hiçbir eserlerinde zikretmemişlerdir. Aynı zamanda bu hadis senedinde hiçbir kopukluk olmayan güvenilir bir ravi tarafından da rivayet edilmemiştir. Bu ve bu tarzda anlatılan hadiselere genellikle müfessirler, tarihçiler ve doğru yanlış demeden her gördüğünü toplayan kimseler takılıp kalmışlardır. Kadı Bekir bin Ala el-Maliki söylediğinde haklıdır. Nitekim o şöyle söylemiştir. Muhakkak ki insanlar nefsi hevasına kapılmış kimseler ve müfessirlerle büyük bir imtihana tabi tutulmuşlardır. Sapık kişiler kelimeleri farklı, senedi kopuk ravileri zayıf olmasına rağmen Necm suresiyle ilgili rivayetlere takılıp kalmışlardır. Bu zümreden bazısı Peygamber Efendimizin putlara övgü içeren sözlerin namazda, bazısı ise kavmiyle muhabbet edip konuştuğu esnada okuduğunu söylerler. Başkaları ise Peygamber Efendimizin bu sözleri uyukladığı sırada bir başkası da bu sözleri şeytanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine benzer bir sesle okuduğunu, Cebrail'in ise Resulullah'a ben sana böyle okutmadım dediğini belirtirler. Bazıları ise şeytanın onlara vesvese vererek Resulullah Efendimizin okuduğunu vehmettirdiğini, bu durum kendisine ulaşınca Resulullah Efendimizin Allah'a yemin olsun ki bu şekilde nazil olmadı diyerek itiraz ettiğini söylerler. Bu hadisi nakleden müfessirler ve onları takip edenlerden hiçbir kimse hadisin senedini zikretmemiş, kime ait olduğunu belirtmemişlerdir. Konuya dair anlatıla gelen bu hadisin rivayet zincirlerinin çoğunluğu ciddi ölçüde zayıf olup kabule şayan değildir. Konuya dair Peygamber Efendimiz'e nispeti güvenilir olan tek rivayet Şube yoluyla Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadistir. Ebu Bekir el-Bezzar şöyle söylemiştir. Bu hadisin muttasıl ve güvenilir ravilerle aktarılan tek rivayeti Şube kanalıyla gelendir. Şu hadisi Şube'den tek rivayet eden Ümeyye bin Halid'tir. Ümeyye dışındakiler bu hadisi Said bin Cübeyr'den senedi kopuk halde rivayet etmişlerdir. Oysa ki hadisin kesintisiz rivayeti Kelbi Ebu Salih İbni Abbas radıyallahu anh aracılığıyla gelendir. Bezzar'ın da ifade ettiği gibi Şube'den rivayet edilen sanırsam Hazreti Peygamber o sırada Mekke'deydi sözü bu rivayette şüphe ve tereddüdün bulunduğunu. Rivayetlerin birbiriyle uyuşmadığı için önceden söylediğimiz gibi güvenilir bir rivayet olmadığı için bu hadise güvenilmez. Kelbi'nin rivayetine gelecek olursak Kelbi zayıf ve çok yalan söylemekle itham edildiği için ondan hadis rivayet etmek caiz değildir. Necm suresiyle ilgili sahih hadis kitaplarında geçen diğer bir rivayet de şudur. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Necm suresini okudu ve secdeye kapandı. Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar, herkes secdeye kapandı. Anlattıklarımız hadisin nakil yönünden zayıflığına dair bilgilerdir. Mana yönünden hadisin zayıflığı konusundaki bilgilere gelinecek olursa, Hazreti Peygamber'in nübüvvet öncesinde bu tarz aşağı vasıflardan uzak ve masum olduğu noktasında hem kat'i deliller hem de ümmetin icma bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka ilahları öven ayetleri istemesi küfürdür. Yahut şeytanın Hazreti Resulullah'a musallat olup Kur'an'a benzer şeyleri, Hazreti Resulullah'a söyleyerek Kur'an'da olmayan sözleri ondanmış gibi göstermesi ve Hazreti Resulullah'ın buna inanması sonucunda Cebrail'in kendisini uyarması gibi anlatılan olayların gerçekleşmesi mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri kendi isteğiyle yahut yanılarak dile getirdiğini iddia etmek de küfürdür. Hazreti Peygamber anlatılan tüm şaibelerden masum ve korunmuştur. Buraya kadar anlatılanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe dair söylediği sözlerle alakalıydı. Vahye dayanmayan, ahiret hayatı ve dini hükümlerle alakası olmayan ve tebliğ etmekle yükümlü tutulmayıp dünya işleriyle ilgili sözlere gelince, Peygamber Efendimiz dünyaya dair söylediği sözlerde de yalandan korunmuştur. Hazreti Peygamber içerisinde bulunduğu tüm durumlarda masumdur. Bunun delili selef ulemanın ittifakı ve görüş birliğidir. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin hangi konuda olursa olsun tüm haberlerine güvenip tasdik etmek sahabenin adetiydi. Sahabe Peygamber Efendimizin verdiği hiçbir haberde duraksayıp şüphe etmemiş, aslını araştırmaya kalkmamıştı. Yahudi İbni Ebu

kayık kendisini Hayber'den çıkartmak isteyince Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber'in kendisine izin verdiğini söyleyip itiraz edince Hazreti Ömer ona Hazreti Peygamber'in şu sözüyle cevap vermiştir. Hayber'den çıkarıldığın zaman halin nasıl olur? Bunun üzerine İbni Ebu Hukayk bu Hazreti Peygamber'in bir şakasıydı dedi. Hazreti Ömer de yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı diyerek cevap verdi. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olayları ve davranışları özenle takip edilir, en ince ayrıntısına kadar gözetilirdi. Hazreti Peygamber'in söylediği sözdeki hatasını düzelttiği yahut haber verdiği bir konuda tereddüte düştüğü yaşanmış bir şey değildir. Eğer böyle bir olay yaşanmış olsaydı mutlaka bize nakledilerek ulaşırdı. Nitekim Ensar hurma ağaçlarını aşıladığında Peygamber Efendimiz böyle yapmamalarını söylemiş. Ağaçlardaki verim düşünce aşılama yapabileceklerini söylemesi bize ulaşan olaylardan biridir. Bu Peygamber Efendimizin kendisine ait bir görüştü. Ümmetine aktardığı dini bir haber değildi. Hazreti Peygamber'in ilahi vahiy ile ilişkili olmayan konulara dair başka görüşleri de olmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir. Allah'a yemin olsun ki ben bir şey için yemin ettiğimde onun tersinin daha hayırlı ve iyi olduğunu fark edersem onu yapar, yeminimi bozduğum için de kefaret öderim. Yine siz bana bir davanın hallolması için geldiniz, bense bir insanım. Umulur ki biriniz delilini diğerinden daha güzel anlatır. Ben de sizden dinlediğim gibi aranızda hüküm veririm. Kime kardeşinin hakkı olan bir şeyi verdiysem onu almasın çünkü o cehennemden bir parçadır. Kıyamet günü onu elinden bir ateş parçası olarak getirir. Ey Zübeyir, bahçeni su duvara ulaşıncaya kadar sula. Aynı şekilde bir kimsenin herhangi bir konuda gerçeğin dışında yalan söylediği öğrenildiğinde onun söylediklerine şüpheyle yaklaşır, verdiği haberlere güvenilmez ve sözünün insanlar üzerinde bir tesiri olmaz. Bu sebeple de muhaddisler ve diğer alimler gaflet ve kötü hafızasıyla bilinen güvenilir kimselerin dahi naklettikleri hadisleri terk etmişlerdir. Muhakkak ki dünya işlerine dair konularda yalan söylemek masiyettir. Bu şekilde çokça yalan söylemekse ittifakla büyük günahlardan olup kişinin onurunu zedeleyen davranışlardandır. Peygamberlik makamı tüm bu davranışlardan münezzehtir. Böylesine kötü sayılan, sahibinin nur ve şerefine zarar verip onu rezil eden davranışlar, nübüvvet makamında bulunan bir kimseye yakışmaz. Ancak bu günahlar derecesinde olmayıp, küçük günah gördüklerimiz de aynı hükümde midir? İşte bu noktada alimler arasında ihtilaf vardır. Doğru olan nübüvvet makamında bulunan kimsenin küçük ve büyük tüm günahları kasten ve hatayen işlemekten korunmuş olmasıdır. Çünkü peygamberliğin temeli vahyi tebliğ edip açıklayıp doğrulamaktır. Peygamberi Zişan Efendimizin günah işlediğini söylemek nübüvvet makamının temelinden sarsar. Vahiy hakkında şüpheye neden olup mucizeye ters düşer. Kesin surette şunu söyleyebiliriz ki peygamberlerin ne kasten ne de yanılarak gerek peygamberlik öncesi gerek peygamberlik sonrasında yalan söylemeleri caiz değildir. Tebliğ ile alakalı konular dışında peygamberlerin yalan söyleyerek sözlerinde durmamalarının caiz olduğunu söyleyerek müsamahakar davrananlarla biz aynı görüşte değiliz. Bu konuda fikir sahibi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Kureyş kabilesine mensup olan ve olmayan Arapların ve diğer milletlerin onun hayatı hakkında bilgi edinmelerine ve doğru söyleyip söylemediğini sorup araştırmalarına bakmak yeterlidir. Onu tanıyan peygamberlikten önce de sonra da hiç yalan söylemediğini, her zaman doğru sözlü olduğunu dile getirmişlerdir. Bu konuda bize gelen bilgiler onun her türlü günahtan uzak olduğunu göstermektedir. Bu söylediklerimizin doğruluğunu gösteren rivayetleri kitabımızın birinci bölümünün ikinci kısmında zikretmiştik. Diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kitabından okumaya gayret ettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu.

0: için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Gönül görmek istedi ve bir gözü oldu aşığın. Söylemek istedi içindeki yangını. Bir dili oldu, bilen var, bilmeyen var. Böyle başladı maşuğun hasreti. Çünkü görmek ve söylemek de aşığın ayrılık imtihanı ancak. Gel gör ki aşık yine vazgeçmedi görmekten ve söylemekten. Çünkü başka türlüsü onu iflah etmezdi. Bir sufinin Gavs Hazretlerine yakın olmayı istemesi, aşığın görmek ve söylemek istemesine benzer. Sufi, mürşidine yaklaştıkça hasreti artar. Hasrete düşen sufinin tek ilacı Allah için hizmet etmektir. Bundan gayrısı onu iflah etmez.
1: Bir gün öğle namazı üzerindeyken gittim baktım ki Gavs Hazretleri cemaatin önünde namaz kılıyor. Çıktığı zaman iki tane adam, biri ayakkabını getiriyor, biri de bastonunu getiriyor. Benim de içimde öyle bir geçti ki, çocukluk halimiydi. Ben dedim keşke ya ben de bunlar gibi yapsaydım ne olurdu ya, bakalım bunlar öyle getiriyorlar, hizmet ediyorlar, ben de bunlar gibi yapsaydım. Öğle namazından sonra Gavs Hazretleri çıktığı zaman cemaat içerideyken o dışarı çıktı. Bu her iki adamlar çıktı dışarıdan. Birisi bastonu getirmek üzere, birisi de ayakkabı indirmek üzere. Bunlar ikisi öyle raptöye tutuldu. Bunlar tutuldu, ben geçtim rafın öbür tarafına. Ben rafın öbür tarafına geçince mübarek çıktığı zaman, camiden çıktığı zaman şehadet parmağını bana uzattı, dedi benim pilavımı getir. Ben de pilav ne olduğunu bilmiyorum. Fakat sonra anladım ki pilav ayakkabılara diyorlar. Ayakkabılara diyorlar. Öyle bir göz ona bakıyorum ki mübarek çok heybetliydi. Baktım bir de sağ elimi arkama çevirdim. Bir çift ayakkabı elime geldi. İndirdim oraya, ayağını vurdu. Dedi bir de bastonumu ver. Orada birçok bastonlar var ama hangisi mübarekin olduğunu ben bilmiyordum. Bir elimi böyle uzattım, baston da geldi elime. Demek baston da onun imiş, ayakkabı da onun imiş. Verdim eline, gitti. İşte ondan sonra biz gittik çorba almaya gittik. Çorba hani kaşık getiriyoruz ya, çorba dağıtacağız sofulara. Ben gittim orada sofular, dedi biz ağaçlara gideceğiz. Biz de ağaçlara onlarla beraber mi gittim? Burada baltayla ağaç kestiler. Dedi git çağır birkaç sufi gelsin bu ağaçları büyük ağacıyla çeksin camin oraya götürsün bunu doğrayacağız fırın için. Ya dedim niye ben yapamam dedi. Oğlum sen çocuksun yap

yapamıyorsun. Hele git sofileri çağır. Bir elimi attım bilmiyorum. Bir geliyorum baktım bir ağaç da arkamdan geliyor. Getirdim aşağıya, bunlar da hayret etti. Ben de hayret ettim. Bilmiyorum, çocuk idim. Şimdiki o günleri hatırlıyorum. Acaba nasıl oldu, ne oldu, ne şekil oldu? Demek ki ben de farkında değilim. Nasıl ettim, ne ettim, ben de bilmiyorum. Devamlı o dergaha gidip gelmeyi isterdim. Ben oraya gidip geldiğim zaman ferahlanıyordum. Mesela birkaç güne gitmeseydim, o zaman sık sık giderdim. Bir haftada bir, 10 günde bir, bir ayda bir giderdim. Eğer gitmeseydim, yani bana bir ağırlık basıyordu. Oraya gittim, gelseydim de bir hafiflik basıyordu. Yani bir şöyle bir hoş oluyordum ben.

0: oradan gelirken ben kuzuların peşine gidiyorum. Bizim kendi kuzularımız var idi. Kuzuların peşine gidiyorum. Tabii namazımı da kılıyorum. Benim yanımdaki arkadaşlar, ben namaz kıldığım zaman bana gülüyorlar. Ya sen sufi olmuşsun, namaz kılıyorsun, şudur budur, bana gülüyorlar. Ben de öyle kendi halimdeyim. Gavs Hazretleri ben gördüğüm zaman böyle bu son parmağında bir tane yüzük var idi. Yüzüğün şeyi de öyle kırmızıydı. İşareti üstündeki kaş kırmızıydı. Hep o öyle gözümün önünde geliyor. O gözümle öyle geldiği zaman, ben onu hatırladığım zaman, insanlar böyle geçtiği zaman insanları görüyorum. Görüyorum ama ne şekil görüyorum? Sadece bu sol tarafında sanki bir saat çalışmış gibi. Böyle bir şey oynamış gibi öyle görüyorum. İnsanları öyle görüyorum. Ne biliyorum kadındır, ne biliyorum erkektir, ne biliyorum çocuktur. Başka hiçbir şey görmüyorum. İşte öylece o hal bir sene devam etti. Bir seneden sonra işte o değişti. Ne olduğunu ben başıma ne geldiğini de bilmiyorum. Benim o arkadaşlar bana başka ekmek mi verdiler, su mu verdiler, ne ettiler onu bilmiyorum. İşte ondan bu yani halen de yani o yaşadığım şeylerin şokundayım. Bak yaşım da şimdi 57, o zaman da 14 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Hele onları hatırlıyorum. Yani gözümün önüne geldiği zaman, ben hatırladığım zaman hani bir şekil oluyorum. Allah'ın dostların kerameti böyle.
1: Sufi mürşidine varmak için neye ihtiyaç duyar? Kalbinde duyduğu lafz-ı celal, önünde yürüyen sadat-ı kiram. Onu yol mu durdurur artık? Gözünde her daim nurdan bir cemal. Onu gece mi durdurur, gün mü durdurur artık? Mürşide teslim olmuş cana önüne çıkan engel ne gam? Onu dünyalık bir hüzün mü durdurur artık?
0: Ben bir arada bizim evimiz köydeydi. Biz köydeydik. Orada yayla gideceğiz. Biz yayla gideceğiz. Gittik. Aramızda bir dağ vardı. O dağı açıp da öyle başka bir köye gideceğiz. O zaman öyle yayla gidiyorduk. Sonra araba mesafesini bulunca kadar arabayı, mesela araba neredeyse araba ulaşıncaya kadar sonra biz arabayla gidiyorduk. Yani araba gelip bizi direktmen evin önünde köyde almıyordu. Biz gittik. Bize şey var, kar yağdıktan sonra tipi oldu. Tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi ya biz nereye gidiyoruz? Biz Gavs Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Bu tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha nereye gidiyoruz? Ya dedim öyle bir deneme yapma da bir dönelim, daha açıldığı zaman gidelim. Yok valla dedi, sen dönersen sen dön, ben gideceğim. Dedi ben kafama koymuşum gideceğim. Bu biraz gitti benden ayrıldı, ben de dayanamadım. Dedim o nasıl, ben de öyle. Biz gittik kurban, bayağı tipi oldu. Orada bir mağara gibi bir şey var idi. Biz oraya gizlemek istedik. Bu dedi ya Rabbi, eğer bu Allah rızası için ise bizim bu yolculuğumuz, hemen bir güneş çıksın, biz de yolumuza devam edelim. Eğer değilse hemen sen bizi burada boğdur. Ya dedim öyle beddua da yapma. Yok dedi, sen gel. Biz gittik oraya. Herhalde ikindi namazıydı. Biz orada namazımızı kıldık. Namazı kılınca kadar biz kalktık, baktık ki ne bulut var, ne bir şey var. Öyle tertemiz bir hava, güneş. Biz öyle yolumuza devam ettik, gittik. Biz gittik oraya. Gavs Hazretleri'nin bir tane sofisi var idi. Dedi siz dara girdiniz, mağaraya girdiniz. Ondan sonra Gavs Hazretleri'nin imdadını istediniz he? Dedim kim sana dedi? Dedi kim bana dedi? Kimse bana demedi. Ben biliyorum, siz ikindi namazı da orada mı kaldınız? Başka bir yanımızda bir arkadaş vardı. Ya dedi, bu Gavs'ın sofisi böyle biliyor. Acaba Gavs nasıldır? O da daha yeni gelmişti. O da daha bize yapıştı, bizden ayrılmadı. Dedi siz peki bu kadar eziyet gördü de geldiniz. Demediniz biz boğulacağız orada. O da dedi kardeşim, benim arkadaşım böyle söyledi. Ben de onu yalnız bırakmadım. Elhamdülillah biz de ulaştık. Hedefimize geldik. Kurban o zaman yani... İnsan gittiği zaman bir hevesleniyordu. Burası dağdır, burası taştır, burası çamurdur, yağmurdur. Biz dinlemezdik. Giderdik o zaman. O kadar muhabbet var idi. Muhabbet çok idi orada.
1: Kalp ilmine sahip olan velilerle beraber olduğunda hem diline hem de kalbine dikkat etmelisin. Onlar gönül avcılarıdır. Kalplere girmeyi bilirler. İnsanların istedikleri şeylere bakarlar. İnsanlar isteklerinde doğruysalar ve Hak Teala'yı bulmak istiyorlar ve ona göre murad ediyorlarsa, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için Allah Teala'ya dua ederler. Allah Teala da o nazlı kullarını kırmaz, dualarını kabul eder buyuruyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Kasrik dergahına bir gün bir dertli gelir ve derdi farklı olsa da dermanı o Allah dostunun, yani Gavs-ı Kasrevi'nin duası olacaktır.
0: Derdi olan geliyordu, evet. Şimdi bizim arkadaşın birisi hastaydı. Çok hastaydı. Gidip geliyordu doktorlara, hiçbir şifa bulamıyordu. Bir gün dedi, ya ben doktora gidiyorum, hiç şifa bulamıyorum. Dedim sen gel, bu sefer senin bir yere gideyim. Nereye dedim, Gavs Hazretlerine gidelim. Dedi o muska yapıyor mu, bir şeyler yapıyor mu? Dedim dua yapıyor, muska da yapıyor, dua yapıyor, insanlara veriyor şifa için. Diyor para falan alıyor mu? Yok dedim, para falan almıyor. Ona para almazlar. Tamam dedi, para almasalar ben geleceğim. Biz gittik oraya, adam tarikat almadı. Dedi ben rahatsızım, gelmişim şifa için. Mübarek dedi, bir tebessüm etti, dedi sen şifa için mi geldin? He dedi kurban, ben şifa için geldim. Tamam dedi. Tamam deyince sonra bir şifa muskasını yapmıştı. Bu adama birisi getirdi. Dedi bir tane şifa için diye bir muska istemiş. Bu kimdir? Ben dedim falan arkadaşımızdır.

0: bana verdi, ben de ona verdim. O muskayı taktı boyuna, geldi birkaç gün evinde kaldı. Bir gün bana dedi, hadi oraya gidelim. Dedim, peki oraya gidelim. Sen iyileştin, durumun nasıldır? Ya dedi, ben anamdan doğmuş gibi oldum. Dedi, hemen oraya gidelim. Biz gitti, o zaman da geldi, tövbeyi aldı. Ondan sonra çalık çocuğunu hepsini getirdi oraya. Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman, yani bir daha gitmeyi biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. İlla ki yani haftada bir veyahut 10 günde bir, en geç bir ayda bir biz gidip geliyorduk. Bir ayda bir gidip geliyorduk. İlla adamın merakı oydu. Yani gidip bu mürşidi görelim. Gidip görüp geliyordu, Yani insanlar öyle akım akım gidip geliyordu. Biz gelip anlattığımız zaman mesela insanlar tabi bazıları inanıyordu, bazıları inanmıyordular. Gelip kendi gözünle gördükleri zaman sonra diyordu, hevallah keşken yani 10 sene önce biz gelip bu deryaya gelip gitseydiler. İnsanlar gelip görmeden inanmıyordulardı. Ama gördükleri zaman mesela hemen, diyordu, hevallah demek ki bu öyle bir şey ki insan gördüğü zaman hemen... hücum eder bu şeye, mesela tarikatını alıyor, tövbesini alıyor, Allah yoluna düşüyor.
1: Bir sebeple geliriz dünyaya, bir sebeple gideriz. Her şey bir sebepten ibarettir. Her sebebin ardında Allah'ın muradı vardır. Sadat-ı Kiram'ın muradı, Allah'ın muradı doğrultusundadır. Allah bir kulunu dostunun kapısında görmeyi dilemişse, Sadat-ı Kiram o kulunun elini tutar, kapıya kadar getirir. Sufi kendini kapıda bulduğunda nasıl geldiğini çoğu zaman anlamaz bile. Sadece kapıyı bulmuştur, mühim olan da budur zaten. Sebeplerse türlü türlüdür. Mehmet amca işte bu sebeplerden birine tanık olduğu güne götürüyor şimdi bizleri.
0: Benim bir motosikletim var idi. İş yerime gidip geliyordum. O gece bir rüya gördüm. Baktım ki benim o motosiklet bir kayanın dibinde öyle dağılmış şeklindedir. Ben de o kayaya öyle asılmışım. Düşmek üzerindeyim. Eğer düşsem paramparça olacağım. Bir aklıma geldi. Ya dedim, ya hani diyorlar insan bir mürşidin elini tuttuğu zaman, bir şeyhin tarikatına girdiği zaman, bir dara girdiği zaman, insan çağırdığı zaman hemen imdadına geliyor. Ben rüyadan bunu diyorum. Dedim, ben Gavs Hazretlerinin müridiyim. Ben bir defa dedim, ya Gavs dedim, dağ var idi, büyük bir dağ. Ben yükseldim. Öyle ucuna gittim de tam çıkamadım. İkinci bir defa dediğim zaman, yani belki bir adam boyu kadar da üstüne çıktım. Öyle orada indim. Elhamdülillah dedim. Demek ki şeyhin menfaati böyleymiş. Bir gözümü açtım, baktım ki ter içerisindeyim. Rüyadır. Sabahleyin namazımı kıldım. Benim bir iş yerim var idi. Ben o motorla iş yerime gitmek üzereyken artık o rüyam... Ben o an unuttum yani, kafamda değildi. Böyle öyle süratli gidiyorum. Bir karşıya girince baktım ki karşıdan bir şey geliyor. Bir araba öyle hızlı geliyor ki. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti durdu. Bu gelince dedim, artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi, ya dedi, sen ne yaptın? Dedi, vallahi dedi, babam da olsaydı dedi, ben ezip geçerdim. Dedi, ben seni tanıdım ama bilmiyorum dedim. Elimde de birisi bir direksiyon aldı elimde, dedi, böyle etti. Ne araba devrildi, ne bir şey oldu, o kız ne dedi, ne de ben sana vurdum. Bu nedir ya? O öyle deyince o rüya aklıma geldi. Dedim, vallahi bunun eseri demek ki budur. Sonra biz tekrar konuştuk. Dedi, peki o ne sırrıydı? Dedim, vallahi durum böyleyken böyle. Dedim, ben böyle söylemişim. Benim böyle bir şeyim vardır. Dedim, durum böyleyken. O da dedi, ya kardeşim dedi, ben adamı

0: Görmedim. Dedi sadece eli gördüm. Dedi bir el geldi direksiyonu tuttu, böyle böyle yaptı, elimden çıkarttı. Dedi ben onu gördüm. Dedi o senin şeyin kimse, sen beni oraya götüreceksin. He. Dedim tamam seni götürürüm, başım üstüne. Biz dedi falan gün gideceğiz. Biz gittik oraya, adam hemen daha kapıdayken görünce vallahi dedi el bu şeyin elidir. Dedi bu eli ben orada gördüm, direksiyon üzerine dedi ben gördüm. Hemen oradayken bağırdı çağırdı kendini attı Gavs Hazretleri'nin ayağına. Öyle öptü mübarek bir tebessüm etti. Dedi gel tövbeni al, gel tövbeni al. Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavga da yapıyorduk, ne bilirim yani her şey üzerimize gelirdi. Her zaman dövüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim, onlar hep benden gitti, kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim, ne de kimsenin kalbini kırdım. Önce mesela ben bir bostanın yanına geçtiğim zaman elimi atıyordum, orada bir şey alıyordum. Mesela bir şeyin yanına gittiğim zaman illa ki ya dedim keşke bu benim olsaydı. Ondan sonra ben oraya istihap ettikten sonra yani her şey sadece bir halalından bekledim. Halalından bekledim. Yani gözüm hiç dışarıda olmadı. Kendi el emeğimle halalını da bekledim ben.
1: Ömür sürekli bir bekleyişle geçiyor. Hep beklenen bir şey var ve bitmek tükenmek bilmeyen beklentiler. Ve bir bekleyen var bazen, bekleyen bir şey var. Mutluluk bekliyoruz örneğin, telefon bekliyoruz, hafta sonunu bekliyoruz ama beklemiyoruz kendimizi bir günden bir güne. 20. asrın Türkiye'sinde insanlar Kasrik dergahına gittikleri vakit kendilerini orada beklerken bulurlar. Bir yol buldular orada. Dermanı kesilmiş dizlerin bağı çözüldü ve bir söz buldular orada. Elest bezminde Allah'a vermiş oldukları söz. Gavs Hazretlerini ziyarete gelen herkes Kasrik dergahını bekler oldu artık. Bu dergahta beklenen her şey aynıydı. Bir nazardan ibaretti ve bir duada. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma.

0: ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanım cazibin cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
7: Aynı sünnet seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Çekti gitti. Sevgisine gitti.

denize kavuşan bir nehirde nehirlik biter, nehir girdiği denizin bir parçası olur. Yediğimiz bir ekmek bünyemiz içinde erir ve vücudumuzun bir parçası haline gelir. Seven bir kimsenin varlığı da duyduğu muhabbetin şiddeti kadar sevdiğinde kaybolur, buyuruyor Hazreti Mevlana.

İşte o denize dökülen, denizde kaybolan ırmaklar salihlerdir, Allah dostlarıdır. Onlar kendilerine ulaşanları Allah rızasına taşırlar. Sularına karışanları denize kavuştururlar. Salihlerle beraber olmanın, velilerin meclislerine katılmanın değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Salih rahmetullahu aleyh ile bulundukları bir gün şöyle buyurdular: yeryüzünde seyahat eden bazı melekler vardır. Bunlar zikir meclislerini bulduklarında diğer arkadaşlarını çağırırlar. Gelin, aradığınız buradadır derler. Hep birlikte salihlerin zikir meclislerini göğe kadar kuşatır, tavaf ederler. Allah Teala onlara kullarımı nasıl buldunuz diye sorar. Melekler onları seni zikrederken, seni tesbih ederken bulduk derler. Allah Teala şahit olun onları bağışladım der. Melekler ama onların arasında biri var, zikir için değil başka ihtiyaçları için orada bulunuyor derler. Allah Teala onlar öyle şerefli bir topluluktur ki onlarla birlikte olan da onların hatırına affedilir buyurur. Bu ne büyük bir şereftir ki salihlerle beraber olan niyeti ne olursa olsun sırf onların meclisinde bulunduğu için kurtuluşa eriyor. Salihlerin kıymetini anlatmanın, onlarla beraber olmanın değerini belirtmek için daha ne söylenir?

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerine şöyle sordular: melekler ne maksatla salihlerin sohbetlerine gelirler? Şayet huzur elde etmek içinse onlar zaten daima huzur halindedirler. Yok, makamlarının yükselmesi içinse onların makamları sabittir, ilerisine geçemezler. Büyük veli şöyle cevap verir: melekler salihlerin meclislerine lezzet almak için gelirler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi zikir halkaları cennet bahçeleridir. Salihlerin dergahında bulunan tat, muhabbet öyle cezbedicidir ki melekler bile o tattan kendini alamaz, o muhabbete iştirak eder.

0: Salihlerle birlikte olan, onların boyasıyla boyanan muhabbete doyar, ilahi vuslata erer. Kasrik dergahına gelenler bu niyetle geldiler de dost meclisinde buluştular. Allah Teala'nın sadıklarla beraber olun emrini yerine getirdiler.
1: Gavusumuz Kaddesullahu Sürru, siz dedi kimlerle olursanız onlarla haşir neşir olursunuz dedi. Ve herkes ki kim ki neyle haşir neşir olursa onunla ifade verecektir. Bizim eksikimiz çoktur, hatalarımız çoktur. Allah eksiklerimizi, hatalarımızı onların nuru yüzü hürmetine, hatırına versin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi de onların nuru yüzü hürmetine affetsin inşallah.
2: Ağlayarak Kavs dedi ki, ey mollalar, bizim hiçbir amelimiz yok. Hiçbir amel yok. Allah'ın huzuruna çıktığım gün Allah bana sorar, der ki Abdülhakim,

0: Kulum sen bana ne getirdin? Ben diyeceğim ki ya Rabbi, bir dilenci kapına gelmiş. Bir dilenci sana ne getirebilir? Ancak senin rahmetinden bir şeyler ister. Sen padişahsın. Ben sana ne getirebilirim? Ancak ya Rabbi, benim amelim yok. Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Bir şey yapamadım. Beni bağışla Allah'ım. Yalnız benim tek bir amelim var ya Rabbi. Allah soracak bana, nedir o amelin? Ya Rabbi, ben senin dostuna gittim. Şahaznevi'ye gittim. Ben onun yıllarca ekmeğini yedim. Çorbasını içtim. Aa, şimdi elimde ekmek onun ekmeğidir. Ya Rabbi, ne olur beni şu ekmek hürmetine bağışla. Evliya ile beraber olmak, Allah dostlarıyla, hele Resulullah'ın evladıyla beraber, Seyit ile beraber olmak, bu ne büyük bir devlet.
1: Daha bundan güzel bir şey var. Bak, bu Allah dostları öbür dünyada elimizi tutacak. Yalnız biz de elimizi tutmaları için namuslu olacağız, yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Bu işin temeli, nasıl binanın temeli somel demirse, kolonların binayı ahta tutar. Bu işe de yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Her varlığı kendimizden üstün bileceğiz.

0: Kasri köyü Davs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavga da yapıyorduk ne bilirim. Yani her şey üzerimize gelirdi. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim. Onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim. Ne de kimsenin kalbini kırdım.
2: Gayemiz Gavs Hazretlerine yetişip Kasrik dergahının havasını solumuş sufilere ulaşmak ve o günleri bizzat onlardan dinlemekti. Bu niyetle Türkiye'nin dört bir yanına gittik. En son Iğdır'daydık. Iğdır'dan dönerken Medine Bahçesi isimli bir mekan dikkatimizi çekti. Ancak yolumuz uzundu. Geçip gittik. Ne var ki bu içimize yük oldu ve daha fazla taşıyamadık. Geri dönüp Medine Bahçesi'ni ziyaret ettik. Bizi Mehmet Fırat isminde bir amca karşıladı. Kendisi arıcılıkla uğraşıyormuş. Biraz sohbet ettikten sonra Mehmet amcanın Gavs Hazretleri'nin sufisi olduğunu öğrendik. Medine Bahçesi'nde insanı ilk görüşte cezbedecek bir güzelliğe sahip onlarca ağaç var ve her ağacın bir sahibi. Mehmet amcanın ve Medine Bahçesi'nin hikayesini dinliyoruz şimdi.
1: Benim adım Mehmet Fayat Fırat. Kurban ben 1954 doğumluyum. Ben Doğu Beyazıt'tan doğmuşum. Ayrancı köy nüfusuna kayıtlıyım. Şu anda ben Iğdır Karakuyu köyünden ikamet ediyorum. İşte

0: 3 seneden beri ben bu köye gelmişim. Buraya dümdüz bir araziydi. Bunu bir bahçeye çevirdik biz. Bunu diktiğim zaman, buraya ağaç diktiğim zaman da ilk olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir ağaç diktim ben. Ondan sonra onun ehli beytine ben ağaç diktim. Şimdi 43 tane ağaç dikmişim. Hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine ve müşriklere, Gavs Hazretleri'nin adına dikmişim. Bu Gavs Hazretleri'nin ağacıdır. O zamandan ben belirledim. Dedim bu Gavs Hazretleri'nin ağacıdır. Diğer yandaki Sultan Hazretleri'nindir. Bu yandakini ise Seyyid Abdülbakı Hazretleri'nindir. Burada da bir tane ağaç vardır. O da kırmızı elma ağacıdır. Bu aşağıdaki. O da Seyyid Muhammed Hazretleri'nindir. Asım büyük oğlundur. İşte bu gördüğünüz ağaçlar her bir salata bir tane dikmişim.
1: Elest Bezmi'nden bu yana yol hep ikiye ayrılır. İnananlar birdir ancak inanmayanlar ikiye ayrılır. Aşıkların kârla zararla işi yoktur. Gel gör ki huzur-u ilahide hesaplar ikiye ayrılır. Kemal sahibi gözün gördüğü birdir. Gözü birlikte olan aşka talip olmuş demektir. Talebi aşk olanın gözüne zahmet görünmez, dert görünmez. Aşkını anlatmak için kendini yollara vurur, dur durak bilmez, yola vurulur ve hep anlatır. Gün gelir, köy köy dolaşıp anlatır, gün gelir, mihraba geçer, susup anlatır.
0: O zaman Gavs Hazretleri'nin vekilleri var idi. Vekiller gelip köy köy dolaşıyorlardı, tarikat veriyorlardı. Tarikat veriyorlardı, bizim köye geldiler. Bizim köye geldi dedi, Gavs Hazretleri'nin vekilleri gelmişti. O Bitlis Kasrık'tan bir tane Gavs şeyh çıkmış diyor. Tarikat veriyor, tövbe veriyor. Diyor, insanları mesela işada çağırıyor. O zaman geldiler, biz de köydeydik. O zaman elektrik falan hiçbir şey yok idi. Biz köydeydik, yayladaydık. Geldiler, baktım ki öyle geldiler. Başlarında sarık. Yani öyle cübbe, sarık, öyle karabalık bir şey geldiler. Bütün köy çıktılar bunların önüne, bunların temaşasına baktılar. Dedi bunlar Gavs Hazretleri'nin vekilleridir. Gelip tövbe veriyorlardı. Bunlar tövbe verdikten sonra ertesi gün dedi şimdi biz Şeyh'in evine gideriz. Gelmek isteyen varsa gelsinler. O zaman tarikat, tövbe alanlar hepsi gittiler. Araba tuttular. Bizim köyde iki araba dolu gitti. Gitti, bunlar gittiler. 2-3 gün Gavs Hazretleri'nin evine kaldılar. Gavs'ı ziyaret ettiler. Gördüler, manzarasını gördüler. Bundan sonra geldiler. Bunlar herkes öyle muntazam bir şekilde mesela sarıklarını bağladılar. Sakal bırakanlar, sakal bıraktılar. Öylece o devam etti yani. Devam etti, bir araya kadar devam etti. Ondan sonra mesela köy köy, kasaba kasaba bunlar gezdiler. Öylece yayıldı bizim bu tarafa. Benim babam ilk gitti geldi. Babam köyde gitti geldi. Yani benim babam önce hali başkaydı. Hali başka dedim yani mesela milletle hep böyle kavga yapıyordu, dövüş yapıyordu, bilmem şu yapıyordu, bu yapıyordu. Benim babam gitti geldi. Bir baktım ki babam ağlıyor. Sabahleyin baktım ki babam ağlıyor. Buralarda öyle yaşlar geliyor. Dedim baba sen niye ağlıyorsun? Dedi oğlum dedi ben Gavs Hazretleri'ne gittim geldim baktım ki işledim o kötülükler o şeyler ya hatırlıyorum dedim keşke bunları yapmasaydım daha gitse önceden 10 sene önce gidip gelseydim dedim ondan dolayı dedi ben ağlıyorum dedim ondan dolayı ben ağlıyorum dedim babam peki nasıl bir şey dedi oğlum dedi sen gidip de gireceksin. Dedi insan artık daha bu dünyada yani kötülük tarafından elini çekiyor. Bir mürşidi gördüğü zaman elini bu dünyadan çekiyor diyor. Sadece iyilik tarafına davranıyor. Önce yani babamda o eseri ben gördüm. Ondan sonra

0: de çok merak ettim.
1: ...1960'lı yılların ikinci yarısı. Kasrık dergahına giden yolların su gibi aktığı bir dönem. Ne Fırat'ta ne Dicle'de böyle bir coşku yok. Ve insanların kalbinde zamanın sultanını görme lezzeti. Mehmet amcanın Kasrık dergahına bu ilk gidişi. İlk ziyaretin tadı her zaman bir başka.
0: Ben 14 yaşındayken Gavs Hazretleri'nin evine gittim. 14 yaşındaydım. Onun vekilleri vardı. Vekil bizi topladı. Dedi biz mesela bu hafta başına gideriz, Gavs Hazretleri'nin evine gideriz. Millet toplandı mesela, bir araba tuttular. Biz Doğu Beyazıt'tan, yarı da Diyadin'den. Diyadin'de de vekili var idi. Öyle arabayı doldurdular. Biz gittik. Direktmen Kasır Köyü'ne gittik. Kurban o zaman şöyleydi. Bu yarım otobüsler var idi. Bazen biz açık arabalarla gidiyordu. Tabii gidip geliyorduk. Tabii bu zamanki gibi öyle rahat yol yok idi. Yollar asfalt değildi. Biz gidip geliyorduk mesela toz toprak içerisindeydi. Tabii yolda biraz biz eziyet çekiyorduk. Ama o eziyet bizim gözümüze gelmezdi. Buraya gittiğimiz zaman sanki hiç o eziyeti görmemiş gibi. Kurban Hakkı Hazretleri şöyleydi. Yani çok hiddetli bir insan. İnsana böyle baktığı zaman insan yani kendi insan korkardı ondan. Böyle baktığı zaman insan korkardı, çekinirdi. Yani öyle bir heybeti var idi ki mübarek. Ondan sonra devamlı onun iki tane cübbesi var idi ben gördüm. Bir beyaz cübbesi var idi. Bir de sarı cübbesi var idi. Beyaz cübbesi her zaman giyerdi, cemaatin önüne namaz kılardı. Fakat sarı cübbesi ise teveccühlerden giyiyordu. Devamlı öyle yani hiddetli bir insan. Ondan sonra halim idi, konuşması. İnsanla konuştuğu zaman çok halim, çok nazik. Hep tebessümle konuşuyordu. Öyle bir zatıydı kurban.
1: Dervişler halim olur, hak ile kelim olur. Hem kalbi selim olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler mestur olur, dil sarayı nur olur. Hak ile manzur olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler cennet gülü, İsmi azam bülbülü, hayat bahşeyler dili, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Derviş olan hak olur, sahibi idrak olur, masivadan pak olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım.
0: Çok halim, çok nazik, hep tebessümle konuşuyordu. Mübarek devamlı sohbet yapıyordu. Mübarek hep temizlik üzerine çok konuşuyordu. Diyor temizlik imandandır. Diyor önce insan temizliğine bakacak. Mesela evinden temiz olacak. Kabuğu, kaşığı, her şey temiz olacak. Mesela hanım hamur yaptığı zaman abdestli olacak, temiz olacak, tırnağını almış olacak. Bunu tertemiz yapacak ki içinde zulmet kalmasın. Bunu yapmasa, temizliğine bakmasa içinde kalır. Zulmet kalır, insanlar rahatsız olur.
1: Şair bir beytinde sevgili dedi ki diye başlıyor. Sevgili dedi ki bu gece rüyana geleceğim. O gün bugündür gözüme uyku girmedi. İlk tövbe uyku gözü görmeyen bir göz misali. Erenler meclisine ilk adım ve sofradan ilk lokma. İlk defa açılan bir perde ve sanki dünyaya yeni bir gözle bakmak ilk defa.
0: Ben gittim, herkes sıraya girdi. Dedi yeni gelenler tövbe alacaklar, tarikat alacaklar. Ben de o sıraya girdim, ben de aldım. Tabii

Aynen insan gidiyor da ben de gittim dedi ya Rabbi ben pişmanım. O zaman ben tabii 14-15 yaşındayken küçük çocuklara şöyle diyordu ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Çocuklara da şöyle diyor dedi annemin babamın dediğini yapacağım namazımı kılacağım orucumu tutacağım bir daha günah işlemeyeceğim diye tövbe veriyorlardı.

0: Vermedi de büyük tevesine verdi de ya Rabbi ben pişmanım, ben dedim ya Rabbi ben pişmanım, yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Aynısını ne söyledi ben de öyle tekrar ettim. Kurban o zaman ben tövbe aldığım zaman akşam namazından sonra bizi çağırdılar, yeni tövbe alanlar gelsin talimatını vereceğiz. Bu da bir vekil var idi. O işlere bakan bir vekil var idi. Bize talimatı anlattılar. Siz böyle böyle banyo yapacaksınız. Böyle sağ taraf üzerine yatacaksınız. Gördüğünüz rüyayı sabahleyin gelip mesela diyeceksiniz. Böyle böyle bir rüya gördüm. Veyahut Kaz Hazretlerine diyeceksiniz. Veyahut vekillere diyeceksiniz. Sabaha kadar konuşmayacaksınız mesela güneş doğunca kadar. Biz de aynen o talimata uyduk. Aynen uyduk. O şekilde yaptık kurban. Akşamları tabi tövbe banyosunu biz yaptık. Sabahleyin kalkınca güneş doğunca kadar tabi biz konuşmadık. Ondan sonra biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra işte gereken neyse biz yaptık orada yani. Öğle namazı geldi, öğle namazını da biz kıldık. Ertesi gün de teveccüh var idi. Ben teveccühüne girdim. Aç karnına tabi teveccühe giriliyor. Ben de girdim teveccühüne. Benim üzerime geldiği zaman tabi her bir sufin üzerine geldiği zaman bir şey söylüyor. Benim üzerime geldiği zaman söylediği kelimeyi halen de kafamdadır. Yani ben unutmamışım. Bana dedi el medet, el medet, ya şahil, ser tehtey medine el medet. Bunu benim üzerime söyledi. Ben halen hatırlıyorum. O zaman da çocukluğum, gözümde yaş geldi. Helen de onu hatırladığım zaman içimden ağlıyorum. O zaman öyleydi kurban.
1: Benim için birbirini seven, birbirini ziyaret eden, benim için zikir ve sohbet meclisi kuran kimselere muhabbetim hak olmuştur buyuruyor Allah Teala Celle Celaluhu. Kasrik dergahına Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelenler bu niyetle geldiler, bu müjdeye nail oldular. Allah Teala'nın muhabbetini bizzat kalplerinde yaşadılar, manevi ikramlara şahit oldular, manevi ikramlarla evlerine döndüler.
0: Değişik insanlar da geliyordu, orada çok değişik insanlar da geliyordu. Mesela bazen bazı insanlar geliyordu, biz hiç tanımıyorduk. Bir ara ben gittim, baktım ki iki tane motosiklet durmuş oraya. Motosikletler, baktım ki bu turist yani yabancı. Bunlar da caminin içinde, baktım ki her birisinin elinde bir tane elfaba okuyorlar. Ben çok merak ettim, sordum, dedim bunlar kim? Bunlar Hollandalı mı, Belçikalı mı, nerede dedi, bunlar orada rüya görmüşler. Siz gidip falan yere gideceksin, orada bir şeyh vardır. Gidip oradan tövbe alacaksın, Müslüman olacaksın. Bunlar da ona göre artık da pasaportunu ne şekil yapmışlar da nasıl gelmişler de onu da bilmiyorum. Ben sadece onu sordum, gelmişler orada bulmuşlar mübareği. Orada Müslüman olmuşlar, bir de orada elfabayı başlamışlardı, elfaba okuyorlardı. Her gün misafir var idi, her gün misafir var idi. Mesela öyle yaklaşırken misafirler geliyordu. Bir gün ben bir şeye şahit oldum. Gavs Hazretlerine dediler, dedi kurban, dedi çorba hemen bitmek üzeredir diye iki otobüs de misafir geldi. Dedi ne yapalım şimdi, yeni çorba mı yapalım, ne yapalım? Mübarek geldi üzerine böyle durdu, helen gözümün önündedir. Kepçenin ucunu tuttu, böyle bir karıştırdı. Ya dedi Şah-ı Kızlan'ın hümmetine diye bu yetecek, dağıtın, yeter bu. Dağıttılar, yetti, hepsine de yetti. Tabii ilk gittiğim zaman evet biz 9 gün kaldık, fakat başka zaman gittiği zaman bir 3 gün kalıyorduk, bir hafta kalıyorduk, belli olmuyordu, 10 gün kalıyorduk. Kurban o 9 gün içerisinde şimdi orada yapılan inşaat vardı. Mesela cam inşaatı vardı, başka inşaatlar vardı. Mesela oraya çalışmak isteyenler gidip orada çalışıyorlardı. Odun getirenler gidip odun getiriyorlardı. Siz camide mesela ibadetini yapanlar da ibadet yapıyorlardı. Yani o zaman öyleydi. Tabii her taraftan insanlar akıyordu oraya. Her tarafta geliyordu. Yani sadece biz burada doğudan değil de batıdan da geliyorduk.

0: Orta Anadolu'dan da geliyordu, mesela Sirt'ten geliyordu, İstanbul'dan geliyor, her taraftan insanlar geliyordu orada. Çok bayağı kalabalık.
1: Orada şöyle diyelim, her branştan yahut her kademeden diyelim insanlar geliyorlardı. Avusturya'da Sallallahu Aleyhi ve Sellem Esrarolu Hazretlerini ziyaret ediyorlardı. Ya sadece Türkiye'den gelmiyordu.
2: Aşıklar, hep aşıklar vardı kurban, Allah razı olsun. Benim gibi gelenler vardı, götürürdük ara sıra bizimle beraber. Ya arkadaşlardan, kendi bulunduğumuz arkadaşlardan götürüyorduk. Onlar da öyle olurdu yani, böyle hep aşk ve muhabbet dolu olurlardı.
3: Kasrek çok güzel bir yer maşallah. Yani insan oraya gittiği zaman sanki bir cennete giriyor gibi. Öyle havası, öyle teneffüsü, yani insana gülüyormuş gibi. Öyle çok hoş.
0: Kar yağdı, kar yağdıktan sonra mesela tipi oldu. Tipi oldu, ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi, ya biz nereye gidiyoruz? Biz Kavsar'ın Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha nereye gidiyoruz? Kavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeyi biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. İstop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

0: hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'nın gündelik hayatını inceleyeceğiz. Zira hem ferdin hem de toplumun en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolapları yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi dönemi olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklarla dahil herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu. Bu fark, kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu, din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için, her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık

işleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara pabuç adı verilirdi. Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor pabuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak kullanılırdı. Tülbende sarış biçimi kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bunu İstanbul'da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hala görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin selimi, kallavi, perişani gibi özel adları vardı. Gayrimüslimlerse sarık değil, seçtikleri bir tür külah ve takke giyerlerdi. Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta gezerken bu şık elbiseleri, kemerleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları, kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukuk da denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare, maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan ve devletin temelini teşkil eden çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi

nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı. Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı üç kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar Birun denilen dış kısım, Enderun denilen iç kısım, Harem-i Hümayun'du. Sarayın Birun adı verilen kısmı, sarayın dışı yani Bab-ü-Sade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla Birun ağaları denilen kişiler, sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı devlet idaresini onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler. Daha sonra saraya alınırlar, burada da mükemmel bir tahsil gördükten sonra sıralara gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup bunların saray terbiyesi üzerine yetişmeleri için her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı. Osmanlı Sarayı hem devletin en yüksek idare organı hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müesseseydi. Sarayın kendine mahsus usul ve erkanı vardı. Harem-i Hümayun ise padişahın aile efradının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, Şehzadeler Mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, Başkadı Efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilmektedir.

yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar, hep bu harem-i humayunda terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i humayunda bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük bir meziyet ve mazhariyetti ve uzun terbiyelerden sonra ulaşılırdı. Gerek padişahın ve gerekse harem-i humayunda bulunan diğer hanedan mensuplarının hizmetlerindeki cariyelerle olan muameleleri İslam hukukuna uygundu. Keyfilikten, zevk ve safaya zebunduktan uzak durup, İslamiyet'in tarif ettiği meşru aile hayatının bir numunesiydi. Cariyelerden çoğu kendiliklerinden Müslüman olur, ya sarayda şerefli bir ömür sürerler veya münasip kimselere zengin çeyizlerle gelin edilirler ve yuva kurarlardı. Eski ve orta çağlardaki krallık ve imparatorluk saraylarında yaşanan zevk ve safahat alemleriyle, bilhassa saraya mensup kadınların adlarının karıştırıldığı entrika hikayeleri uydurup yazmaya alışmış bazı Avrupa muharrirlerle, onları taklit eden yerli isimler, hiçbir yabancının girmemiş, hiçbir uygunsuz haber duyulmamış olan Osmanlı Sarayı'nda da bu kabil olayları çok araştırmışlar, yazacak hiçbir şey bulamamışlardır. Asırlar boyunca devam etmiş bir hanedan ailesine ait sözde rivayetleri geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı Sarayı'nda da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünce sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesine de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu. Halife, Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin

en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naibleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naibleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şey, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her caminin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şey, pir, dede, baba, posnişin bulunur, tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakibül Eşraf'ın vekili olan Nakibül Eşraf kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, kazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet Hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine padişahın şahsına ait olup hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine devlete ait olup hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı. Osmanlı Devleti toplumu İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkün.

mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti. Günlük hayat bakımından toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar, miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise, kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri, İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi İstanbul'a artırarak gösterdiler.
imar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı başşehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın başşehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül acize ve yetimhaneler yapılmış olsa da hem maksat farklı hem de sayı çok azdır. Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi, çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıflanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu.
19. yüzyıl

ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle siyasi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur. Özetle, Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk, babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim, Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu, aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki, çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik, asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir devletti. Bu devlet, İslam'ın, adaletin, asırların, çağ kapatıp çağ açmanın, üç kıtanın, sayısız etnik, yapı, inanç ve dilin sorumluluğunu barındırıyordu. Dolayısıyla tarihi de, coğrafyası da, farklılıklardan oluşan Osmanlı, büyük bir ihtimalle dünyanın görüp görebileceği ilk ve son mozaikti. Yine sağlam kaynak ve muhakemelerin sonunda anlaşılıyor ki, Osmanlı bir büyük

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hepimizin üzüldüğü, yüreği yanan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki yaşanan üzücü olaylardan hareketle diyoruz ki acaba bu olayla gün yüzüne çıkan, bizim gözden kaçırdığımız, hayatın akışı içerisinde evlatlarımıza en iyisini vermek isterken gözden kaçırdığımız bir dava insanı yetiştirme, yetiştirememe, burada bir başarılı olamama sorunu

0: faydamız olabilir mi? Bu konuyu eğitimci Hatice Çakır Ermiş Hanım'la konuşacağız. Hoş geldiniz Hatice Hanım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hatice Hanım, hepimiz çok üzüldük. Gerçekten hani toplumsal travma olabilecek şekilde sarsıldık. Ama ve lakin geri planına baktığımızda acaba biz evlatlarımızı yetiştirirken anne babalarımızın yaptığı, bizim yapamadığımız, isteyerek veya istemeyerek gözden kaçırdığımız, daha iyi nasıl yapabiliriz diye üzerine düşünmemiz gereken neler var? Biz nasıl hak ve hakikati dava edilmiş nesiller yetiştirebiliriz sizce?
1: Evet, son zamanlarda yaşadığımız ve gördüğümüz şeyler çok aklımızın, hayalimizin almayacağı şeyler. Biz hep bunu çok uzaklarda görüyorduk, Amerika'da görüyorduk ve zannediyorduk ki hiç bizim başımıza gelmez. Tabii Amerika bu dejenerasyonu çok yıllar önce yaşadığı için, ailedeki o kopukluk yıllar önce orada gerçekleştiği için Amerika'da bunlar yaşanıyordu. Ama biz aynı kopukluğun bizde olmayacağını zannederek çocuklar yetiştirmeye çalıştık. Ve son yıllarda baktığımız zaman dijitalleşen dünyayla birlikte aslında çocuklarımızı dışarıdaki kötülüklerden koruduğumuzu zannedip evde olan çocuktan çok memnun kaldık. Dedik ki evet, odasında ve iyi bir şeyler yapıyor zannettik. Halbuki ekrana bıraktığımız, emanet ettiğimiz çocuklarımız o ekranda dışarıdaki dünyadan çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya geldiler. Bunu da belki biliyorduk, duyuyorduk, konuşuyorduk ama ilk defa bu kadar canice karşılaştığımız ve gördüğümüz zaman şunu anladık: hiçbirimizden uzak değil bu. Öğretmenler de bunu anladı, aileler de bunu anladı. Çocuklarda da şöyle bir korku gelişti. Yani evet, birileri bunu yapabiliyor. Hepimizin başına böyle bir şey gelebilir. Bu anlamda nerede hata yaptık? Aslında dijital dünya önce bizi esir aldı. Biz bunu ne kadar kabul etmesek de büyükler zannettik ki çocuklarımızı bir an önce yedirip içirip eline ekran verip, ben hep şunu söylüyorum, yani eline ekran verip karnını doyurduğumuz çocuğumuzun zihnini aç bıraktık. Bunu hiç fark etmedik. Zannettik ki asıl olan karnını doyurmak. O yüzden bakın, bütün çocukların elinde tablet vardır, telefon vardır. Yemeğini yesin, alacağım. Yani bu çocuklar evet doğarken bir tabletle, telefonla doğmadılar. Oradaki en büyük hata bizimdi. Ellerine tutuşturduk ve karınlarını doyurmak en büyük mesele zannettik. Sonra şimdi bu son olayla anladık ki en büyük mesele karnını doyurmak değilmiş, zihnini doyurmakmış.
0: Ama kalbini beslemekmiş.
1: Kalbini beslemekmiş, evet. Ama bundan çok uzaklaştığımızın farkına vardık. Belki şimdi bir farkındalık kazandık ama bu farkındalık nereye kadar gidecek? Tekrar eski günlerimize geri mi döneceğiz? Çünkü elimizdeki bağımlılık yapan dijital nesne bizi sürekli oraya çekiyor. Bu mevzuları izlerken de oradayız. Günlerce bunların görüntülerine baktık, bunların görüntülerini izledik. O arada da esaret altına alındık. Hani bir şeytan hikayesi var ya, diyor ki şeytan ben seni diyor esir alabilirim diyor namazlı niyazlı birine. O da diyor ki yo diyor, hayır diyor, ben diyor çok diyor şeytana karşı bilinçliyim, beni diyor esaret altına alamazsın. Yo diyor, ben diyor seni yakalar ve bağlarım. Hayır diyor, sen beni bağlayamazsın diyor. Bak diyor, gör diyor, bağlayacağım. Ve şeytan eline bir ip alıyor ve o iple birlikte bu Müslüman zatı koşturmaya başlıyor. Sabah geçiyor, öğle geçiyor, akşam geçiyor ve diyor ki kişi, bak diyor beni bağlayamadın diyor. Ne oldu? Ben senden kaçtım diyor. O da diyor ki yo, ben seni bağladım diyor. Sen bu süreçlerde diyor ne öğle kıldın, ne ikindi kıldın, ne akşam kıldın diyor. Ve bizi dijital dünya böyle bağladı. Biz onları izlerken de aslında o dünyanın içerisinde kaybolduk ve bağlandık ve bağlanmadığımızı zannettik. İşte nerede hata yaptık dersek, özümüze geri dönüp aslında kendi özgürlüğümüzü nasıl ilan edebiliriz, buna bakmamız lazım. Önce kendi esaretimizin zincirlerini kıracağız ki çocuğumuza sıra gelsin.
0: Bu esaret zinciri kırmak deyince hemen 7 Ekim insanın aklına geliyor. Hı-hı. Dünyada yaşayan, Müslüman olan olmayan bütün toplumlara bir tek biz özgürüz, bu esaret zincirini kıran biz olabiliyoruz dediler.
1: Filistin ve Gazze.
0: Ve oradaki Gazze'de yaşayan 3 yaşındaki çocuğun imanı ve adanmışlığı, dava insanı olabilmesi dediğimiz. Yani neydi bizim davamız? İlahi Kelimatullah, La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Bu adanmışlıkla hayatta dimdik duran bir...

0: model gördü tüm dünya. Ama işte ben kendi çapımda bunu yapmaya gayret ediyor olsam bile neslime bunu aktaramadığımı fark ettim. Son yaşanan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olaylarında da.
1: Şöyle zannettik, yani çocuğu koruma altına aldığımızı zannettik. Korurken neden koruduk? Sabah namazına kaldırmaktan imtina ettik mesela. Uykusunu aldık dedik, alsın dedik. Benim çocuğum uykusunu alsın, dinlensin. Ama sabah namazına kaldıramadığımız çocuk gece 2'de yattı. O zaman hiç aklımıza bu çocuk bu bilgisayarın başında oturuyor ve kendini heba ediyor gelmedi. Şimdi Gazze'dekilere, Mısır'a gitmiştik biz Ebu Ubeyde'nin çağrısıyla, Anadolu'dan Gazze'ye bir nefes platformuyla. Orada Gazze'li aileleri tanıdım ben ilk ve Gazze'li çocukları. Çocukların hepsi, çocuklara mikrofon uzattık işte, onları eğlendirmeye çalışıyoruz falan. Çocukların bize söylediği şey, size Yasin'i ezbere okuyayım mı mikrofonu aldığı zaman? Bizim 3 yaşındaki çocuğumuza böyle bir eğitim vermek gibi bir derdimiz yok. Bu çocuklara savaşın ortasında hala o eğitimi vermekle meşgul bu aileler. Biz bize dayatılan kültürle birlikte çocuklarımızın sayısını azalttık. Bize denildi ki çok çocuk, işte bakamayacağın çocuğu yapma. Yok, rızık veren Allah'tı. Bizim ne haddimizeydi bakıp bakamayacağımıza karar vermek. Ama bize dayatılan bu fikirle birlikte çocuk yapmadık. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çocuklar birbirinden habersiz büyüdüler. Kalabalık aileleri düşünün. Geçmişteki kalabalık aileleri. Belki şöyle yargılandı. Aileler çocuklara aynı sevgileri vermediler. İşe güce daldılar. Çocuklar bir sürüydü. O bir sürü çocuk evde birbirini büyüttü. O bir sürü çocuk birbirinden feyiz aldı. Ablasını gördü, örnek aldı. Ama bizim çocuklarımızın, iki çocuğun, bir çocuğun evde feyiz alabileceği hiç kimse yoktu. Ve bazen hani annenin şunu yap bunu yap demesi şeydir, kendi çocukluğumuza baktığımız zaman işte annem böyle diyor, kuraldır ve insanı mutsuz eder. Ama aynı şeyde bak ablacığım bunu böyle yapsan daha iyi olur diyen bir abi abla çok daha güzel bir rol modeldir. Biz bunlardan koptuk. Bunlardan koptuğumuz zaman ne oldu? Çocuklar böyle bir batağın içerisine sürüklendiler. İşte o Gazze'li ailelere gelecek olursak, üniversite mezunu doktorasını yapmış bir hanımla tanışmıştık orada. Evde 6-7 tane çocuk. Ya sen bu çocukları ne zaman yaptın? Bu çocukları yaptığın zaman ve büyütürken yüksek lisansını, doktoranı ne zaman yaptın? Birkaç tane dil biliyor aynı kadın ve eşi vefat etmiş, Mısır'a gelmiş çocuklarla sığınmış. Çocuklardan biri bomba patladığı için, yanında bomba patladığı için akli melekelerini kaybetmiş. Ve hani bize bakıldığı zaman bütün hayatımız hüsran böyle bir şeydi tabloda. Biz karşıdan bakarken bile çok şoktaydık ama anne, gencecik bir anne, çok bilinci yerinde bir anne. Öbür kardeşler o kardeşe yardımcı oluyorlar ve baktık ki dünyanın Gazze'den öğrenebileceği çok şey var. Ailelerin Gazze'den öğrenebileceği çok şey var. Yani keşke sosyal medyayı, biraz Gazze'yi gözlemleyerek, oradaki anneleri gözlemleyerek kullanabilseydik. Keşke o annelerin nasıl bir imanla çocuk dünyaya getirdiğini görebilseydik. Ne diyoruz biz? Ya işte zaten ölüyorlar, niye gene çocuk? Bir sürü küçük bebekler var mesela. Ne yapıyor? Yeniden doğuruyor. Biz hayatın anlamını anlayamadık. Niye doğrulur? Niye hayata gelinir? Niye gidilir? Onların mantığına göre bakarsan zaten bu hayatta öleceksin ve yeni dünya düzeninde öyle. Nesil dünyaya getirmeye hiç gerek yok. Ama Allah'ın düzeninde öyle değil. Biz Allah'ın düzeninden uzaklaştık. Kardeşsiz çocuklar. Benim bir öğrencim 4. çocuğuna hamile. 2 kızı 2 oğlu var. Ve şu anda yaşıtlarıyla birlikte çocukların hem dayısı hem teyzesi hem amcası hem halası olacak. Ben ona dedim ki ne güzel bir şey yapmışsın. Tebrik ettim. İleride hiç kimsenin halası, dayısı, amcası olmazken senin çocuklarının teyzesi, halası, dayısı, amcası olacak. Bu ne kadar güzel bir şey, bu ne kadar kıymetli bir şey. Ama biz bu fikirden tamamen uzaklaştık. Uzaklaştık ve çocuklarımızı ödüllendirdiğimiz zannederken onları çok büyük bir ceza ile cezalandırdık. Ve kendimizi cezalandırdık aslında. Bunun farkına varmadık maalesef.
0: Çocuk erkili aileler diyebilir miyiz bu duruma?
1: Evet, yani şöyle düşünülüyor. Mükemmel bir hayat tasavvuru sundular bize. Az çocuk, çok kalabalık olmayan aileler, çabuk işi biten aileler, düzenli

0: evler, düzenli evlerin huzurlu hayatlar getireceğine inandırıldık. Ama öyle olmadığını gördük. O düzenli evlerde yalnız kalan çocuklar, yalnız kalan ebeveynler, yaşlı nüfus arttı, artacak ve yaşlı nüfusu bakabilecek belki bakıcılı bakım evleri bile olmayacak. Bu çok çok acı bir şey.
1: Yanlıştan dönme fırsatımız varken şimdi uzmanların da son dönemde dikkat çektiği bir konu olarak aslında biz ebeveynler, işte anneanneler, halalar, teyzeler, akrabalar olarak da tamamen karşılıksız ödül kazanmaya alıştırmış olduk çocukları. Her geldiğimizde ellerimiz dolu giderek. Bu durumda çocuk bedel ödemeden elde etmeye alıştı. Bedel ödemeden kazandı. Bu bedel ödemek de illa çok zor şeyler değil. Geçen çok ilginç bir şey söylemişti bir tanıdık. Oyunda işte oyun oynuyormuş. Oyunda bir şey alması gerekiyormuş. 100 lira gerekiyor. 100 lira için anne evde ne işi yapayım? 100 lira para kazanayım. Sen bana işte oyunda harcayacağım parayı ver. Şimdi bir yandan bunu hani oyunda para ödenen bir oyun oynadığı için belki çocuğu ve anneyi düşünmek gerekir ama bir yandan da harçlıklarını kolay harcayabilen değil. Ev işine yardım ederek annesinin bunu parayla yaptırmak bazen çözüm, genellikle sorumluluk vermek doğru olan elbette ama bu bile benim dikkatimi çekti. Bunu yapmıyoruz. Hemen veriyoruz. Hemen hiç üzmüyoruz.
0: Aslında orada şöyle de düşünüyorum ben. Yani evet şöyle düşündük. Yani parasını bir şeyler yaparak, bir emek harcayarak kazansın. Aslında şunu öğretmek lazım. Bir emek vererek kazandığı parayı infak edebiliyor mu çocuk? Bunu denemek lazım. Yani evet bu parayı biriktirdim. Çok zor biriktirdim. Şu işi yaptım, bulaşık makinesini boşalttım, para aldım. Bayramda para verdiler, biriktirdim. Ama şunun ihtiyacı var. Çocuğu böyle de eğitmek lazım belki de.
1: Kesinlikle.
0: Şu arkadaşının buna ihtiyacı var. O canım ciğerim dediği parayı ona gerçekten verebiliyor mu? O zaman merhametli çocuklar, merhametli toplumlar yetiştiririz. En büyük kaybımız bu belki de. Yani biriktirip kendine bir şey alması değil. Biriktirip infak edebilmesi çok önemli. Birilerine verebilmesi, ihtiyacı olana verebilmesi. Son parasını paylaşabilmesi. Ya da çok kıymet verdiği bir yemeği biriyle paylaşabilmesi. Bunu yapabiliyor mu? Şimdi ne diyoruz çocuklara? Aman aç kalma. Sanki aç kalacaklarmış gibi. Sanki kıtlık varmış gibi. Aman yemeğini düzgün ye. Aman ben öğretmen olduğum için de bazen çok hani uç örnekte olsa şunları görüyoruz. Aman beslenmeni kimseyle paylaşma. Yemeğini bitirerek gel. Ya da işte hep başkalarına yemeğini veriyor hocam, yemeğini kendi yemiyor diye serzenişte bulunan aileler var. Ne kadar güzel. Keşke paylaşabilse. Paylaşabilen çocuk kaldı mı? Keşke anlayabilse. Yani evet bazı aileler bunu yapıyor. Gazze için kumbarası olan çocuklar tanıyorum yani. Bu para onlara gidecek ve onlar bununla mutlu olacak. Onlar bununla bir eksiklerini karşılayacak diye düşünen çocuklar. Bunu yapabilmek lazım. Karşılıksız da bir şeyler yapabilmeleri. Yani bir yaşlının poşetini taşıyabilmesi. Şimdi biliyorsunuz toplu taşımada yer vermek istemiyor. Yani ya da bambaşka şeyler. Bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek onun için bir zaman kaybı. Ya da ne bileyim anneannesine dedesine su götürmek bir zaman kaybı. Aslında bunları onlarla birlikte yaşatmak, bunları çocuğa kazandırabilmek çok kıymetli.
1: Burada yine Gazze'den alacağımız derslere baktığımız zaman küçücük çocukların, okul öncesi çağdaki çocuğun kardeşini 2 yaşındaki, 1,5 yaşındaki kardeşini sırtlanıp taşıdığını gördük.
0: Evet. Ya da yemek alıyor, yerdeki yemeği topluyor, götürüyor, onlar da yesinler, o da alsın. Biz hani yine Mısır'a gittiğimiz zamandan örnek vermek istiyorum. Şey toka veriyoruz işte saçına taksın diye. 5 dakika sonra bakıyoruz ki kardeşini de getirmiş, onu da saçına takılsın. O da mutlu olsun. Ya da arkadaşına da ona da verir misin diyor, o da mutlu olsun. Paylaşmayı unuttu çocuklarımız. Biz unuttuk daha doğrusu. Çünkü şöyle düşünüyoruz. İhtiyacı olan insan kalmadı. Öyle zannediyoruz. Aslında ihtiyacı olan insan çok fazla var.
1: Öyle belki mi zannediyoruz? Önce benim isteklerim deyip önce kendimizi önceliyoruz.
0: Tabii önce kendi isteklerimiz olsun tabii ki. Ben 7. marka çantamı almalıyım ki...

0: Benimki tamamlansın. Sonra bir başkasına evet bir
1: Gazze
0: şeyler
1: için para
0: vereyim.
1: gönderebilirim ya da bir kurban
0: Evet,
1: bağışı yapabilirim.
0: kurban bağışı yapayım. Gazze için yapayım ya da gördüğüm biri için de. Yani hani bu şeyde de söyleniyor ya Ramazan yardımlarında gidip özellikle işte kendimiz bildiğimiz makarnaydı, şuydu, buydu. Yani yemek isteyeceği daha özel bir şey olabileceğini düşünmüyoruz. Ben yine onu Gazze'li annelerde görmüştüm. Sonra hatta arkadaşlarla Doktor Şeyma Denli Yalvaç var, Doktor Reyda Şıklaroğlu. Dedik ki önce ne kadar aslında benciliz. Anneler çocuğunun yarısını Gazze'de bırakın. Eşi işte şey olmuş, ayağını ampute etmişler. Anne gelmiş onunla birlikte iki yaralı çocuğunu da getirmiş. Ama anne takmış takıştırmış böyle. Kolunda bileklikleri falan var. Biz tabii Türkiye'deki yaşanmışlıkla ve o mantıkla hani senin derdin mi şimdi? Tek derdin bilezik. Nasıl kötü bir şey bu ya? Sonra dedik ki biz nasıl böyle düşünebiliriz? Bu kadın dört tane çocuğunu Gazze'de bırakmış. İki çocuğu kendinle, eşi hala hastanede ve hayata tutunmak için bir şey arıyor. O hayata tutunmak da onun için artık belki kolundaki bir bileklik ya da şey. Ama sonra dedi ki biz o kadar kötü olduk ki insanların artık en ufak bir sevincinde şöyle düşünürüz. Ya zaten ihtiyacı yok, zaten gerek yok. O yüzden benim daha çok olsun, ben daha mutlu olabileyim. Ama sonsuz mutluluk insanı sonsuz mutlu etmiyor, onun farkına varamadık.
1: Dünyaya sonsuz mutluluk için
0: Gelmedik.
1: gönderilmediğimizi galiba
0: Evet.
1: atlıyoruz.
0: Evet.
1: Peki bunu hem bir öğretmen olarak düşündüğünüzde, hem bir anne olarak, hem de bir sosyal çalışmalarda gönüllü bir hanımefendi olarak düşündüğünüzde, biz yetişirken toplumun iyiliği, işte ümmetin hayrı diye büyük ideallerle büyüdük. Ama ve lakin bugün çocuklarımıza bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Boykot olan kolayı içme alternatifi var derken bile bir bakıyoruz arkadan belki alınmış olabiliyor. Bunu bile anlatamazken biz nerede hata yaptık? Bu hatadan nasıl kurtulacağız?
0: Şöyle bir kongreye katılmıştık sene içerisinde. Siyonizmle ilgili, antisiyonizmle ilgili bir kongreydi. Orada başörtülü bir hanımı gördük abdest aldığımız yerde. Dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Gençten de kızlar var böyle kefiyeli. Yabancı üniversite öğrencisi, çatpat Türkçeleri var, onlara soruyor. Dediler ki ya işte biz antisiyonizm kongresi için buraya geldik. O konuda ya dedi hiç de bir şey olmuyor dedi. Bak dedi ben de dindar bir insanım dedi. Bir şey almamakla, boykot yapmakla hiçbir şey değişmiyor ki dedi. Biz hala böyle düşün. Çocuklar çok daha duyarlı. Bakın
1: Kesinlikle.
0: çocuklar bir yerlerden hasbelkader bir şeye denk geliyorsa bu boykot diyor, bunu alma. Ve marketlerde böyle çokça karşılaştım ben. Hayır anne bunu alamayız diyen çocuk. Anne diyor aman alırız ne olacak. Yani dini hassasiyetleri olan birinin bu konuda çok daha dikkat etmesi lazım. Boykota çok daha dikkat etmesi. Yani şey var ya hani son zamanlarda klasik bir söz. İçmezsen ölmezsin ama içersen ölürler. O asitli içecek evet içmezsen ölmezsin, hatta sağlığına faydası dokunur ama sen içersen ölecekler. Bir arkadaşım söylemişti, çok da güzel, eşi demiş ki ya demiş deterjan da böyle beyazlatmıyor diğerleri gibi. O da şöyle demiş, senin beyazların daha beyaz olacak diye Filistinli çocukların bembeyaz kıyafetleri kana bulanacaklar. Bunu hiç akıldan çıkarmamak lazım. Yani boykot bir ürün alırken sıra bize gelecek. Ya bugün sadece Gazze değil o. Sıradakileri söylediler, dediler ki sırada sizler varsınız ve Siyonizmin mantığı bu. Ne olacak hani ben görmeyeceğim mi diye düşünüyorum. Benim çocuğum görecek. Önemli değil mi çocuğumun görmesi? Benim torunum görecek. Önemli değil mi torunumun görmesi? Biri görecek bunu ve bu adamlar bunu vaat edilmiş bu onlara. Öyle kabul ediyorlar. Bunu torunuma yaşatacağım ben bugün aldığım bir boykot ürünüyle. Lanetli içeceği içmesem bir şey olmayacak belki ama o lanetli içeceğin laneti bir sürü kuşağa tesir edecek?
2: Şimdi nerede hata yapıyoruzu düşünürken yine kendimizden

0: örnek verecek olursak bir arkadaşım şöyle gelmişti bana. Dedi ki Hatice hocam dedi ya dedi sana bir şey danışmak istiyorum. Buyur dedim ben de. Dedi ki ben dedi adı da böyle mütedeyyin bir isim. Dindar bir ailenin koyduğu belli. Ben dedi ateist oldum dedi. Ama dedi benim dedi 5 yaşındaki oğlum dedi bana Allah'ı soruyor dedi. Ben dedi ona ateist olduğum için dedi nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ve istiyorum ki aslında ateist olsun. Dedim ki hayır istemiyorsun. Neden istemiyorum dedi istiyorum. İstemiyorsun çünkü bu soruyu bana soruyorsun dedim. Ve şunu düşünmen lazım. Sen İslamiyet'i öğrenmiş bir aileden gelmişken bir takım bir şeylerden dolayı ateist olmaya karar verdin. Ama sonra bir gün zorda kaldığında diyeceksin ki Allah'ım sen varsın ve ben sana dönmek istiyorum. Ama 5 yaşındaki çocuğuna bunu vermezsen o çocuk ileride zorda kaldığında dönebileceği ve sarılabileceği manevi bir gücü hiçbir zaman olmayacak.
1: Düşen bir uçakta inanmayan kimse bulunmaz diyorlar.
0: Evet
1: ya.
0: Evet. Uçak düşene kadar herkes ateist olur diyorlar.
1: Kıymetli hanımefendiler, konuğumuz eğitimci Hatice Çakır Ermiş Hanım'la biz çocuklarımızı yetiştirirken nerede hata yaptık ve dost doğru yetiştirmek için başka neler yapabiliriz konusunda sohbet etmeye devam edeceğiz ama önce kısa bir aramız var.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
6: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
5: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Program konuğumuz Hatice Çakır Ermiş Hanım'la birlikte uzman bir eğitimci olarak çocukların dünyasından bahsetmek istiyoruz ama burada çocukların dünyasını kuran biz yetişkinlerin nasıl olması gerektiğinden daha çok bahsediyoruz aslında. Şanlıurfa'da ve maalesef Kahramanmaraş'ta yaşadığımız üzücü olaylardan sonra çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiğini bir kere daha gördük. Hatice Hanım'la kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hatice Hanım,

0: okullarda, akran zorbalığı okullardaki çok büyük sorunlardan birisi haline geldi. Evet. Hepimiz okuyan bir çocuğu varsa mutlaka bir olayı ya duyuyoruz ya çocuğumuz yaşıyor ya bir şekilde bununla hemhal oluyoruz. Belki de sorunun çözümüne ilk o zorbalık çıktığında başlasaydık bugün bu duruma gelmeyecektik. Zorbalıkla ilgili bir kişinin, bir çocuğun yaşıtı ya da daha küçüğünün incitmekten incinmesi haline nasıl getireceğiz evlatlarımızı?
1: Şimdi ben aynı zamanda masallar anlatıyorum. İstanbul İlmi Eğitim'de İstanbul Masal Okulu'nun koordinatörlerindenim. Ben ailelere şunu söylüyorum. Yani ben okula başlamış ana sınıfından tutun da lise kademesine kadar her yaştan çocuğa masal anlatıyorum. Ve diyorum ki çocuğunuz ilk masalını benden dinliyorsa çok büyük bir kayıp. Çocuklar ilk masalını benden dinlememesi lazım. Çocuklar ilk masallarını aile büyüklerinden dinlemesi lazım. Niye? Orada görmesi lazım masal üzerinden verilecek telkini. Arkadaşına nasıl davranması gerektiğini, paylaşmayı nasıl öğrenmesi gerektiğini, birine bir kötülük yaptığında karşılığının muhakkak olacağını, iyilerin hep ödüllendirileceğini, kötülerin de cezasını göreceğini. Ama biz şöyle bir yanlışa da düştük. Yani Allah korkusu kavramını da kaybettik. Ve çocuklara Allah korkusu kavramını vermeyelim. Yerine Allah'tan çocuklar korkmasın, Allah'ı sevsinler dedik. Ama Allah'ı sevdirmek adına da pek bir şey yapmadık. Allah korkusunu vermediğimiz gibi. Şunu bilmek lazım. Bir kere küçücük çocuğumuzu sobadan korumak istiyorsak eğer, gidip ateşe dokunacaksa, ona bir uyarıyoruz, iki uyarıyoruz onu. Sonrasında da ne diyoruz? Hayır, elleyemezsin ve kızmaya başlıyoruz. Bu anneyi kötü yapmıyor. Hatta anne görevini yaptığı için, çocuğu ihmal etmediği için değerli de kılıyor. Şimdi Allah-u Teala da kötünün cezasını vereceğini çocuğa bildirmek lazım. Allah'tan korkmanın gerekliliğini çocuğun bilmesi lazım. Evet, annem nasıl beni seviyorsa Allah da beni seviyor. Ama Allah da cezasız hiçbir şeyi bırakmaz, hiçbir kötülüğü. Çocuğa bunu da öğretmek lazım. O yüzden çocuk birine bir zarar verirken, bir arkadaşına zorbalık yaparken, bir kediyi taşlarken, bir büyüğüne bir yalanı söylerken şunu düşünmesi lazım. Yani annem nasıl kızarsa Allah da bundan memnun olmaz. Allah'ın beni sevmesi için evet güzel şeyler yapmalıyım. Ama kötü şeyler de yapıyorsam bunun bir cezası olabilmesi lazım. Olması lazım. Çünkü insan fıtratına aykırı. Kötülüğün cezasız kalması demek insanın her şeyi yapabilmesi demek. Böyle bir dünya hayal edebiliyor muyuz? Böyle bir dünya düşünebiliyor muyuz? Cezasız kalabilecek bir dünya.
0: Ancak distopyalarda korku filmi oluyor.
1: Evet, ve o distopyaları bizim hayatımız haline getirmeye çalışmaları da çok ilginç. Başarılmak istenen de bu. O zaman bence bütün hani her şeyi de toplayıp Hatice hocam dine bağladınız diyecekler şimdi de.
0: Ama hayat dine bağlı.
1: Evet, öyle. Ben hatta şöyle diyorum, konu konuyu da açıyor ve dağılsın da istemiyorum ama şunu da söylüyorum. Yani çok kötü de bir tabirdir Amerika'yı yeniden keşfetmek. Ya aslında Allah-u Teala yaratmış ve şifresini bildiği, prospektüsünü yazdığı insanı dünyaya göndermiş. Prospektüsünü de yanında Kur'an-ı Kerim olarak göndermiş. Başka bir şeyi arayıp bulmayla uğraşmanın bir mantığı yok. Ama biz ilimde, bilimde, bambaşka yerlerde insanın fıtratını yeniden çözmeye çalışıyoruz. Ve bu insanı nasıl yetiştirelim, ne yapalım? Yahu Allah-u Teala yazmış ve sana demiş bunlar. Başka bir şey arama. Sadece bu yapılanı uygulamaya çalış ve uyguladığın zaman karşılığını da benden bekle. Başka bir şey değil. Ama biz az önce söylediğim gibi o kötü tabirle Amerika'yı yeniden keşfetmek için kulağımızı yandan tutacağımız yerde kafamızın üstünden dolandırıp tutmaya çalışıyoruz. Şunu da gördük. Bu Epstein olaylarından sonra, Epstein mi neyse artık, o olaylardan sonra şunu da gördük. Batılı ya da ilimde bilimde fende gittiğini, ilim demeyelim ona da, bilimde çok ileride olduğunu gördüğümüz adamların hangi pisliklere bulaştıklarını gördük. Ya ben şöyle diyorum, herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Herkes. Şu dakikadan sonra hiç kimse inanılacak gibi değil. hiç kimse güvenilecek gibi değil. O yani Allah'ın kelamının dışındaki her şeyden uzaklaşıp o minvalde çocuklarımızı kolumuzu kanadımızın altına almamız lazım. Bir tavuk misali.
0: Muhafazakar aileler olarak aslında bunu hep yapmaya çalışmadık mı? Yani çocuklarımız zaten hani uzman, tırnak içinde uzmanlar, aman sakın cehennemi anlatmayın çocuklara. Tabii ki okul öncesinden bahsetmiyoruz. Ama ergenlikle birlikte yetişkinliğe geçtiğini varsaydığımız, bizim varsaymamız gereken çocuklara biz ilkokulda, ortaokulda olumsuz hiçbir şey vermeden yaşatmaya çalışırken, hayatı toz pembe yaşatmaya çalışırken bir bakıyoruz minik narsistlerle dolu etrafımız.
1: Evet. Şöyle de bir şey var Özlem Hanım. Yani bugün işte atıyorum çocuk 15 yaşına gelmiş, diyor ki ben kura koymaya başlayacağım. Hayır, o kuralı peyderpey zaman içerisinde koyacaksınız ki 15 yaşına geldiği zaman bütün her bir şey birbirinden kopmayacak ve aileler birbirinden kopmayacak. Ha, bu şu demek de değil yani sabah kalktık, sabah namazına kaldırdık, ondan sonra haydi şöyle yapacaksın, böyle gideceksin diye de değil. Orada dönüp Peygamber Efendimiz'e bakmak lazım. Ne yapmış, ne etmiş, nasıl sevmiş?
0: Sevdirmenin usulünü öğreneceğiz.
1: Evet, ben şunu hep ailelere, velilerime de çokça söylerim. Çocuklar müthiş bir sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Ve ben bunu lisede öğretmenlik yaptığım dönemde de çok hissediyordum. Şimdi masal anlatırken ana sınıfındaki çocuklarda da hissediyorum. Sizden bir enerji aldığı zaman gelip sarılma gereği hissediyor. Ki ben fıtraten ve mizacen yüzüm böyle sert bir insanım ki o durumda bile gelip bana sarılma gereği hissediyor minicik çocuklar. Lisedeyken de öyleydi. Sonra velilere diyordum ki ne olur çocuklarınıza sarılın. Evet, dini anlatın. Kötünün cezalandırılacağını bilsinler. Ama sizin onlara sonsuz bir sevginiz olduğunu bilsinler. Ve bunu Allah için yaptığınızı da bilsinler. Allah'ın emanetlerini gene Allah'a emanet etmek gerektiğini ve ona emanet olarak sahip çıktığımızı da bilmeleri lazım. Yani evet, seni bana Allah verdi, benim için çok kıymetlisin ama bütün hayatımızı da seni bana veren, beni sana bahşeden Allah için de düzenlememiz lazım. Ve bu bağlamda da ben senin her zaman yanındayım, destekçinim ve seni bana verdiği için de sonsuz seviyorum ben seni. Sen de çocuğunu böyle yetiştireceksin. Bu bir de örnek. Neslin devamında, kendi çocuğuna bırakacaklarında birbirimize böyle kenetlenmemiz ve bunu sadece kendi çocuğumuzda değil, komşunun çocuğunda da, etrafımızdaki çocuklarda da. Niye? Bizim çocuk ne kadar mükemmel yetiştirirsek yetiştirelim, ne kadar iyi bir çizgide çocuk yetiştirdiğimize inanırsak inanalım, karşılaşacağımız insanlar başkalarının çocukları olacak. Yani şunu diyemem ben. Ya ben mükemmel çocuklar yetiştirdim çok şükür. Bu işi savdım. Unumu eledim, eleğimi de astım diyemem. Dememeliyim. Beni komşu teyze olarak hatırlayacak çocuk da diyecek ki, ya bir tane Hatice teyze vardı, bize masallar anlatırdı, bize şöyle yapardı, bize şunu telkin ederdi, şöyle bir duruşu vardı, çok doğruydu. Adalet karşısında asla başka türlü düşünmezdi ya da eğilip bükülmezdi. Bunu göstermek lazım. O komşu teyzeyi olabilmek, komşu amcayı olabilmek lazım. Benim sistemde Mehmet amca var. Mehmet amca her namaz vakti namaza gider, dönüşte de çocuklara gülümseyerek selam verir ve bütün çocuklar aslında Mehmet amcanın namaza gittiğini bilirler ve oradan döndüğünü bilirler. O çocukların da bütün hayatını o birkaç bir dakikalık ya da birkaç saniyelik süreler çocukların zihninde ömrü billah yer edecek. İşte o namaza giderken ki Mehmet amca olabilmek lazım diye düşünüyorum. O zaman zorbalığın da önüne geçeriz. O zaman nesli ihya edebileceğimizi anlarız. Sadece kendi çocuğumuz noktasında kaldığımız zaman bu bencillikten ötesi olmuyor maalesef.
0: Çok sevdiğimiz yavrularımızı sevgimizle o zaman boğmaktan kurtarmanın formülünü verdiniz.
1: Evet, evet. Yani hem çok seveceğiz hem de bir disiplinde yaşatacağız. Çünkü disiplinsiz olan çocuğun mutsuz olduğunu da görüyoruz. Çocuğun bir disiplin üzerine hayatını devam ettirdiği zaman, bir rutini olduğu zaman daha kıymetli olduğunu farkına da varıyoruz. O yüzden

0: Allah'ın emirleri çerçevesinde ama dünya hayatından izole ederek de değil. Hani bu şu demek de değil. Herkesin telefonu var ama sen bana telefon vermiyorsun. Herkesin her şeyi var ama sen bana şunu sağlamıyorsun. Onları da sağlayarak ama o bilinci de yetiştirerek. Mesela oğlum üniversiteye gittiği zaman daha bu boykot şeyleri yokken bir TV kanalı abonesiyiz. Kızım ortaokula geçecek. Oğlum dedi ki bu TV kanalına artık abone olmamamız lazım. Çünkü ben o bilinçteydim ama kız kardeşim o bilinçte olacak mı bilmiyoruz henüz. Biraz daha o aşamayı geçmesi lazım.
1: Abisi bunu söylüyor.
0: Evet, abi bunu söyledi ve biz kanala abone olmayı bıraktık. Seyrettiğimiz dizilerimiz falan vardı. Hepsi yarım kaldı. Kalsın dedik. Önemli değil. Çünkü abinin söylediği de çok kıymetli bir şeydi. Gerçekten de o gün sonra zaten boykot olduğunu 7 Ekim'le birlikte anladıktan sonra zaten kanala bir daha asla abone olmadık. Pek çok kanala da olmadık. Hiçbir kanala olmadık daha doğrusu. Ve o bilinçte çocuklar yetiştirebilmek yasaklayıcı değil. Yani bunun bize bir faydası yok. Bunun bizden götürecekleri daha fazla. Ve işte abi ise abinin örnek olması küçüğüne. Abla ise abinin, kuzenlerin örnek olması. Ama işte bunun içinde ne yapmak lazım? Ben hayat devam eden bir eğitim süreci arkadaşımla da paylaşmalıyım. Arkadaşım da benimle paylaşmalı. Ben ona bir şeyler katabilmeliyim, o da bana bir şeyler katabilmeli. Hayatı böyle idame ettirebilmek, böyle çevirip toparlayıp bitirmek zorundayız, sonuna gelmek zorundayız ve başkalarına emanet etmek zorundayız. Bizden öncekilerin yaptığı gibi. Eğer onu yapmıyorsak işte orada sıkıntı var ve bunun hesabını da Allah bize de sorar. Ey Hatice Çakır Ermiş der yani. Sen madem bunu biliyordun, böyle de uğraştın, kendini, hayatını ihya ettin. Çevrendekiler neredeydi? Allah muhafaza.
1: Komşu teyze, komşu amca olmayı.
0: Öğretmen olabilmek. Ya Ayla öğretmeni de şimdi anmak lazım bu vesileyle. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah şehadet kabul etsin. Şehadetini kabul etmiş olsun inşallah. Öğrencilere siper olabilmek başka bir şey. Hep bunu söylerim. Yani öğretmen için işe gidiyorum demez öğretmenler. İşe gitmezler. Okula gidiyorum derler. Hatta benim kızımın bir videosu var küçükken bir şey yapıyor bana diyor ki bunu çocuklarına götür. Çocuklarım benim okuldaki öğrencilerim. Yani sonradan videoyu izlerken bunu fark ettim. Bunu çocuklarına götür dediği şey bir havucu kesmiş, şekil vermiş. Onun kıymetli bir şey olduğunu düşünüyor ve çocuklarına götür. Çocukları benim çocuklarım, okuldaki çocuklarım ve onu çocuklarım olarak kabul etmiş öğrencilerimi. Öğrencilerine götür demiyor bana. Öğretmen olabilmek de bunu gerektiriyor. Yani bazen her çocuk aynı ne diyelim şansla dünyaya gelmiyor. Şunu hep söylerim. İnsanlar çok iyi evlilikler yapmışlarsa çok güzel bir şey. Anne baba da aynı kafadaysa, aynı doğrulara inanıyorlarsa çocuklarını bir araya gelip çok güzel yetiştirebilirler. Bu mükemmel olan ve herkesin olmasını isteyeceği bir şey. Hadi o olmadı. Derim ki idraki güçlü bir anne çok iyi bir şeydir. Baba öyle olmasa bile. Hadi o olmadı diyelim. İdraki güçlü bir baba anne olmasa bile o evi, o yuvayı, o çoluğu çocuğu çekip çevirebilir. Ama ikisine de ait, ikisine de sahip olmayan çocukları biraz daha şanssız görüyorum. Ha onlara da Rabbim başkalarını çıkarıyor karşılarına. Çok güçlü idrakta bir öğretmen. Çok güçlü idrakta bir teyze, bir komşu, bir abla, bir abi karşılarına çıkabiliyor. Rabbim inşallah karşısına güzel insanlar çıkanlardan eylesin herkesi. Bazen evet onlara üzüldüğüm zamanlar olur böyle öğrencilerim küçük yaştayken. Ya işte annesi ve babası tarafından şanssız olduğumu düşünürüm. Ama yıllar sonra bir bakarım ki karşısına bambaşka bir şey çıkmış. Ve bana döner Hatice hocam ya biliyor musunuz şöyle oldu. Ya da işte ne bileyim anne babadan çok yüzü gülmemiştir ama çok hayırlı bir eşle karşılaşır. Ve der ki hocam ya o yıllar evet öyleymiş ama ben onları hani kabul ettim. Kader de böyleymiş. Kaderi kabul etmek ve şükredebilmeyi çocuklara öğretebilmek de çok önemli. Yani kadere razı olmayı öğretebilmek de çok önemli. evet kaderim böyle ama bu hep böyle de gitmez. Rabbim bir yerde güldürür, bir yerde ağlatır. Herkesin dünya imtihanı böyle. Belki 7 Ekim'e kadar hani böyle Doğu Türkistan'ı da duyuyorduk, Gazze'yi de Filistin'i de duyuyorduk ama çok hani bu kadar bu görüntülerle hemhal olmam, bu kadar içimize işlememişti. Bu kadar büyük bir soykırım olabileceğini asla düşünmemiştik. Ama o noktadan sonra gördük ki evet çok büyük bir soykırım var ve insan aslında kendi coğrafyasında çok mutluyken, ekmeği varken, işi varken, elhamdülillah pek çok şeye sahipken de mutsuz olabiliyormuş. Bugün hepimiz Müslüman kardeşlerimiz için mutsuzuz ve ben bazen şöyle diyorum, bir şeye mutlu oluyorum çok fazla. Ya diyorum ya bir şey vardı ya, benim bir sıkıntım Gazze'ydi. %100 mutlu olamayacağını da öğrenmiş olduk. Ama bir taraftan da Gazze'lilerden her şeye rağmen hayata ve imana tutunmanın çok gerekli olduğunu da görmüş olduk.
1: Hani hep deriz ya, Allah iyilerle karşılaştırsın. Hmm. Evladım, Allah karşına iyi insanlar Amin. Çıkarsın. Bir yandan da bizim de başkalarının karşısına çıkan iyi insanlar olmamız gerekiyor ki bizim karşımızı, evlatlarımızın karşısına evet. dünya hayatına da iyi insanlar çıksın. Galiba o sorumluluğu kendimizden atıp Rabbena hep bana evet. gibi evet. hep iyi insanları bekliyoruz. Evet. Bizim iyi insan evet. olmak için neyimiz daha fazla evet. olmalı?
0: Bir örnek, bir hatıram geldi aklıma. Şimdi Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde bir profesör var. Yıllarca böyle öğrencilerim için çok koşuşturduğumu falan filan herkes söyler. Ya Hatice hocam yani senin işin olmayan işleri de koşturuyorsun, ediyorsun, gidiyorsun derlerdi. Çok ciddi bir ameliyat olmam lazım ve bundan 5 yıl önce iyi bir doktor arıyorum. İyi doktorlar için işte çok büyük ve paralı hastanelerde isimler var. İşte şu var, bu var falan filan. Ailem, eşim, dostum herkes şey diyor. Parayı düşünme. Ama ister istemez düşünüyorsunuz tabii de. O süreçte böyle internette gezinirken bir doktorla karşılaşıyorum. Samsun'dayım ve doktor internete kendi profesör doktor kendisi internete telefon numarasını koymuş. Telefon numarasına WhatsApp'tan yazdım. Durumu anlattım. Ve cevap yazdı bana. O sırada kız kardeşim de diyor ki abla hayal görüyorsun. Yani çünkü o süreçte bir sürü profesör doktora gitmişiz, bir sürü paralar vermişiz ve hiçbiriyle asistanıyla görüşmeden selam alıp veremiyorsunuz o derece. Sonrasında doktor beni hemen aldı. Hemen ameliyat günü verdi. Devlet, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Pendik Devlet Hastanesi'nde bir doktor bu. Sonra dedim ki Rabbim her şeyin karşılığını bir şekilde karşımıza çıkarır. O iyi insan o doktordu. Ve sonra öğrendim ki başkaları anlattılar. Dediler ki Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne ülkenin dört bir yanından ameliyat olmaya gelen insanlar var.
1: Yıllarca sıra evet. bekleniyor.
0: O insanların ailelerin cebine para koyup gidiyormuş bu doktor. Hmm. Ki orada mağdur olmasınlar. İhtiyaçları olmasın. Ve sonra dedim ki işte dünya bu iyiler yüzü suyu hürmetine dönüp duruyor. Ve onların yüzü suyu hürmetine hani artık çok bıktık, bu kadarı da olmaz
1: zulme,
0: dedi.
1: Evet, bunca zulme evet. karşı dünya dönüyor evet,
0: nasıl
1: denir
0: dönüyor
1: ya.
0: Diye düşünüyoruz ya. İşte o iyiler hep var. O iyilerden ben nasıl olabilirimi düşünmek lazım. Bir de şundan beri olmak lazım. Ucuz kurnazlıklar. Bazen bunu İslamiyet'e uydurarak da yapıyoruz Özlem Hanım. Çok yazık. Bu bir Yahudi tavrı aslında. Kudüs'e gittiğimde bunu öğrenmiştim. Yahudiler Şabat'ta ocak açamıyorlar, elektrik kullanamıyorlar, elektrik düğmesine basamıyorlar falan. Rehberimiz bize şöyle demişti hocamız. O günlerde Filistinli komşularının çocuklarını çağırırlar. Allah bunu günah addetmiş ve düğmeye basmaman gerekiyor. Bir din kuralıysa. Komşusunu Filistinli çocuğunu çağırıyor, ocağını yaktırıyor. Doğal olarak kendi asla o şeyi yakmıyor. Düğmeye bastırıyor, ışığı açtırıyor, televizyona bastırıyor, televizyonu açtırıyor, her neyse. Ve böylece ne diyor? Ya Rabbi ben yapmadım. Ben elimi sürmedim. Ben hiçbir şekilde o günaha girmedim.

0: O gün şunu düşündüm. Bizler Müslümanlar olarak hangi Yahudi kafasıyla yaşıyoruz acaba? Hangi şeyi kuralına, kılıfına uyduruyoruz acaba? Neyi? Aa, bunu da Allah, evet aslında ben onu öyle yapmadım. Ben onu öyle etmedim. Atıyorum bankadaki sıra kuyruğu alıyorum ama bir yolunu buluyorum, öne geçiyorum. Hangi ucuz kurnazlığım? Trafikteki hangi ucuz kurnazlığım? Bu ucuz kurnazlıklarımızı da çocuklar bizden öğreniyor. Ama diyor annem dindar, namazını kılıyor. Ama burada da şöyle bir akıllılık yaptı.
1: Hak yenebilir, zorbalık
0: evet,
1: yapılabilir.
0: Yapabilir. Yani annem de arkadaşına şöyle bir şey yaptı, söyledi. Burada da böyle bir, anne onu bir de eşine anlatıyor belki evde. Ya böyle böyle bir şey yaptım. Ama bu da böyle. Ben de bunu böyle yaptım. Hak ettiğimi düşünüyorum. Bir arkadaşım şey demişti. Otoparktan içeri gir. Otopark parası verme. Hemen çıkacağız dedik. Oturdun, çıkmadın. Burada karşıdakini mi kandırıyoruz, kendimizi mi kandırıyoruz? Yahudiler gibi. O yüzden her şeyde şunu göz ardı etmemek lazım. Benim hangi hareketimi İslam adamı altında yapıyorum ama Yahudi gibi davranıyorum. Allah korusun. Allah affetsin. Evet, böylece iyi insan olunabileceğini düşünüyorum. Yani aslında İslam'ın bizden beklediği, peygamberimizin dediği gibi işte doğru insan olabilmek. Evet,
1: hiç kimsenin zarar görmediği emin.
0: Evet, o insan. Yani bu Müslümansa, Yahudisi de, Hristiyanı da, dinsizi de, ateisti de şunu desin. Ya bu insandan zarar gelmez. Bu insan adaletten asla şaşmaz. Gerçek Müslüman o Müslüman işte. Biz gerçek Müslümanlığı yaşayabilirsek bunu çocuklarımıza verebileceğiz. Yoksa yarım yamalak işte namazımızı kıldık, orucumuzu tuttuk, bunları da yaptık, her şeyi hallettik değil. Duruşumuz ne? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ne söylüyoruz? Mazlumun yanında mıyız? Yoksa hiç görmemezlikten mi geliyoruz? Görmüyor muyuz? Görmezlikten gelip geçip gidiyor muyuz? Hiç bahsetmiyor muyuz? Bana ne mi diyoruz? O zaman çocuk da bizden hiçbir şey almayacaktır. İyi insan olmak için bir çaba göstermeyecektir. Önce biz iyi insan olacağız. Adaletsizliğe karşı geleceğiz. Haksızlığa karşı susmayacağız. Bir arkadaşım şey demişti. Bir olay yaşadık. %100 bir haksızlık var ve hiç kimse sesini çıkarmıyor. Herkesin içerisinde gittim, dedim ki bu böyle olmaz. Yaptım deyip yapamazsınız. Ama bunu hiç hani arkasından konuşarak, ederek, giderek demedim. Arkasından konuşan arkadaşlarımızdan hiçbiri destek çıkmadılar bana. Sağ olsunlar. Sonra bir arkadaşım geldi, dedi ki ya Hatice hocam dedi, ben dedi inanamadım. Ben dedim öyle bir şeyi hayatta günlerce benim uykuma gözüme girmedi. Çünkü siz nasıl bunu çok etkilemedi mi sizi? Dedim ki evet, bir insana bir şey söylemek beni etkiledi. Ama bir kişinin çıkıp doğruyu söylemesi gerekiyordu. O bir kişi ben olduğum için de ayrıca mutlu oldum. Herkes karşı gelebilir. Herkes karşıda durabilir. Hiç önemi yok. Hani rızkı veren Allah, çok şükür. İyi ki kimseye bizi muhtaç etmiyor. İyi ki Allah var. İyi ki ölüm var. Ölümü de öldüren Rabbe şükürler olsun diyor Necip Fazıl. İyi ki Allah var ve bunların hepsi bir gün bunların hepsinin hesabı sorulacak. O yüzden doğru bilmek ve doğrunun karşısında da dimdik durabilmek çok kıymetli. Çocuklarımızın da bunu görmesi lazım. Yani böyle pasif Müslümanlar değil. Müslümanım, namazımı da kıldım, işime de gidiyorum. Şeyi de görmezlikten geliyorum. Böyle değil, böyle değil. Sesimi çıkarıyorum. Bir duruşum var. Az önce dedim ya, infak edebilen. Küçücük yaşında çocuğu tutup dernekle birlikte, bir kurumla birlikte bir yere götürebilmek, bir camiye götürmek. Yani her gün camiye götürmediğiniz ya da çocukluğunda camiye götürmediğiniz bir çocuğun 15 yaşından sonra camiye gitmesine, artık sana cuma farz oldu, camiye gideceksin demek kadar büyük bir saçmalık yok. Bunu önce bizde görecekler. Annem babam dik duran insanlardı. Annem babam parayı hesap etmeyen insanlardı. Rızkın korkusunu yaşamayan insanlardı. Bunu görmek lazım. Zengin olmak demiyorum bakın. Ve gerçekten dünyada açlıktan ölebilen çok az insan var. Afrika'dakilere bile bir şekilde benim rızkını gönderiyor. Orası bizi ilgilendiren bir şey değil. O kısma

0: bağlı kalmamalıyız. Yıllarca öyle yetiştirildik. Öyle onun için okumamız gerektiğini düşündük. Ama baktık ki Rabbim okuyup bir meslek sahibi olanlardan daha fazla rızık verdi başkalarına. Bunu da bize gösterdi. Dedi ki bak böyle de bir hayat var. Bunu da sana gösteriyor. O zaman bizim endişemiz rızık olmaması lazım. Bizim endişemiz millet ne der olmaması. Bizim endişemiz dışlanırım korkusu olmaması lazım. O zaman çocuğumuz zorbalanmaz. Zorbalansa bile umrunda olmaz. Ben doğruyu biliyorum. Doğrunun tarafındayım. Ha belki ezilecek. Ezilmeyi de görecek. İşte o zaman diyeceğiz ki bak seni nasıl zorbalıyorsa İsrail de Filistin'i böyle zorbalıyor. Aynı şey. Oradakilere bir de bomba atıyor diyebilmek lazım.
1: Hatice Hanım, programımızın son dakikalarına yaklaşırken çok kısa bir zaman önce yaşadık. Evlatlarımızın şehadet haberlerini duyduk. Üzüldük ve milletçe üzüldük. Şimdi maalesef ki insan olmamızdan kaynaklı unutma hastalığımız var. Ve çok hızlı modern çağ akışı içinde unutabiliyoruz. Bu olaydan kendi payımıza nasıl bir ifade çıkaralım ki hayat boyunca bunun bir katkısı olsun bize?
0: Şunu görmek lazım. Hani hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desek iki kazma kürek iki de ırgat gerek diyor Mehmet Akif. Yok hadi geri yapalım dersen bir Süleyman bir de Sinan gerek. Nereden Süleyman'ı nereden Sinan'ı bulacaksınız bir zaman sonra? Şimdi aile öğretmeni o güne geri dönüp tekrardan geri getirebilmek mümkün değil. Ya da o çocukları geri getirebilmek mümkün değil. O insanların hayatında kalıcı bir hasar bıraktı. Karşı taraftaki çocuk. Ve aynı çocuk kendi ailesinde de hasar bıraktı. Neyi yanlış yaptım diye karşı tarafta da bir öğretmen var. Edebiyat öğretmeni annesi çocuğun. Ve bütün bir hayatları katil bir çocuğun anne babası olarak geçecek bundan sonra. Cezalarını çekseler bile. Şimdi her iki tarafta da olabiliriz. Aile öğretmen tarafında da olsak, diğer taraftaki anne babanın yerinde de olsak bu bizim için çok büyük bir imtihan. O yüzden Rabbim böyle imtihanlarla asla kimseyi imtihan etmesin. Amin. Ama bunu da asla unutmamak lazım. Şöyle dememek lazım. Bu birilerinin başına geldi ve benim başıma gelmez dememek lazım. Konuşmamızın başında demiştik. Çok uzaklarda Amerika'da oluyor böyle şeyler. Hani masallarda bazen anlatıyoruz ya. Uzak ülkelerin birinde. Artık uzak ülkelerin birinde değil. Bunu gördük, yakinen yaşadık ve bundan sonrası için de her zaman tedbirli olmak lazım. Dijital hayat hayatımıza girdi. Dijital siyonizm çocuklarımızı esareti altına almaya devam ediyor. Unutursak hani bir dizide bir filmdeki replikti. Uyursan ölürsün. Unutursan ölürsün. Unutursak öleceğiz, unutursak çocuklarımız böyle bir kaosun içerisine düşecek. Unutamayız. Çevremiz için de unutamayız, torunlarımız için de unutamayız. Bu artık bizim yaşadığımız bir şey ve bu bir tesadüf değil. Allah bize bunu iş olsun diye göstermedi, bunu tanıkları iş olsun diye olmadık bizler. Bu tanıklığın bir sebebi var. Buna hepimiz şahit olduysak bundan almamız gereken dersler var. Bundan öğrenmemiz istenilen bir şeyler var. Böyle bakabilmek lazım. Neyi görmem lazım? Bundan sonra hayatımda neyi değiştirmem lazım? Kendi çocuklarımda ve çevremde ne yapmam lazım? Böyle hareket edip bütün hayatımızı bu minvalde düzenlememiz lazım diye düşünüyorum.
1: İnşallah düzenleyenlerden ve dost doğru olanlardan oluruz duasıyla. Bugünkü programımızın nihayetine eriyoruz. Program konuğumuz eğitimci Hatice Çakır Ermiş Hanım'dı. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım.
0: Ben bugün çok teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Misafir ettiğiniz için, söz hakkı tanıdığınız için ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli hanımlar, yeni bir programda görüşünceye dek Rabbimize emanet olunuz.

0: mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, yani onun arkadaşlarını anlatıyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz her alanda, her zamanda çok büyük fedakarlıkta bulundular. Onlar hayatlarını yaşarken zevklerini, heveslerini, hislerini ön planda tutmadılar. Onlar ahireti, Allah ve Resulünün emirlerini hayatlarının maksadı ve gayesi haline getirdiler. Sahabe-i kiram efendilerimiz yeri geldi aç kaldılar. Yeri geldi korkuya kapıldılar. Yeri geldi nice mücadele edilmesi gereken şeylerle mücadele ettiler. Onların gayretlerinden biri de Allah yolunda çekmiş oldukları susuzluk, açlık gibi fedakarlıklardı. Şimdi de onlardan bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha yeni İman edenlerin oluştuğu bir dönemde fedakarlıkta bulundukları gibi Medine-i Münevvere döneminde de, Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı döneminde de, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatından sonra da her zamanda fedakarlık ve gayretle bu İslam'ı, bu dini cihana yaydılar. Kıtalara aktardılar, ulaştırdılar. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Ayyaş bin Ebi Rebi'a radıyallahu anhum efendilerimiz ağır yara aldılar ve yere düştüler. Bu zatın üçü de Hazreti İkrime Ebu Cehil'in oğlu, Haris bin Hişam Ebu Cehil'in kardeşi, Hazreti İkrime'nin amcası, Ayyaş bin Ebi Rebi'a da Ebu Cehil'le ana bir kardeş, yani o da yine Hazreti İkrime'nin üvey amcası oluyor. Ve böylece Ebu Cehil'e en yakın olan insanlar, fakat bunlar sahabelerin

önde gelenleri. Biri Ebu Cehil'in oğlu, biri kardeşi, biri üvey kardeşi. Bu kişiler Yermük Savaşı'nda İslam'a büyük gayret ve emek veren bu insanlar yaralandılar ve yere düştüler. Haris bin Hişam radıyallahu anh içmek için su istedi. Hazreti İkrime'nin amcasıydı o. Askerlerden biri ona su götürdü. Fakat Hazreti İkrime'nin kendisine baktığını görünce bu suyu İkrime'ye götür dedi. İkrime onun yeğeni oluyordu. Hazreti İkrime suyu alırken Hazreti Ayyaş bin Ebi Rebia'nın kendisine baktığını gördü. Suyu içmeyerek bunu götür Ayyaş'a ver dedi. Fakat su Hazreti Ayyaş'a yetişmeden o ruhunu teslim etti. Bunun üzerine suyu götüren asker Hazreti Ayyaş vefat ettiği için hemen Hazreti İkrime'ye koştu. Fakat Hazreti İkrime de ruhunu teslim etmişti. Şehit olmuştu. Suyu getiren asker bu sefer hemen İkrime'nin amcası Hazreti Haris'e koştu. Fakat o da ruhunu teslim etmişti. Her üçü de şehit oldu. Burada şunu görüyoruz. Üçü de ağır yaralı ve ruhunu teslim etmeden, şehit olmadan az önceki hallerindeler. Yani hayatlarının son anlarındalar. Kim bilir o suya ne kadar çok muhtaçtılar. İçleri, ciğerleri ne kadar çok yanıyordu. Ama Hazreti Haris, Hazreti İkrime'nin suya baktığını görünce ona götür diyor. Hazreti İkrime de Hazreti Ayyaş'ın suya baktığını görünce ona götür diyor. En son ona götürdüğünde o ruhunu teslim etmiş. Hemen ikinci Hazreti İkrime'ye geldiğinde o da ruhunu teslim etmiş. Hazreti Haris ilk suyu isteyen o da ruhunu teslim etmiş. Elde bir bardak su, onlar suyu içemedi ama ne içtiler? Şehadet şerbetini içtiler. Onlar bir taraftan şehit olmak üzere şehadetin ikramıyla, şehadetin kanatlarıyla uçmak üzere hazırlanmışken bir taraftan da çok büyük bir ikram örneği, kardeşini kendi nefsine tercih etme, onu önemseme örneğini göstermiş oluyorlar. Bir de bu güzel ahlakın da ecrini ve mükafatını alarak bu dünyadan göç ediyorlar. Şehadet şerbetini içiyorlar. Cennete kanatlarını takmış olarak uçuyorlar. Onların bu güzel hadiseyi yaşadıkları ve bize örnek oldukları hadise, savaş, Yermük Savaşı. Yermük Savaşı şöyle gerçekleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra meydana gelen bir savaş bu. Hicretin 13. veyahut da 15. yılında meydana geliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin hilafeti döneminde meydana gelen bir hadise. Hazreti Ebubekir Efendimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Arabistan'ın kuzey tarafları yani Suriye'nin güney taraflarında pek çok belde İslam'la şerefleniyor. Ve orada İslam'ın bir hakimiyeti meydana geliyor. Ve Hazreti Ebubekir Efendimizin gönderdiği ordular karşısında yenilgiye uğrayarak Suriye ve Filistin'deki egemenliğinin sarsıldığını görüyor Bizans İmparatoru Heraklius. Ve o Müslümanları ele geçirdikleri o yerlerden söküp atmak amacıyla büyük bir ordu hazırlıyor ve Ürdün'ün doğusuna açılan Yermük Vadisi'ne ordularını sevk ediyor. Ordunun başkomutanlığına Theodoros'a veriyor ve Heraklius Bizans İmparatoru Antakya'da. Ordunun başkomutanı Theodoros Antakya'da. Bir Bizans ordusuyla İslam ordusu karşı karşıya gelecek. Nerede? Yermük Vadisi'nde. Bizansların bu hazırlıklarından haberdar olan Suriye orduları başkomutanı Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Yermük Vadisi'ne hareket edilmesine karar veriyor.

ve Müslümanlardan bir ordu hazırlanıyor. Bizans ordusu 100 bin kişi. Ona karşı Müslümanların ordusu ise 25 bin kadar. Bu orduda 100'ü Bedir gazisi, 1000 kadar sahabe var. Gerisi tabi'in ve tebe-ü tabi'inden, yani Peygamber Efendimiz'i görmemiş ama sahabeleri gören nesilden. Artık o dönemlerde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki dönemlerde tabi'in dediğimiz, yani sahabeleri gören nesil hızla çoğalıyor. Irak tarafının valisi olan Hazreti Halid bin Velid de radıyallahu anh, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'a yardıma geliyor. Hazreti Halid bin Velid de radıyallahu anh Efendimiz bir savaş dehası. Hazreti Halid bin Velid ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhuma Arapların daha önce bilmedikleri bir savaş nizamını, bölük ve tabur sistemini ilk defa muharebede uygulamaya karar veriyor. Şimdi çok büyük bir çatışma var. Müslümanlar bir imparatorluğa karşı, bir Bizans imparatorluğuna karşı mücadele edecekler ve onların orduları çok kalabalık ve geçmişi olan bir imparatorluk, bir ordu düzeni. Ve muharebe başladığında Bizans'ın sayıca üstünlüğüyle de çok şiddetli bir saldırıyla başlıyorlar ve Bizans'ın birlikleri İslam ordugahına kadar ilerliyor ve savaş kızışıyor. Bizans ordusunun ilk saldırılarını Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh püskürtüyor ve geride destek için tuttuğu süvari birliğine Bizans süvari birlikleriyle piyadelerin arasındaki boşluğa doğru hücum etme emri veriyor ve iki birlik arasındaki irtibatı bu kişiler, bu ordu koparıyor. O Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh'ın destek için tuttuğu ayrı bir süvari birliğiydi bu askerler. Sonuçta çok şiddetli bir savaşın ardından Müslümanlar kendilerinden çok kalabalık olan Bizans ordusunu hezimete uğratıyorlar. Böylece askeri bir dehasını daha ortaya koyan Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber aleyhisselamın kendisine verdiği Seyfullah, Allah'ın kılıcı ünvanı yanına bir de Suriye Fatihi ünvanını kazanıyor. 12 Recep 15 yani 20 Ağustos 636 tarihinde cereyan eden savaşta Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğruyor. Başkomutan Theodoros ve çok sayıda asker öldürülüyor. Sağ kalanlar Filistin, Antakya, Halep, El Cezire taraflarına doğru kaçıyorlar. Bu savaş Suriye ve çevresinde Malatya'ya kadar Bizans varlığını sona erdiriyor. İmparator Heraklius bu savaştan sonra Antakya'dan ayrılıyor. Urfa'da ve Samsat'a dağılan ordusunu toparlamaya çalıştıysa da bir başarı sağlayamıyor. Konstantin'e yani İstanbul'a dönüyor. Müslümanlar Bizans İmparatorluğu'na ait olan Antakya, Halep, Kudüs, Kaysariye, Urfa, El Cezire bölgelerinin yanında İrminiye'yi yani bugünkü Ermenistan ve Azerbaycan topraklarını dahi ele geçiriyorlar ve bunun ardından Mısır'ın fethine yöneliyorlar. İşte bu büyük savaşta yani Suriye ve Irak topraklarının hatta Malatya'ya kadar olan toprakların tamamının İslam'la tanışmasına, Müslüman olmasına, Müslümanlar tarafından fethedilmesine sebep olan bu kutlu savaş. Ama orada işte az önce hadisesini anlattığımız Hazreti İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Haris bin Hişam ve Hazreti Ayyaş bin Ebi Rebi'a, onlar şehit ediliyorlar. İslam'a en büyük katkı sağlayan bu üç zat, İslam'ın en büyük düşmanı olan Ebu Cehil'in en yakınları. Biri oğlu, biri kardeşi, bir de anne tarafından süt kardeşi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil hakkında o Bedir'de öldürüldüğünde

Peygamber Efendimiz'e çok ağır kelimeler söylemişti. Son nefesinde demişti ki, Muhammed'e aleyhisselam söyleyin, ben hayatımdayken en çok nefret ettiğim kimse Muhammed'di aleyhisselam ve şimdi son nefesimi verdiğim anda da en çok nefret ettiğim kişi yine Muhammed'dir aleyhisselam dedikten sonra Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh onu öldürüyor. Ve böylece Peygamber Efendimiz'e bu durum haber verildiğinde Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki benim Firavunum Musa'nın Firavunundan daha şedittir, daha şiddetlidir. Çünkü Musa'nın Firavunu ölürken ben iman ettim dedi. Benim Firavunumsa ölürken azgınlığını daha da arttırdı. İşte Peygamber Efendimiz bunu Ebu Cehil hakkında söylemişti. Hakkında ayetler indi. Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonraki ayetlerin hepsi Ebu Cehil hakkında, Peygamber Efendimiz'e yaptığı düşmanlık hakkında inmiştir. Ama onun oğlu ileride Müslüman oluyor. Onun oğlu, kardeşi, yine anne tarafından olan süt kardeşi, bunlar da iman edenlerden ve Yermük Savaşı gibi çok kıymetli, çok önemli bir savaşta en büyük kahramanlığı gösterenlerden oluyor. Yani bir tarafta İslam'a en büyük düşmanlığı yapanlar, bir tarafta onun en yakınları İslam'a en büyük katkıyı sağlayanlar oluyor. Her şey iman ediple etmeme arasındaki bir tercihe bağlı olduğunu görüyoruz. Ebu Amr el-Ensari Hazretlerini gördüm diyor hadiseyi nakleden sahabe-i kiram efendilerimiz. Bu zat hem ikinci Akabe biatında bulunmuş hem de Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Oruçlu olduğu için susuzluktan da kıvranıyordu. Hizmetlisine yüzüme biraz su serp dedi. Hizmetlisi yüzüne suyu serptikten sonra okluğundan 3 tane ok çekti. Okları düşmana attıktan sonra Resulullah aleyhisselamdan duydum ki kim Allah yolunda bir ok atarsa, isterse o ok hedefe ulaşmasın, o ok kıyamet günü kendisi için bir nur olur buyurdu dedi ve güneş batmadan şehit oldu. İşte sahabe-i kiram efendilerimizin son anlarına varana kadar, yani yüzüne birkaç damla suyun serpilmesine muhtaç olacak kadar ileri seviyede susuzluk içinde olsa da yine cihadı, cihat için gayret etmeyi bırakmadıklarını görüyoruz. Yine sahabe-i kiram efendilerimiz şöyle naklediyor. Bir gazvede Peygamber aleyhisselamla beraberdik. Bir gece yüksek bir yere vardık. Çok şiddetli bir soğuğa yakalanmıştık. Hatta baktım ki bazıları bir çukur içine giriyor, çukur eşiyor ve zırhını da üzerini örtüyordu. Soğuğun şiddetinden korunmak için. Hazreti Peygamber aleyhisselam bunu gördüğü zaman bu gece bizi koruyacak, nöbet tutacak kim vardır? Ona faziletine nail olacak bir dua yapacağım buyurdu. Ensardan, Medineli sahabelerden bir kişi ayağa kalktı. Ben varım ya Resulallah dedi. Sahabelerin soğuktan ayakta durmaya takatleri yok. Bir yere çukur eşip üzerlerine de kalkanlarını, zırhlarını örtüp o şekilde soğuktan korunuyorlar. Ama Peygamber Efendimiz'in nöbetini tutmak demek, ayazda, soğukta dikilmek demek. Ensardan bir kişi kalkarak ben varım ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhisselam sen kimsin buyurdu. Bu adam ben filancayım dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam ona yaklaş dedi. Sahabe efendimiz Peygamber aleyhisselama yaklaştı. Resulullah aleyhisselatü vesselam onun elbisesinin bir yerinden tuttu, sonra dua etmeye başladı. Peygamber aleyhisselam onun için dua ettiğini işittiğimde ben de nöbet tutacağım ya Resulallah dedim. Bana sen kimsin dedi. Ben Ebu Reyhane'yim dedim. Efendimiz aleyhisselam bana da dua etti. Fakat arkadaşıma dua ettiği kadar değil.

Sonra Hazreti Peygamber Allah yolunda uykusuz kalan bir gözü cehennem ateşi yakmaz buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, rehberliğinde, İslam yolunda, Allah yolunda sahabe-i kiram efendilerimizin her biri fedakarlıkta bulundular. Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Uhud günü şehit olmuştu. Ama şehidin de üzerini, açık kalan yerlerini bir şeylerle kapatmak istiyorlardı. Hazreti Hamza radıyallahu anh çok güçlü bir şahsiyet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası. O istese pek çok dünyevi varlığı elde edebilir, nice nimetlere kavuşabilirdi. Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Hamza Uhud günü şehit olduğunda ben kendisini gördüm. Üzerini açık kalan yerlerini örtecek bir elbisesi dahi üstünde yoktu. Ancak bir deriden bir parça örtü vardı. Biz onu o hayvan derisiyle mübarek ayaklarını kapatmak istediğimizde baş tarafı açıkta kalıyordu. Baş tarafını kapatmak istediğimizde ayak tarafları açıkta kalıyordu. Bundan dolayı biz onun baş tarafını örttük, ayak tarafında kalan kısımlarını da ızhır otuyla kapatmak zorunda kaldık diyor Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu an Efendimiz. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hepsinin din için çok büyük fedakarlığa katlandıklarını, dünyaya ve dünya malına rağbet etmediklerini, dünya malı biriktirmek için uğraşmadıklarını görmüş oluyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kimi zaman böyle açlıkla, susuzlukla mücadele ettikleri gibi bazen de elbisesiz kalırlardı. Üzerlerini örtecek doğru düzgün bir elbise bulunamazdı. Hazreti Şifa binti Abdullah radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Diyor ben Hazreti Peygamber aleyhisselama geldim. Muhtaçtım. Peygamber aleyhisselamdan yardım istedim. Bana yardım et ya Resulallah dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana özür bildirdi. Kendisinde bir şey olmadığını, ona bir şey veremeyeceğini söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana bir şey vermemesi beni çok üzdü. Canımı sıktı. Namaz vakti geldi, ben de çıktım. Kızımın hanesine, evine gittim. Kocası Şurahbil'i evde gördüm. Ona namaz başladı, sen hala evdesin dedim. Ve bu sefer de Şurahbil'i kınadım. Niye evde duruyorsun diye onu azarladım. Şurahbil de ey teyze dedi. Beni kınama. Bir elbisem vardı. Resulullah aleyhisselam onu benden emaneten aldı. Onunla Resulullah aleyhisselam camiye gitti dedi. Ben kendi kendime anam babam o Resulullah'a kurban olsun. Ben de sabahtan beri seni kınıyordum. Halbuki senin ya Resulallah elbisen dahi yokmuş. Ben bunu bilmiyordum dedim. Şurahbil şöyle ilave etti sözlerine. Resulullah aleyhisselama emanet olarak verdiğim elbise de yamalı eski bir elbiseydi dedi. Bir elbise emanet olarak elden ele geziyor. Peygamber aleyhisselamın üzerine örtecek, camiye gidecek uygun bir elbisesi olmadığından Hazreti Şurahbil'den emanet olarak alıyor. O da Peygamber aleyhisselama veriyor. Bu sefer Hazreti Şurahbil elbisesiz kaldığını naklediyor. Nice sahabe efendilerimiz de bir elbiselerini eşiyle kendi arasında paylaşarak giydiklerini, dışarı kim çıkacaksa elbiseyi ona verdiğini, diğeri evde onu beklediğini naklediyorlar. Bugün bir elbise nerede? İki elbise nerede? Dolaplarımızı açtığımızda elbiselerimize,
ayakkabılarımıza, terliklerimize, çamaşırlarımıza, çoraplarımıza baktığımızda, pijamalarımıza baktığımızda, acaba hiç o asr-ı saadet gözümüzün önünde canlanıyor mu? Şöyle bir evimize vardığımızda bir sayalım bakalım. Kaç tane terliğimiz, kaç tane çantamız, kaç tane pijamamız var, kaç tane çorabımız var, kaç tane pantolonumuz, eteğimiz, elbisemiz, üzerimize aldığımız kıyafetlerimiz var, kaç tane gömleğimiz var. Bunları bir sayalım bakalım. Bir de asr-ı saadete bakalım. Evet, buradan şöyle bir ders çıkarmamız gerekiyor. Dünyayı kalbine sığdırmamak, dünyayı bir asıl maksat haline getirmemek, en önemli kısmın burası olduğunu görüyoruz. Evet, biz bugün elbiselerimizin hepsini atalım, bir tane elbiseyle yaşayalım demiyoruz. Peygamber aleyhisselam da böyle söylememiş. Ama onun dünyaya tamah etmeyen bir yaşantısı, sahabelerin de öyle yaşantıları vardı. Onlar gerçekten de olmadığından değil, dünyayı tercih etmediklerinden öyle yaşadılar. Hazreti Ebubekir Efendimiz isterse çok âlâ mal ve mülkle safa sürebilirdi çünkü kendisi tüccardı. Hazreti Hamza radıyallahu anh isteseydi çok âlâ bir dünya hayatı yaşayabilirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu şöyle bir hadise naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir gün oturuyordu. Yanında Hazreti Ebubekir de vardı. Hazreti Ebubekir'in sırtında bir aba vardı. O abayı da göğsüne bir dikenle iliklemişti. O anda Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselam geldi. Allah-u Teala'dan ona selam getirdi. Sonra, ey Allah'ın Resulü, ne oluyor Ebu Bekir'in göğsünde bir dikenle iliklenmiş aba giydiğini görüyorum dedi. Peygamber aleyhisselam, ey Cebrail, Mekke fethinden önce bütün malını bana harcadı buyurdu. Cebrail aleyhisselam, o halde Allah-u Teala'dan ona selam söyle ve de ki, Rabbin sana soruyor, bu fakirlik halinden razı mısın? Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dönerek, ya Ebu Bekir, Cebrail burada Allah-u Teala'dan sana selam getirmiş ve Rabbin senden bu fakirlik halinde benden razı mısın, değil misin diye soruyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh gözyaşları döküyor ve ben Rabbime nasıl öfkelenirim? Ben Rabbimden razıyım. Ben Rabbimden razıyım. Ondan nasıl razı olmam diyor. İşte Hazreti Ebubekir Efendimizin de yaşantısı burada. Dünya amaç ve maksat haline gelmemeli. Kalbimizi meşgul edip bizi ve hayatımızı yıpratmamalı. İşte Peygamber Efendimizin ve sahabe-i kiram efendilerimizin örnek yaşantıları. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: İbrahim Suresi 1. ayetten 52. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Next Sosyal hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü'nün Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtada barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesi olduğunu belirtti. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır, dedi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada dün bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Bu kapsamda Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 87 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 79 asayiş ve 6 komando timi olmak üzere toplam 467 jandarma personeliyle 7 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda yapılan aramalarda

0: 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı, 3'ünün işlemleri devam ediyor. Açıklamada ayrıca gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Saha İstanbul tarafından düzenlenen Saha Expo 2026 kapılarını bugün vatandaşların ziyaretini açtı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ın damga vurduğu fuarda savunma sanayinin oyun değiştirici teknolojileri sergileniyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon 400 bin metrekarelik toplam alanıyla bugüne kadarki en büyük ölçekli savunma fuarlarından birine dönüştü. 120'nin üzerinde ülkeden 1700'den fazla firmanın katıldığı fuarda 30 binin üzerinde sektör profesyoneli bir araya geldi. Fuarda ulaşılan ekonomik büyüklükte dikkati çekti. Saha 2024'teki 6.2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi başarısının ardından Saha 2026'da bu rakamın en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Fuar süresince 203 yeni ürün tanıtılırken toplam 164 imza töreni gerçekleştirildi. Dünyanın en etkin savunma platformlarından biri haline gelen Saha 2026'ya Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han damga vurdu. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olan Yıldırım Han'ın laboratuvar testlerinin başarıyla tamamlandığı, saha testlerinin ise planlanan takvimde devam ettiği bildirildi. Tamamen yerli imkanlarla üretilen sıvı yakıt teknolojisi sayesinde füze sistemi, yüksek hareket kabiliyeti, uzun depolama ömrü ve düşük sıcaklıklarda çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden organizasyonda vatandaşlar Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projelerini bugün saat 17'ye kadar yakından görme fırsatı bulacak. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Nebatiye kent merkezindeki Üniversiteler Mahallesi ile Haris, Kafre ve Mansuri beldelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail'e ait bir insansız hava aracının Sur kentinde Burç Rahal ve Abbasiye beldeler arasında bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.736'ya ulaştı. Açıklamada son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşıyla 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 850 kişinin hayatını kaybettiği, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Yüzyılın alimleri.
1: Hadis-i şerifte buyuruyor. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. İmam Ali ona zulüm etmediği gibi onun bütün fedaketlerine harcı ıstıraplarını işrak eder. Onu yanını bırakmaz, hiçbir vesile ondan yardım manakasını kesmez.
0: Sami Efendi Hazretleri kendi muasırları olan bütün ilim sahiplerine ve velilere fevkalade değer verirdi. Sıhhati müsait olduğu zamanlarda hepsini birer birer ziyaret ederlerdi. Musa Topbaş Hazretleri, Sami Efendi Hazretlerinin ulema ve meşayih ziyaretleri için şöyle buyurmaktadır.
2: Sami Efendi Hazretleri, ilim ehli, takva ehli şahsiyetleri daima ziyaret ederlerdi. Kendisine iade-i ziyaret edilinmeyince de, ben gittim de o gelmedi gibi bir düşünce mevzu bahis olmazdı. Allah için gittiğinden böyle şeyler aramazdı. Tekrar tekrar giderdi. Bilhassa bayramlarda gidilirdi. O zatların hepsi ahirete intikal ettiler. Evvela Sarıyer'de Hacı Nuri Efendi'ye uğrardı. O daima Sami Efendi Hazretleri melek sıfatlı Sami Bey diye sorarmış hep sorarken. Oradan çıkılırdı, Abdülhay Efendi'yi Yahya Efendi dergahında ziyaret ederdik. O da keşif ehli biriydi. Hacı Cemal Öğüt Efendi'ye gidilirdi. Hakikaten Sami Efendi Hazretleri onu da çok severdi. Bekir Haki Efendi'ye de gidilirdi. Oradan çıkar, Şişli'den, Beyoğlu'ndan Eyüp Sultan'a Şefik Arvasi Efendi'ye giderdik. Arvasilerden olan bu zat için ben yüzlerce meşayih gördüm fakat bu zata karşı sevgim başka derdi. Tabii birbirlerini severlerdi. Sami Efendi Hazretleri de sevilecek zattı hakikaten. Çarşambalı Ali Haydar Efendi'ye de gidilirdi. Ziyaretlerden neşeyle, samimiyetle musafaha edilirdi. 15-20 dakika kadar oturulur, bir çay veya kahve içilir, izin alınırdı.
3: Rahmetli rejimdeki çok önemli özelliklerin bir tanesi de tevhid şuuru acayipti. Ben çocukken o zamanki İstanbul'un o büyük zatlarında bayramda hep bunları ziyarete giderdi. Küçük demez, büyük demez. Yani o geldi gelmedi öyle bir şey denmez. Hani bazen aile arasında olan şey, efendim en son biz gittik ama onlar gelmedi, öyle bir şey yok. Her bayram o ziyaretleri hayatımdaki benim en çok lezzet aldığım, zevk aldığım, huzur duyduğum ziyaretlerdi onlar. O zaman rahmetli Seyit Şefik Efendi Hazretleri vardı Eyüp Sultan'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahvadından. Sarıyer'de Hacı Nur Efendi Hazretleri vardı. Çarşamba'daki Ali Haydar Efendi Hazretleri vardı. Bolulu Muhittin Efendi Hazretleri vardı. Bekir Haki Efendi Hazretleri vardı. Hasan Basri Çantay Hazretleri vardı. Reisül Kurra Mustafa Efendi Hazretleri vardı. Yani isim daha sayabilirim. Fakat yani bu zatların hepsine mübarek ziyarete giderdi.
4: İslam'a samimiyetle çalışan kim varsa hepsini destekledi, hepsine dua etti ve hepsine hizmet etti. Bunların hepsinden önce Allah'a karşı olan vazifelerini mükemmel yaptı ve onları hiçbir zaman ihmal etmedi.
5: Sami Efendi'nin genelde İslam ümmetinin tevhidi, vahdeti, kuvvet üzerine çok önemli sohbetleri var. Dolayısıyla kendisi şöyle ifade ediyor. Hiçbir kimse üzerinde bizim bir hakkımız yok. Kimse bizi ziyarete gelmeye mecbur değil. Ziyaret, büyükleri ziyaret bizim vazifemizdir diye. O gün İstanbul'da kim ümmeti Muhammed'e bir hizmeti varsa her bayram özel bir programla onların hepsini ziyaret ediyor. Hatta bunlardan bazıları diyorlar ki Efendi Hazretleri siz bize geliyorsunuz. Biz size mukabele edemiyoruz. Dediklerinde de yok bizim vazifemiz biz size geliriz. Yani siz bize gelesiniz diye biz size gelmiyoruz. Yaşlı insanlar olabilir bir kısmı. Mazeretleri olabilir, meşguliyetleri olabilir. Yani ben sana geldim, sen de bana geleceksin diye bir anlayış yok. Ben kendi vazifemi yaparım.

Hakikaten de o zatların bir kısmı yaşlı insanlar, kendilerine yaşça da büyük insanlar. Bir kısmı da belki çok daha özel meşguliyetleri olabilir. Hazret bunları da göz önüne alarak bizim vazifemiz sizi ziyarettir diyor. İşte Ali Haydar Efendi gibi, rahmetullahi aleyh, Şefik Efendi gibi zatların her bayram onları gidip ziyaret ediyor. Bediüzzaman Hazretleri ile görüşmeleri var. Hatta merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız anlatmıştı güzel bir latife olarak. Buyurdular ki Bediüzzaman Hazretleri'ni üstadımızla beraber ziyaret ettik. Bediüzzaman Hazretleri de bize böyle şöyle bir kutu kadar lokum veya şeker verdi. Sahabe Efendi üstadımız buyurdu ki bu zat bir zattır. Bunun hediyesini inşallah şeye götürelim. Bu sene hacca gideceğiz. Arafat'ı götürelim, orada ikram edelim. Ben bunu bizzat Musa Efendi'den dinledim. Ve dedi biz o Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği paketi üstadımız çantasına koydurdu. Biz onu da Arafat'ta oradaki hucaca ikram ettik dedi. Yani bu fevkalade bir nezih, nazik, kadir kıymet bilen bir davranıştır.

0: Bir konferans sonrası merhum Üstad Necip Fazıl'a Sami Efendi hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda şöyle bir tarife koyulmuştur.
1: O gökten inmiş bir yağmur damlası gibi saf, berrak ve temizdir. O hidrofil pamuk gibidir. Hangi yaraya koysanız merhem olur, iyi gelir.
0: Gönenli Mehmet Efendi, Sami Efendi Hazretleri hakkında şöyle demişlerdi.
1: Öyle bir zata sahipsiniz ki, bütün kafirler bir araya gelse, gökyüzünden onu yere atsalar, yine ayaklar üstüne düşer. Hiçbir kafir ona bir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak tarafından teyit edilen bir vazifesi vardır.
0: Sami Efendi Hazretleri hac dönüşlerinde Şam'a uğrar, oradaki velilerle görüşür ve halkına sohbetler ederdi. Mübarek Şam'a uğradığı zaman oranın maneviyat ehli adeta bayram yaparlardı. Büyük toplantılar tertip eder, ziyafetler verirlerdi. Şam-ı Şerif'te Halbuni Camii İmam Hatibi, Nakşibendi Meşayihinden Abdülvehhab Es-Selahi Hazretleri, Sami Efendi hakkında şöyle buyururlar.
1: Şam Ehlullah diyarıdır. Ben bu mübarek zatı daima derin bir hayranlıkla temaşa ederim. Sebep ise bütün güzel sıfatları üzerinde toplayan bu zat kadar Ebu Bekir Es-Sıddık meşrebinde bir insan pek görmedim.
2: Zamanın İbn Hacer Askalanesi diye ünlenen Bedrüddin bin Hasan, yani Şam'ın büyük alimlerinden ve velilerinden. O zaman zaman Sami Efendi Hazretleri ile mektuplaşır. Ancak Sami Efendi'nin yakınından birisi ona selam getireceği zaman kendisi yatalak rahatsız olmasına rağmen beni kaldırın der, ayağa kalkar zoraki ve selamını ayakta alırmış. Bunu Sami Efendi Hazretleri'nin selamını ona ulaştıran Doktor Dursun Aksoy abimiz, Allah gani gani rahmet eylesin, şu anda Cennetül Baki'de yatıyor. Bir Kadir gecesi sabahında Hakk'a yürümüştü. O bize canlı olarak defalarca aktarmıştı.
3: Eğer bir mümin sizlerinin kardeşini cehalet karanlığından kurtarmaya çalışıp bir nirhan nuruna kavuşturmaya çalışmazsa kendi üzerine düşen kardeşlik, şefkat ve merhamet duygusunu yapmamış sayılır. Halbuki Kur'an-ı Kerim ise Müslümanların sende kalmayıp daima içtimai olmalarını emretmektedir.
0: Onun kitapları Ehl-i Sünnet mabeyninde her Müslümanın okuyabileceği bir ilim ve hikmet pınarıdır. Eserleri ekseriyetle Enbiya ve Evliya'nın yaşantılarından örnek

0: ipler verir. Aynı zamanda bu kitaplar Sami Efendi'nin geniş bir İslami bilgiye sahip olduğunun da göstergesidir. Merhum Ömer Kirazoğlu, Sami Efendi'nin telifatı hakkında şöyle demiştir.
1: Bazen bakıyorum üstadımız, Efendimiz Mahmud Sami Efendi Hazretleri, gecelerde ve seher vakitlerinde gündüzün hazırlığını yapıyor. Bazen de insanlık icabı, böyle hafif bir uyku galebe ettiğinde kalemin kendiliğinden aktığını görüyoruz. Bugün neşrettiğimiz 18 ayrı kitap böyle bir ihlas ve ciddiyetle yazılmıştır.
2: Kendisi güzel bir insan olmaya gayret ediyor. O güzellik olunca da etraftakilere bu sirayet ediyor ve akisleşiyor. Ama daha çok o sohbetleriyle insan yetiştirmiş. Seyahatlerinde yanına aldığı insanlar o seyahatler adeta bir mektep olmuş. Geriye Mahmud Sami Efendi ehli sünnet vel cemaat akidesi çerçevesinde insanların gönüllerini böyle ahiret gündemiyle Allah'a kavuşma, Resulullah muhabbetiyle dolu dolu yaşayacak çok güzel eserler bırakmış.
0: Sami Efendi Hazretlerinin ilimle ilgili bir sohbeti şu şekildedir.
1: Alim olan Cenab-ı Hak, İlim sıfatını mahlukuna bildirmek için bu sıfattan bir nebze mahlukunda halk buyurmuştur ki, onunla Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatı gibidir. Eğer bir kulda ilim sıfatından bir nebze olmasa, Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatına marifet hasıl olmaz. Cenab-ı Hakk'ı bilmeyen ve tanımayan, Cenab-ı Hak'tan hakiki manada korkmayıp masiyet işleyen kimseye, hakiki alim denilmesi caiz olmaz. Alimi billah olan halkı, garazsız ve ücretsiz, hiçbir menfaat mukabili olmayarak livechillah hakka, şeriat-ı mutahharanın emirlerine davet eder. Hiçbir peygamberin ümmeti, varisi enbiya mertebesine nail olamamıştır. Yani hiçbir peygamberin ümmetine emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesi verilmemiş, ancak bu vazife, ümmeti Muhammed'e tevdi ve ihsan buyurulmuştur. Bu vazifeyi ifaya memur olan ümmetin hayırlılarından murat, ulema-i zahir değildir. Tek başına tahsil edilmiş olan batıni ilim ehli de değildir. Varis o kimseye denir ki, hem zahir hem de batın ilmine varis olmuş olsun.
2: Yine hizmetinde bulunanlardan bir büyüğümüz anlatmıştı. Dedi ki Sami Efendi Hazretleri Şam'dayken ben dedi çok zor şartlarda vize aldım ve Şam'a gittim. Kaldığı evi buldum. Sonra kapıyı çaldım gittim. Baktım ki diyor Sami Efendi gözünde böyle gözlük şöyle hafif inmiş aşağı doğru. Elinde kalemle açtı kapıyı. Şimdi bize bir misafir gelse dedi, ooo hoş geldin kardeşim, annen nasıl, baban nasıl, dostun nasıl? Bir sürü sorular sorarız. Ama diyor Sami Efendi Hazretleri bana bir tek şey söyledi. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Ben Sahih-i Buhari'den cennet hayatının, cennet ehlinin yaşayacağı cennet ahvalini yazıyordum. Gel okuyalım beraber dedi diyor. Yani bir dakikasını boşa geçirmeyen bir insan. Ya ilimle meşgul, ya ibadetle. Ya işiyle veya irşatla. Bak, ilim, ibadet, iş ve irşat. Dört tane mesele. Bunun dışında bir başka meşgalesi yok Hazretin yani. Onun için ilmi kaynakları önemli. Yani Kur'an, hadis-i şerif ve gerçekten sahabe hayatı onun için irşadının temelini oluşturmuş.
3: Yani seven sevdiği gibi nasıl olursa, hayatında tamamında Peygamber Efendimizin sünnetini kendisine örnek edinmiştir. Ve yani bu ömre bu kadar hizmeti nasıl sığdırdığını düşündüğümüz zaman yine bakıyoruz Peygamber Efendimizin hayatı karşısında en büyük ve en parlak örnek olarak duruyor. Peygamber Efendimizi incelediğimiz zaman hani secdeden başını kaldırmadı zannediyoruz ibadet hayatını incelediği zaman. Savaşlarını incelediğimiz zaman at sırtından inmedi zannediyoruz. Şimdi Medine'deki her bir çocuğu sevgiye doyurmuş, her biriyle ilgilenmiş. Bunlara nasıl zaman ayırdı aklımız almıyor.

kadar hizmetler mesela dünyanın en büyük devletinin temeli atılmış Medine-i Münevvere'de ve 100 yıl içerisinde Çin'de ezan okunmuş, Endülüs'te ezan okunmuş, İspanya'da ezan okunmuş yani. Bunlara baktığımız zaman çok düzenli, programlı, planlı bir hayat. Hakikaten doğru düzgün düşünüldüğü zaman mesela şunu ben canlı şahidim. Sohbet notlarını yazardı. Mesela gece geç saatlere kadar yazardı. Kendi çoğalttığı mesela sohbet notunu birisine veriyor okuyun diye. O kişi iade etmiyor. Onu tekrar yazmaya mecbur kalıyor. Böyle sandıklar dolusu sohbet notları vardı. Biz bunları toparlayıp, tasnif edip musahabeler adıyla yayınladık. Şimdi ondan yorulur, namaz kılar. Namazdan yorulur, tesbihata devam eder. Tesbihattan yorulur, başka bir hizmetini yapar. Ne mesela kendi evde kendi hizmetini kendi yapardı genellikle yani. Hizmet edenler yok muydu? Vardı ama kendi yapması gereken pek çok şeyi kendisi yapardı. Peygamber Efendimizin hayatına da baktığımız zaman herkesle ilgilenir. Mesela ayakkabısını kendi tamir ederdi diye Peygamberimizin menakıbında var. Siyer kitaplarında, hadis kitaplarında yazılı.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollco. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: 1957 yıllarında Sami Efendi Hazretlerinin damadı Ömer Kirazoğlu Bey, Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu anh türbesinin hemen üst tarafından mezar yeri almak için belediyeye, mezarlıklar müdürlüğüne başvururlar. Bununla ilgili olarak Sami Efendi Hazretlerine gelerek Eyüp'ten mezar yeri satın alacaklarını, eğer arzu ederlerse kendileri için de alabileceklerini ifade ettiklerinde Sami Efendi Hazretleri şöyle buyururlar.
6: Eğer herkese gönlünün istediğini veriyorlarsa, bizim gönlümüz Cennetül Baki'yi ister, Medine'yi arzu eder.

Sami Efendi Hazretlerinin Medine-i Münevvere'ye hicretinin başlangıcı 1976 yılında olur. Sami Efendi Hazretleri, "İnşallah Medine'ye hicretimiz için davet edildi," buyururlar. Sami Efendi Hazretleri 80 küsur kişilik bir cemaatle yolculuğa çıkarlar.

0: Medine-i Münevvere'de Sami Efendi Hazretlerinin yakın hizmetinde bulunmuş bir ihvanları bu süreci şöyle anlatır.
1: Mekke ve Medine'de tam olarak 50 gün kaldık. Çok değişik bir ziyaret oldu. Sami Efendi Hazretleri, "Şimdi döneceğiz. İnşallah ileride tekrar başka bir tarihte yine hicret ederiz," buyurdular. Ve hicret başka bir sefere kalmak kaydıyla geri dönülmüş oldu.
2: 1976'da ilk defa Rabbim nasip etti. Bir hacca gittik. Hacca gittiğim zaman daha belli bizim eski ihvanlardan oraya göçen bir rahmetli oldu. Vahdettin abimiz vardı. Dedi ki abi seninle hususi konuşacağım. Bir dört arkadaş gittik. O senin dedeciğim rahmetli madden tabii gidemedi. Çünkü bu son dolayı da var. Şimdi bir de bir mektup verdi bana. Bu Halep'te Muhittin Tayi diye bir zata bunu ver diye. Bu zat daha evvel bunun babası Recep Tayi diye bir büyük meşayihten de orada. İstanbul'a geldi. Hatta pederle falan yardımcı oldu. Ameliyat oldu. Şey yaptı etti. O Recep Tayi rahmetullahi aleyh o büyük zat giderken oğlu da Muhittin Tayi. Oğlu dediğim tabii bizden falan çok büyük. Bundan sonra senin baban Şeyh Sami'dir diyerek Suriye'ye döndüler. Böyle büyük zattı. Ama bizde ne adres var ne telefon bir şey var. Dereceğim rahmetli o mektubu verdi. Bunu oğlum Muhittin Tayi'ye ver. Şimdi arabayla gidiyoruz biz hacca. Halep Muhittin Tayi. Başka ne telefon var ne adres var hiçbir şey yok. Ama o zat verdiyse bu iş olacak. Bir şekilde. Halep'e geldik. İşte Ramazan'a büyük bir cami orada gördük. Dedik arabayı şuraya bir yere bırakalım. Orada namaz kılacağız bir ikindi vakti. Namazı gittik, abdest aldık dedik. Bu zat böyle bir, madem bir alim. Çünkü daha evvel de ben İstanbul'un duymuşluğumuz var. Yani ben şahsı görmedim İstanbul'a geldiği zaman da. Babamlardan, dedecimden rahmet nakil biliyorum. Namaz kıldık ettik. Dedim caminin imamına bir sorsak. O zaman Arapçamız da yok, bir şey de yok. Çat pat bir şeylerini söyleyeceğiz. Gittik imama selam verdik. Efendim işte Şeyh Muhittin Tayi falan bir şeyler demeye çalışıyoruz. Adam şöyle bir baktı. Ne dedi. Caminin imam Muhittin Tayi abi. Kocası Halep'te. Girdiğimiz caminin imam Muhittin Tayi bismillahirrahmanirrahim. Şaşırdık kaldık. İşte daha böyle bir iki kelime öğrendik. Şimdi ben diyeceğim ki torunuyum diyeceğim. Hafid demek torun Arapça. Yani Hafid Şeyh Mahmud Sami Ramazan diyor. Oo artık amca uçtu. Artık sarıldı etti. Ev zaten caminin dibinde meşhur tası varmış. Biz oraya götürdük. Dedim dedi işte emane mektup diyorum bir şey diyorum Türkçe ama belli zaten. Verdik artık öptü başına koydu. Şimdi başladı yanımızda mektubu açtı. Okurken abi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yani mutluluktan mı okuyor, ağlıyor, ne olduğunu anlamadık bir şey. Şöyle hissettik, anladık sonra. Rahmetli dedeciğim orada etmem tü risaleti diye bir cümle kullanmış. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri İttihad-ı Şeriflerinden önce de bu cümleyi kullanmış. Risaletimi tamamladım. Bunun ağlam sebebi de Efendimiz risaletimi tamamladım diyor. Göçüş zamanı yakın diye. Biz bunu orada hissettik çat pat Arapçamızdan. Çok az Arapça ama. Bu sebebi biz de mahvolduk. Şimdi sonunda vaziyette bıraktık. Biz hacca gidiyoruz da Halep'teyiz. Abi gidene kadar o zaman cep telefonumuz yok bir şeyimiz yok mahvolduk. Yani ne uykumuz kaldı ne bir şeyimiz. Acaba biz dedi gidene kadar dedeciğim göçer mi? Bilmiyoruz ki. Bu şimdi böyle bir mektup. Ne hikmet var? Bizden gönderdi. Mektubu okuyunca adam bunu bize anlattı. Ben mektubun daha belki içeriğini bilmiyorum ki. Orada öğrenmiş olduk. Hadi abi biz mahvolduk tabii. Hadi Medine'ye vardık. Demin ki o konu onun için bunları hep içe sokuyorum. O rahmetli Vahdettin abimiz oradaydı. İşte görüştük ettik falan. Dedi ki abi senin hususi bir konuşacağım. Buyur Vahdettin abi dedi. O da babamız yaşında bir zat. Dedi ki Efendimizin işareti var. Bana kaç sene evvel bir özel toplantı söyledi. Biz Rabbimizden bir emir, bir işaret, bir şey bekliyoruz. İnşallah Medine-i Münevvere'yi hicret edeceğiz. Torun Mahmut da fakir için orada çok büyük hizmetler edecek. Diye Vahdettin amca seneler evvel bunu söylüyor Efendimiz. Bunu deyince abi artık şükür desin attım kendimi. Bu manası şu. Dedeciğim demek ki elhamdülillah iyileşecek. Buraya hicret gelecek. Biz de hizmet edeceğiz burada. Oo, daha ne istiyorsun abi? Biz giden kadar yetişemez miyiz?

0: Biz diye şey değiliz. Çünkü o zaman arabayla geldik. Haç yapacağız dönene kadar bir aylık kesin bir vakit bir kere. Bu bize acayip bir müjde oldu. Geldik döndük. Artık bir kere rahatladık en azından. Tabii yer yer bir yerde bir telefon kulübü bir şey bu arada bir daha açıp soruyoruz. İyi de hep elhamdülillah falan işte konuştuğumuz oldu. Ellerinizi öperiz efendim şöyle böyle tamam iyi. Ama bir kere manen çok rahatladık. Çünkü bu işaret geldi ilginç. Vahdettin amcamızdan konuşana kadar tam bir perişanlık çektik. O zaman bu işaret gelişti. Bir de mübarek böyle tarz enteresan işaretler olurdu. Döndük geldik. Ben hicretle ilgili bir şey var mı diye bekliyorum. En ufak bir hareket yok. Hiçbir şey de demiyor. Vallahi Vahdettin amca bunu dedi ama 77'de umre işte. 76'da hacca gittik. 77'de umre çıktı ortaya. Dedim herhalde biz geri gelmeyebiliriz. Bu hicret olabilir. O yüzden dedim dönmeyebiliriz. İhtimal kimseye bir şey diyemiyorum. Çünkü evde kimse bir şey konuşmuyor. Yani ne hacca ne de ne valideli ne babacımda hiç kimsede bir hareket yok ne kardeşimde. Yani kimsenin bir şey bildiği yok. Dedeciğime bir şey demiyor. Zaten ona biz kendi kendimize bir şey soramazdık. Öyle kalktık gittik ve döndük. Hiçbir şey yok ortada. Aradan geçti tekrar 79 senesine geldik. 77'de bakın 2 sene sonra. İşte bir müddet evvel mübarek. Ben de var askere gittim. Dedi ki inşallah aynı Vahdettin amcanın cümleleri geliyor şimdi. Bak ne acayip iş. Sanki teybe alınmış söylüyor. İnşallah Rabbimizin izlemediğini böyle hicret edeceğiz. Sen de orada çok güzel hizmetler yapacaksın falan. Cümle aynen. Ha hicret şimdi başlıyor. Böyle bir şekilde abim oraya hicret edildi 79 senesinde. Bu olarak 84'e kadar da işte orada devam etti.
1: ...1979 senesinde Sami Efendi Hazretlerinin Medine-i Münevvere'ye hicret için tekrar emir buyurması üzerine hicret hazırlıklarına başlanıldı. Musa Topbaş Hoca Efendi rahmetullahi aleyh ise bu süreci şöyle anlatır.
2: Muhterem Üstad Hazretlerinin Erenköy'deki devlet hanelerine giderek hem ziyaret etmek hem de zamanın gönlümüze bıraktığı keder ve sıkıntıları, onun feyizli nazar ve sohbetleri sayesinde izale ederek huzura kavuşmak arzusu duymuştum. Güler yüzle huzurlarına kabul buyurmuşlardı. Hiç ziyaretçi yoktu. Münferid olarak bazı nasihatleri müteakip şöyle buyurmuşlardı. Medine-i Münevvere'ye hicret göründü. Bir daha dönmemek şartıyla. Yalnız aramızda kalsın. Kimse duymasın.
1: Hicret için ev halkını ikna eder, hicretin gerçekleşmesi için de Allah'a dua eder, çıkışın yapılması için de resmi makamlara müracaat eder. 1,5 sene sonra bütün aile efradıyla Medine'ye vasıl olurlar. Kendisi için yapılan bir eve yerleşir. 15 gün istirahat ettikten sonra ziyaretçileri kabul eder. Ziyaretçilerin dışında günlerini ibadet, dua, zikir, murakabe ve istiğfarla geçirir. Seneler birbirini takip ederken rahatsızlığı günden güne artar. Musa Topbaş Efendi, Sami Efendi'nin hastalığı konusunda şöyle der.
2: Tıbbi müdahale ve ihtimamlar semere vermiyor, zaten pek nazik olan bedenleri adeta eriyordu. Tansiyonları sık sık yükseliyordu. Bu ağrı ve ıstıraplara rağmen bir defa olsun, vücudumda şöyle bir rahatsızlığım var, başım ağrıyor gibi en ufak bir şikayette bulunmuyordu. Bu gâile ve rahatsızlıklarında bile daimi dua ve istiğfara devam etmişlerdi.
1: Sami Efendi Hazretleri hususi odalarında istirahatteyken damatları Ömer Kirazoğlu, Efendi Hazretleri Musa Topbaş Bey ile Ömer Öztürk ziyarete geldiler deyince Sami Efendi Hazretleri gelsinler buyurmuşlar. Sami Efendi Hazretleri kendilerine el ziyareti verirken elhamdülillah, elhamdülillah.

0: elhamdülillah, elhamdülillah buyurdular. Daha sonra da Zümer suresindeki şu ayeti okumuşlardı.
1: Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ne güzel kulluk yaptınız. Şimdi ebediyen cennetime giriniz.
0: Bu da kendisinin 20 Ocak 1984 tarihli Dünya Kelamı olarak son konuşmalarıdır. İnsan-ı Kamil, Mürşid-i Kamil Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri 12 Şubat 1984 tarihinde sabaha karşı sevdiği seher vaktinde saat 4.30'da Allah Allah kelime-i tayyibesini zikrederek fani dünyadan ebediyete intikal etmiştir.
2: Yani nerede öleceğimizi bilmiyoruz. Eğer bizim kendi irademizde bir kabir seçme imkanımız varsa ben Resulullah'a komşu olmak isterim diyor. Ve demek ki sonunda da Cenab-ı Hak o komşuluğu ona nasip ediyor elhamdülillah. Ve 1979 yılında Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. 84 yılının 12 Şubat'ında da bir seher vakti, bunun altını özellikle çiziyorum, şöyle söylerlerdi. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de huzur-u ilahi öyle kalkarsınız. Bunu hadis olarak nakleder ve tekrarlarlardı. Demek ki yaşayışımıza göre bir ölüm inşallah ve ölümümüze göre de bir kalkış olacak derlerdi. Kendisi hayat boyunca seher hayatına çok önem verdikleri için de vefatları da bir seher vakti Medine-i Münevvere'de teheccüd ezanlarının okunduğu bir vakte geldi. Ve son sözleri de yakınlarının beyanına göre 3 kere Allah, Allah ve Allah diyerek bu dünya hayatını noktalamış oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu olarak.
0: Gasl ve tekfinini müteakip cenaze namazları Mescid-i Nebevi'de eda edildikten sonra Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin türbe-i saadetinin önünden geçirilerek büyük bir sessizlik içinde, güzide, salih bir topluluğun elleri üzerinde, ileriden beri canu gönülden arzu ettikleri cenneti bakide, mukaddes toprağa defnedildiler.

0: güneşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Bundan 700 küsur yıl önceydi. Dünya kendi üzerinde 600 yıl hüküm sürecek bir devletin doğuşuna şahit olmak üzereydi. Bu doğuşun ilk şahidi olan meclis öyle bir meclisti ki, o meclisin yolcusu nakış, sahibi nakkaş hükmündeydi. Bakın işte gidiyor. Müthiş bir edeple sultanının kapısından içeriye giriyor. Gönlünün sultanı Şeyh Edebali'nin meclisine edeple giriyor. Huzura kabul için kapıda bekleyen o. Ben senin dostunun nasıl ziyaret edilmesi gerektiğini bilemem diyen o. O Osman Bey. İşte yanındayken bile hasret olmanın resmi karşımızda duruyor. Sevdiğinin dizinin dibinde oturuyor, başını kaldırıp sevdiğine bakamıyor. Kalbin bildiği dile vurulmuyor. Söylemeyi çok istiyor ama bir türlü sizi çok seviyorum diyemiyor. Bütün bütün muhabbet kokarken odalar, vakit geç oldu diyor karanlıklar. Ayrılığa açılırken kapılar, gitme diyor sultan. Bu gece burada kal. Memnuniyet okunuyor gözlerden. Edeple geri geri çıkılıyor huzurdan. Devlet kuracak bey için hazırlanmış misafirhane.

İçindeki Kur'an'la kıymet kazanmış bir raf, karşısına kurulmuş olan sedir. Lütfen söyleyin, Osman Bey'in o sedire uzanmasına engel olan nedir? Uzanıyor eller. Ona uzanan eller narin. Bir mumun aydınlattığı oda, kenarda duran rahle, söyleyin, Osman Bey'in 6 saat okuduğu nedir? Her saat için bahşedilen 100 yıl, 6 saate verilen 600 yıl demektir. Ağlamaktan yorgun düşen gözler. Sabah namazına az zaman varken, o kutlu rüya Osman Bey'i gözler. Öyle bir rüya ki, Osman Bey yerde, sultanının yanına uzanmış yatıyor. Onun göğsünden çıkan hilalin doğuşunu seyrediyor. Hilal, yükselirken büyüyor, dolunay haline geliyor. Osman Bey'in göğsüne süzülerek giriyor. Bütün vücudu nura garg oluyor. Sonrasında hayretle gözleri göğsüne nazar ediyor. Bir çınar filizleniyor göğsünden, sanki topraktan çıkar gibi. Büyüdükçe yeşeriyor, yeşerdikçe büyüyor. Bütün dünyayı bu çınar sarıyor. Dünyada daha önce böyle bir şeye rastlamayan insanlık, o çınarın gölgesi altına giriyordu. Dağlar, taşlar, bütün yeryüzü çınarın gölgesinden istifade ediyordu. Çınarın kökünden nehirler çıkıyor, bu nehirlerde koca koca gemiler yüzüyordu. Tarlalar ekinlerle doluyor, ağaçlar meyvelere duruyordu. Yeşilin her tonunu giyinmiş şehirler. Şehirler içerisinde camiler, camilerden göklere yükselen ezanlar vardı. Koca çınarın kılıç gibi uzayan yapraklarını götürüyordu rüzgar. İki denizin ve iki karanın birleştiği yere, İstanbul'a götürüyordu yaprakları rüzgar. Takmaya kıyılamayacak kadar güzellikteki bir yüzük gibi parlayan şehir. Yüzük olup Osman Gazi'nin parmağına geçen şehir. Bir ses, "Sabah namazı yetişti," dedi. Abdestin habercisi, gümüşten ibrikler, bakırdan leğenlerdi. Sultan ardında kılınan namaz sonrasında anlatılan rüya. Kısa bir tefekkürün ardından tebessümle gelen sözler. "Müjdeler olsun evladım. Göğsümden çıkıp senin göğsüne giren nur kızımdır. Seni kuşatması evleneceğinize işarettir. Ağaca gelince sen büyük bir devlet kuracaksın. Allah Teala seni ve neslini insanların İslam'la şereflenmesine vesile edecek." Osman Bey nasihat ister gibiydi. Şeyh Edebali, "Evladım, iyi dinle," dedi. "İnsanlar vardır. Şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp gitme. Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin. Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarında savrulup gidersin. Öfken ve benliğin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Azminden dönme. Çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Sözünü unutma. Atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. Sevdiğin yere sık gidip gelme. İtibarın olmaz. 3 kişiye acı. Cahiller arasında alime. Zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Düşmanını çoğaltma. Haklı olduğunda

kavgadan korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleri...

0: kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
2: Reklamları dinlediniz.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Cenab-ı Hak uzaktan yakından bu sohbet meclisine teşrif etmişsiniz kardeşlerimden razı olsun. Allah-u Teala bizleri ve neslimizi bu güzel meclislerden uzak bırakmasın. Bu sohbet meclisinin maneviyatından, feyzinden nasipdar olan bahtiyar kullarından cümlemizi eylesin. Kardeşlerim, ahir zamanın ahirinde yaşıyoruz. Fahri Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ahir zaman, son peygamber, peygamber aleyhisselamdan bu zamana 1400 yılı aşkın bir süre geçmiş. Artık ahir zamanın son kısmında yaşıyoruz. Bu zamanda insanların amelleri bozuldu, niyetleri bozuldu. Daha çok kendileriyle

ilgilenmek, daha çok menfaatlerine yönelmek, zevki sefaları peşinde koşmak, ibadetten ziyade masiyetle iştigal etmek, böyle bir devirde, böyle bir zamanda yaşıyoruz. Böyle olunca niyetler Allah rızasından sapınca, onun içindir ki büyükler her zaman niyet üzerine nasihatta bulunurlar bizlere. Müslümanların birbirini sevmesi, birbirlerini korumaları, kollamaları, burada da Allah-u Teala'nın bize emrettiği şekilde, Peygamber Aleyhisselam'ın emrettiği şekilde yapamaz hale geldik. Birbirimizi sevmemiz de menfaatlere dayanan bir sevgi oldu. Dersimizin konusu kardeşlerim, Allahu Teala için, Allahu Teala'nın rızası için birbirimizi sevmemiz ya da buğz etmemiz. Konumuz bu. Allahu Teala bu dersten, bu sohbetten hisse almayı, nasipdar olmayı hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, ayet-i kerimede Rabbul Alemin buyuruyor. Zuhruf suresi 67. ayet-i kerimede Estaizu billah El-akhillâ'u yevme'izin ba'duhum li ba'din aduv illel muttakîn. Dostlar, birbirini seven ya da birbirini sevdiğini iddia eden dostlar o gün bazıları bazılarına düşman olurlar, düşman olacaklar. Bugün aradığımız, peşinde koştuğumuz dostlar o zaman birbirlerinin en büyük düşmanı olacaklar. O zaman, ne zaman? Mahşerde. Ayet-i kerimede istisna yapıyor. İllel muttakîn. Ancak muttaki olanlar hariç. Onlar müstesna. Onlar birbirinin düşmanı olmayacak. Sevgi de Allah-u Teala için olursa bereketli olur. Muhyiddin İbn Arabi, Kudüs-ü Ruhu, bu ayeti kerimenin tefsirinde sevgiyi, muhabbeti dört kısma ayırmış. Muhabbet dört çeşit olur. Sevmek dört çeşit olur. Birincisi Allah-u Teala için muhabbet. Allah rızası için muhabbet. Severken de rıza ilahiyeyi gözetmek. Gavsumuz bu konuda bizleri sık sık uyarıyor. Kalpten bir muhabbettir ve bunun hedefinde rıza ilahi vardır. Allah rızası vardır. Herhangi bir menfaat, dünyevi veya uhrevi bir menfaat gözetilmeksizin Allah için sevmek. Bunun hedefinde Allah-u Teala'nın rızası vardır. İkinci kısım bunun daha da ötesidir. Kamil insanların elde ettiği bir derecedir. Sırf Allah-u Teala'nın zatı için sevmek. Artık burada ne cehennem korkusu, ne cennet beklentisi, sadece Allah-u Teala'nın zatı için sevmek. Bu bizim işimiz değil. Buna kavuşmak için önce Allah için hiçbir menfaati gözetmeksizin birbirimizi sevmemiz lazım. Katıksız sevgi. İçine bir şeyler karıştırılmamış, içinde katkı maddeleri olmayan bir sevgi. Üçüncüsü, akli muhabbet. Aklen menfaati olacağını düşündüğü kimselere karşı bir muhabbet beslemek. Daha doğrusu muhabbeti izhar etmek, göstermek. Aslında kalbinde böyle bir muhabbet yok. Örneğin bir tüccarın daha çok kâr edeceği işte bir müşteriyle ya da bir toptancıyla arasındaki bir muhabbet gibi. Aklı diyor ki sen bu kişiyle arayı iyi tutarsan daha çok kazanırsın. Şu memurla arayı iyi tutarsan işlerin hallolur. Bu tarz muhabbet, aklî muhabbet. Bir de nefsani muhabbet var. Zevk için, zevki sefa için duyulan muhabbet. Genelde eşlerin birbirine duyduğu muhabbet de bu tarzandır. Eğer Allah rızası gözetilmemişse, bir insan evliliğe ilk adımını atarken niyeti Allah rızası olmalı. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini ihya olmalı. Hayırlı nesiller yetiştirmek için olmalı. Öyle olursa bu ailenin arasında muhabbet de olur. Bu nefsani muhabbet nefsini tatmin etmek için, nefsin zevki sefası uğrunda yapılan muhabbetlerdir.

bu dört ana başlığa ayırıyor Muhyiddin İbn Arabi rahmetullahi aleyh. Diyor bundan son ikisi akli muhabbet ve nefsani muhabbet insana perişanlık getirir. Ve bunlar uzun vadeli olmaz. Nefsini tatmin etmek için, güzelliği için bir bayanla evlenirse bir kimse ne olur? O güzellik bir gün gider. Bir hafta sonra yüzü yansa, yüzü değişse Allah muhafaza ne olur? O zaman muhabbet kesilir. Demek ki gerçek bir muhabbet değil. O gün bazılar, bazı dostlar, bazı dostlara düşman olacaktır. Ancak muttakiler hariç. Müttaki kimdir kardeşlerim? Müttaki kimdir? Müttaki Allah-u Teala'nın yasak kılmış olduğu şeylerden, amellerden, davranışlardan, sözlerden, fiiliyattan kaçan kimse. Müttaki budur. Ve Rabbul Alemin ayeti kerimelerde, birçok ayeti kerimede müttakileri övmüştür. Çok namaz kılanları övmemiştir. Müttakiler övülmüştür. Masiyetten kaçan, günahtan kaçan insan, gizli aşikar, insanların yanında günahtan kaçıyor, yalnız kaldığı zaman günahın içine dalıyorsa, o zaman bu da müttaki sınıfının içine girmez. Müttakiler müstesna buyuruyor. Demek ki onlar orada birbirinden kaçmayacaklar, birbirlerine düşman olmayacaklar. Abese suresinin son kısımlarına doğru ayeti kerimede geçiyor. Estaizu billah. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَت۪هِ وَبَن۪يهِ O gün, o mahşer günü herkes arkadaşından, eşinden, oğlundan, babasından kaçacak. Dehşetli bir gün. Ancak işte müttakiler hariç. Müttakiler birbirinden kaçmayacak. Dünyada Allah için birbirini seven insanlar orada birbirinden kaçmayacaklar. Bir menfaat için seven, bir zevki sefa için seven, onlar birbirinden kaçacaklar. Müttakiler müstesna. Ayet-i Kerim'in devamında Rabbul Alemin buyuruyor. Ya ibadî lâ khawfun aleykumul yevme ve lâ entum tehzenûn. O müttaki kullar. Ey kullarım! Size bugün hiçbir korku yoktur. Siz bugün mahzun olmayacaksınız. Allah-u Teala bu hitapla muhatap olmayı hepimize nasip eylesin. Birbirimizi Allah için seven salihlerden, müttakilerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, sevgi çok güzel bir duygudur, çok güzel bir kavramdır. Ancak bu zamanda sevgi, muhabbet, aşk bu kelimeleri günahla özdeşleşir hale getirmişler. Aşk ne kadar güzel bir sözcüktür. Muhabbet ne kadar güzel bir sözcüktür. Sevmek ne güzel bir şeydir. Ancak bu zamanda günahın adı olmuş. İsyanın adı olmuş aşk. Aşk çok kıymetli bir sözcüktür. Allah-u Teala kendi aşkıyla yanan salihlerden eylesin bizleri. Ayet-i kerimede, bir başka ayet-i kerimede Rabbul Alemin buyuruyor. Estaizu billah. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah-u Teala onların kalbine ülfet vermiştir. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Onların kalbine ülfet, muhabbet vermiştir. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde olan her şeyi harcasaydın مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Onların kalplerine, onların arasına muhabbet veremezdin. Muhabbet zorla elde edilen bir şey değil ki. وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Ancak Allah-u Teala onların arasına ülfet, muhabbet, aşk vermiştir, sevgi vermiştir. O Allah-u Teala azizdir, hikmet sahibidir. Allah-u Teala için birbirini seven salih kullar hakkında indirilmiştir. Kardeşlerim, bir insan, bir Müslüman, bir Müslümanı Allah için nasıl sever? Bir Müslüman, bir Müslümanı Cenab-ı Hakk'ı ne kadar tanıyorsa, biliyorsa, ne kadar arifi billahsa, bir Müslümanı da ancak o nisbette, o derecede sevebilir. Yunus Emre Hazretleri'nin

Dediği gibi, yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Canlıları, bir karıncayı bile, bir Müslümanı Allah-u Teala'nın kulu olduğu için, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti, ümmeti diye üzerine titrediği bir kul olduğu için diğer insanlardan daha çok sevmemiz lazım. Bu sevgi çok kıymetli bir duygudur. Bu sevgiyi neye harcıyoruz? Bu sevgiyi nerelere veriyoruz? Acaba cebimizi düşündüğümüz kadar, banka hesabımızı düşündüğümüz kadar Müslüman kardeşimizi düşünebiliyor muyuz? Cebimizi düşündüğümüz kadar komşumuzu düşünebiliyor muyuz? İşte kamil mümin böyle belli olur. Yoksa ben çok iyi bir insanım, benim kalbim temizdir. Sözle peynir gemisi yürümez demiş ecdadımız. Senin sözünden çok ahvalin insanlara seni gösterir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyurmuşlardır ki, bütün halk, dikkat edin buna, bütün halk Allah-u Teala'nın nazarında bir aile gibidir. Bütün yaratılmışlar Allah-u Teala'nın nazarında bir aile gibidir. Bu ailenin en hayırlıları aile fertlerine en faydalı olanlarıdır. İşte Müslümanlık, işte sofilik, işte güzel ahlak. Ne kadar hayırlısın, Müslüman kardeşine karşı ne kadar hayırlısın, Müslüman kardeşinin hatalarını ne kadar örtebiliyorsun, sırrını ne kadar saklıyorsun, hizmette ne kadar ön saflara gidebiliyorsun. Bir Müslümanın düşüncesi şöyledir: ben hizmet edeyim, Müslüman kardeşim istirahat etsin. Ben çalışayım, o yesin. Ben gayret edeyim, o dinlensin. Bu nerededir? Bütün fiillerde böyledir. Sadece ilim hariç. İlimde okumaya gayret edecek. Ama onun dışında ben hizmet edeyim, o kardeşim istirahat etsin. Müslümanın düşüncesi böyledir. Böyle olmalıdır. Eğer işte ben hizmet ediyorum, bir iş yapıyorum, orada oturan kişiyi için içimden geçiriyorsam, bak ben bunu yapıyorum da o oturuyor, o zaman bir menfaati yok, bir kıymeti yok. Zaten olması gereken senin hizmet etmendir. Bir arifi billah zata biri geliyor, diyor ki efendim, diyor, bana bir iş söyleyin, bir amel söyleyin, bir hizmet söyleyin de onu yapayım, onunla iştigal olayım. Diyor ki onu tanıyan biri, evladım, diyor, sen git uyu. Çünkü senin uykun amelinden daha hayırlı. Sen en az zararı uykudayken veriyorsun insanlara. Böyle olmaması lazım, değil mi? Hizmet hezimet olmamalı. Onun için kardeşlerim, hizmette de, amelde de, sevgide de Allah rızasını gaye edinmeli, Allah rızasını gözeterek davranmalı, muamele etmeliyiz. Allah-u Teala bizleri razı olduğu kullardan eylesin. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe tam manasıyla hakiki iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi seveceğiz. Bu hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz buyuruyor: sizlere birbirinizi sevecek, sevdirecek bir amel söyleyeyim mi? Sahabe efendilerimiz buyur ya Resulullah dediklerinde, selamı aranızda yayınız. Selam verin. Birbirinize selam verin. Selam verdiği zaman da bir Müslüman diğer Müslümana Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh, Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, esenliği, şefkati, merhameti senin üzerine olsun ey kardeşim diyor. Benden sana zarar gelmez. Ben senin dostunum. Ben seni Allah için seviyorum diyor. Selam verip de insan Müslüman kardeşini kandırabilir mi? Verdiği selama ihanet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam, sahabe efendilerimizden Yezid bin Esed, Yezid bin Esed radıyallahu anh.

Anham, ya Yezid, cennete girmek ister misin? İstiyor musun cennete girmek dediğinde, sahabe efendimiz evet ya Resulallah. Öyleyse kendi nefsin için sevdiğin ve istediğin hayırları Müslüman kardeşin için de sev ve iste. Kendimiz için en iyi alacağımız bir mal olduğu zaman da, eşya olduğu zaman da en iyisini alıyoruz, ayırıyoruz. Bazen kılı kırk yarıyoruz. Ancak kardeşimiz için de böyle düşünmemiz lazım. Bizim güzel bir eşyamız olduğu zaman da seviniyoruz. Kardeşimizin de güzel bir eşyası olduğunda sevinmemiz lazım. İçimizden haset etmememiz lazım. Haset aradaki muhabbeti kaldırır. Haset çok tehlikeli bir iştir. Şeytan aleyhillanenin ahlakındandır. Hasedin temelinde şu vardır. Sanki bir kul Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi sen şu güzel evi, şu güzel arabayı şu kuluna verdin ama yanlış yaptın, hata yaptın. Ona vermeyecektin, bana verecektin onu diyor. Haset etmek böyle bir şeydir. Allah-u Teala'nın rızasına, takdirine razı olmamak. Ayet-i kerimede geçiyor. Radiyeten merdiye. Önce razı olacak kul. Allah-u Teala'nın verdiklerine razı olacak. Evindekine razı olacak. Elindekine razı olacak. Ondan sonra Allah-u Teala da ondan razı olacak. Sen elindekine, evindekine razı olmazsan, gözün başka nimetlerde olursa, o zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasını bekleme. Allah-u Teala elimizdekilere razı olmayı hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur ki, iki Müslüman karşılaştığında musafaha ederek biri diğerine tebessüm ettiğinde, güler yüz gösterdiğinde, bizim bugünlerde, bu zamanlarda birbirimizden esirgediğimiz güler yüzü gösterdiğinde, ağacın yapraklarının dökülmesi gibi ikisinin günahları da dökülür. Allah rızası için olursa, zaman birinde komşuluk ilişkilerine önem veren bir zat varmış. Ancak bu zat sağır, kulakları duymuyor. Buna demişler ki, senin komşun hastadır. O da komşusunu ziyaret etmek istemiş. Düşünmüş kendi kendine, ben bunun ziyaretine gideyim de ancak benim kulaklarım iyi duymuyor. Onun ne dediklerini anlayamayacağım. Sonra demiş en iyisi bir çalışma yapayım. Ben şunu sorsam o şöyle der. Bir antrenman yapayım. Gidince selam vereyim, ona sorayım nasılsın? O da der ki iyiyim. Ben de derim ki bunun üzerine Allah'a hamdolsun. Madem iyisin Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Sonra ona sorarım, ne yiyor ne içiyorsun? Haliyle hasta olduğu için şerbet içer, iyileşmek için, enerji almak için şerbet içer, çorba yer, yemek yemez, hasta çünkü. Ben de ona derim ki, afiyet olsun, Allah şifa versin sana. Sonra derim ki, bu hastalığın için hangi doktora gittin, hangi hekim sana geldi baktı? O da der ki işte falanca doktor der. Ben de onu motive etmek için, onun gönlünü almak için, o doktor çok iyi bir doktordur, onun ayağı uğurludur, o nereye giderse oradaki kullara Allah-u Teala şifa verir derim. Böylelikle vazifemi yaparım, geri dönerim diye düşünerek komşusunun yanına gider. Komşusuna sorar selamdan sonra, sevgili komşum nasılsın, iyi misin dediğinde komşu ahu figan eder. Hastayım, çaresizim, perişanım dediğinde bu da der ki Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Ne güzel bir durum. Bunun üzerine hasta olan üzülür, alınır. Ardından sağır olan sorduğunda komşum ne yer ne içersin? Hasta olan da birinci soruya verdiği cevaptan dolayı kızgınlığıyla zehir zıkkım yiyip içiyorum dediğinde bunun üzerine afiyet olsun sözünü söyleyince bu sefer hasta olan çılgına döner. Üçüncü sorusunu da düşündüğü, planladığı üçüncü soru.

doktorsun da sorar. Hangi doktor sana geldi? Deyince hasta der ki, ya bu gidişle Azrail gelir bana. Azrail aleyhisselam gelir. Onun üzerine o doktor çok iyidir, onun ayağı uğurludur. O bir yere geldiği zaman da iyileştirmeden kimseyi gitmez. Sonra hasta olan kırılır, alınır. Der ki hasta ziyareti, hastanın gönlünü almak, gönlünü ferahlatmak için yapılır. Bu komşum meğer benim can düşmanımmış. Yanımda yıllarca can düşmanıyla oturmuşum diye üzülür, hayıflanır. Sağır olan kişi de der ki elhamdülillah hasta olan komşumu ziyaret ettim. Onun da hayır duasını aldım diyerek ayrılır. Mevlana Hazretleri bunu anlatır. Allah rızası gözetilmeden yapılan ziyaretler bunun gibidir. Birbirine zarar verir. O iki dost birbirine zarar verir. Ama baktığı zaman da ikisi de kendince iyi yapmıştır. Bazen kendimizce çok iyi yapıyoruz da dostluğa zarar veriyoruz, sofileye zarar veriyoruz, Müslümanlığa zarar veriyoruz, etrafımıza zarar veriyoruz, komşuluğumuza zarar veriyoruz. Ama kendimizce iyi yapıyoruz. Her zaman anlaşılıyor. Bir sofi kavusumuza gidip kurban demiş, bizim orada sizin çok münkeriniz var. Kavusumuz buyurmuş, sizin oradakiler bizi ziyaret ettiler mi? Yok. Bizim çayımızı içtiler mi? Yok, içmediler kurban. Bizim sohbetimizde bulundular mı? Yok. O zaman Sofi, onlar bizim değil senin münkirlerindir. Onlar senin münkirlerindir. Sen kötü gösterdin. Sofiliği sen kötü gösterdin. Sen kötü örnek oldun. İslamiyet'i sen lekeledin. İslamiyet bize tertemiz gelmiştir. Sadat-ı Kiram'ın kapısı bize tertemiz gelmiştir. Allah Teala bu sadat-ı kiramdan razı olsun. Bizlere el uzatmışlardır. Eski zamanda biliyorsunuz kardeşlerim. Eski zamanda sofi olmak kolay değildi. Okuyoruz değil mi birlikte? Aziz Mahmud Fidayi Hazretleri sofi olmak istediğinde Üftadi Hazretleri ne yaptı? O hakim cübbesiyle ona Bursa'da ciğer sattırdı. Ve bu kişi cahil biri değil. Zamanının mahkemesinde, şer'i mahkemenin sorumlu hakimi. Alim bir kişi. Beş vakit namazında, belki ömründe hiçbir kaza namazı yok. İmtihanlara tabi tutularak ona derviş oldu. Onun için Allah-u Teala bu sadat-ı kiramdan razı olsun. Bizlere el uzattılar, bizleri tuttular. Allah-u Teala hem bu dünyada hem ahirette onların himayesinden, onların eteğinden bizleri ayırmasın. Bu demin okumuş olduğumuz hadis-i şerifte iki Müslüman karşılaştığı zamanda birbirleriyle müsafaha ettiğinde ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları dökülür. Başka bir rivayette Allah-u Teala aralarında 100 rahmet taksim eder. 99'u o ikisinden cana yakın davranan, güler yüzlü, yapıcı olan kimseye verilir. 99 rahmet. Onun için Müslüman kardeşimizle karşılaştığımız zaman da güler yüzlü olmamız lazım. Sevgimizi ona izhar etmemiz lazım. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bir Müslüman diğerini sevdiğinde sevgisini, sevdiğini ona söylesin, bildirsin. Sevdiğimiz kardeşimize gidip diyeceğiz ki kardeşim ben seni hiçbir maddi, manevi menfaat olmadan Allah rızası için seviyorum. Allah-u Teala bu muhabbetimizi bozmasın diyebilmesi lazım. Bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. Cenab-ı Hak katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşı için en yumuşak ve güzel davrananıdır. Güzel huylu olan, güzel ahlak sahibi olan. Komşuların en hayırlısı da komşusu için

yumuşak ve güzel davranandır. Her halükarda Müslüman, sofi, güzel davranması lazım. İyi davranması lazım, güzel ahlak sahibi olması lazım, iyilik yapması lazım. Bir söz var. El insan abdül ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir. Bir insana iyilik yaparsın, yaparsın, yaparsın, artık o sana kötülük yapıyor olsa bile artık bir zaman gelir, sana kötülük yapamaz hale gelir. Kötülük yapamaz hale gelir. Eşler için de durum böyledir. Bazen oluyor, eşlerden birisi, erkek ya da kadın, iyidir, ahlakı güzeldir, ancak eşi ona zulmediyor. Ona kötü davranıyor, ona ilgi göstermiyor. Bu durumda iyilik yapan kimse iyiliği bırakmaması lazım. Duaya devam etmesi lazım. Saliha bir hanımın zalim, münafık bir kocası varmış. Kadın dindar, elinden geldiğince ibadetlerini, amellerini yerine getiren bir kimse ve her yaptığı işe de besmele ile başlıyor. Bir şey alacak, bismillah diyor alıyor. Bir şey bir yere koyacak, bismillah diyor bırakıyor. Bu durum kocasının hoşuna gitmiyor ve aklınca ona zulmetmek, onu perişan etmek, ona ders vermek istiyor. Bunun üzerine bir gün eşini çağırıp ona bir kese altın veriyor. Diyor ki, al bu kese altını, sakla, istediğim zaman bunu bana getir. Kadın da alıyor, götürüyor, artık gizli bir yere onu bırakıyor. Adam da peşinden geliyor, keseyi hanımın nereye koyduğuna bakıyor. Gizli yer neresi, oraya bakıyor. Kadın gittikten sonra bir ara adam onu oradan alıyor, altınları alıyor, keseyi de bir kuyuya atıyor. Sonra bir zaman geçtikten sonra eşinin yanına çağırıyor. Diyor ki, hanım, sana verdiğim o kese altını çabuk bana getir. Bunun üzerine hanım gidiyor, koyduğu yerden bismillah diyor, elini uzatıyor. Allah-u Teala'nın izniyle, emriyle o kese orada hazır bir şekilde bulunuyor. Onu alıyor, kadın keseyi alıyor ama bakıyor, kesede ıslaklık var. Islaklığın hikmetini anlayamıyor. Olduğu gibi getiriyor, eşine veriyor. Eşi bakıyor ki içindeki altınlar tam. Hanım diyor ki, kesenin ıslaklığını ben anlayamadım. Tabii adam hatasını anlıyor, pişman oluyor. Eşinden özür diliyor. Diyor ki, hanım, bu zamana kadar ben sana çok zulmettim. Seni utandırmak istedim. Beni affet. Bundan sonra ben Allah-u Teala'nın muttaki kullarından olacağım. Göreceksin. Ve gerçekten tevbe ediyor, Allah-u Teala'nın muttaki kullarından oluyor. Sonra dua ederken ellerini kaldırdığında her zaman şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, sen bana saliha bir hanım vermiştin. İyi kalpli, güzel huylu bir hanım vermiştin. Ben onun kadrini, kıymetini bilemedim. Bundan dolayı beni affet diye her elini kaldırdığında ömrünün sonuna kadar böyle dua ediyor. Af diliyor Allah-u Teala'dan. Çünkü bir Müslüman diğer Müslümanı kırdığı zaman da onun hakkına giriyor. Ancak Cenab-ı Hakk'ın da hakkına giriyor. Allah-u Teala'dan af diliyor. Hanımı da ondan sonraki hayatında her ellerini kaldırdığında Ya Rabbi, dualarımı boşa çıkarmadığın için, eşimi müttakilerden ettiğin için sana hamdü senalar olsun diye dua ediyor. Yani kardeşlerim, eşimiz, komşumuz, arkadaşlarımız bazen iyi olmayabilir. Bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Ancak bizler hiçbir zaman Allah-u Teala'dan ümit kesmeyeceğiz. Her zaman güzel ahlakla muamele etmeye ve hayır duada bulunmaya devam edeceğiz. Allah-u Teala bizlere tevfik ihsan eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz. Thank you.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve billahi tevfik ve'l istiâne. Emma ba'd. Evet, bir önceki dersimizde namazda mekruh olan

ve namazı bozan hallerden bahsetmiştik. Şimdiki ders ise İmam-ı Kudüri'nin zikredeceği İmam-ı Azam ile talebeleri olan İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed arasında namazı bozup bozmama konusunda ihtilaf edilen 12 mesele diye meşhur olan konuyu anlatacağız. İmam-ı Azam'a göre bu 12 meselede Ettehiyyatü okuduktan sonra meydana gelirse namaz bozulmuştur. İmameyne göre ise namaz tamdır. Çünkü İmam-ı Azam'a göre bu meselelerde tamamında namaz kılan kimse kendi isteğiyle, iradesiyle namazdan çıkmamıştır. İstek ve iradesi olmadan namazdan çıkılırsa İmam-ı Azam'a göre namaz bozulur. İmameyne göre ise kendi istek ve arzusuyla namazdan çıkmak şart değildir. Bu minvalde bu hükümler meydana gelir. Buna fıkıhta tahiyyat okuduktan sonra kendi isteği olmadan namaza aykırı bir durum geldiğinde namaz bozulur mu, bozulmaz mı diye ifade edilen 12 meseledir. Şimdi bu meseleler peki nelerdir? Kendi isteğiyle çıkmak İmam-ı Azam'a göre şarttır, farzdır. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ise farz değildir. Buradaki fetva İmam-ı Şürün Bilal'inin tercih ettiği ve diğer ulemanın da tercih ettiği fetva, İmam-ı Kudüri'nin de zikredip İmam-ı Azam'ın fetvası doğrultusundadır. Fetva bu konuda İmam-ı Azam'a göre veriyor. Bazı Hanifi fakirleri ise fetvayı İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre de verdiği oluyor. Peki bu kendi isteğiyle namazın bozulduğu konular nelerdir? Kendi isteğiyle namazdan çıkmıyor, harici bir nedenden dolayı namazdan ayrılmak zorunda kalıyor ve bu yüzden namaz bozuluyordu. Bu konular nelerdi? Şimdi inşallah bunlardan bahsedeceğiz. Ve in ra'al müteyemmümül ma'e fi salatihi. Namaz kılıyordu. Teyemmümle abdest almıştı. Namazın içerisinde tahiyyat okuduktan sonra örneğin su buldu, su gördü. Bu durumda suyu görmesi ve bulması kendi elinde olan bir durum değildir. Zira namaza başlamıştır. Fakat teyemmümde de su görüldüğünde ve bulunduğunda teyemmüm bozulur. Teyemmüm burada bozulduğu gibi kendi iradesiyle namazdan çıkmadığı için, teyemmümün bozulmasından kaynaklı namazdan çıktığı için İmam-ı Azam'a göre de batalet salatuhu, namazı batıl olmuştur. Ve in ra'ahu ba'dema qa'ade qadret teşehhüd. Ettehiyyatı okuduktan önce de hüküm aynıdır. Ettehiyyatı okumadan önce de sonra da hüküm aynıdır. Ve kâne mâsihan alel huffeyni, veya mesler üzerine mes yapsa, fen qadat müddetü meshihi, namaz kılarken mesih müddeti olan mukimler için 24 saat, misafirler için olan, yani yolcular için olan 72 saatlik zaman dilimi sona erse, daha namazın içerisindeyken sona erse, bu durumda mestin bozulmasıyla abdest de hükmen bozulmuş olur. Abdestin bozulmasıyla namazdan çıkmıştır. Fakat namazdan çıkması kendi iradesiyle değil, mestinin bozulmasıyla olmuştur. Bu durumda da İmam-ı Azam kendi iradesiyle çıkmaya şart koştuğundan dolayı burada da namazı bozulmuştur İmam-ı Azam'a göre. اَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ رَفِيقٍ, az bir amelle ayaklarında bulunan mesleri çıkarsa, mestin çıkmasıyla abdestine nakıs eksik kalır. Abdestin bozulmasıyla namazdan kendi iradesi olmadan çıkmıştır. Çünkü mesten kaynaklı çıkmıştır. Bu yüzden burada da abdesti, namazı da bozulmaktadır İmam-ı Azam'a göre. Neden az amelle kayıtlıyoruz? Çünkü mesti çıkartırken uğraşarak çıkarsa, çok amelle çıkartsa, ki biz buna fıkıhta ameli kesir diyoruz, bu durumda zaten namaza ameli kesir sebebiyle bozulacaktır. Ayağından mestin çıkartırken,

bozulması sebebiyle bozulmayacaktır. Ki ameli kesir sebebiyle bozulması ittifaklı bir konudur. Yani hem İmam-ı Azam hem de İmameyn'in hemfikir olduğu bir konudur. Burada zikredilen mesele ise ihtilaflı meseledir. Yani İmam-ı Azam'a göre bozulan, batıl olan namaz, İmameyn'e göre ise sahih olan namaz türüdür. Ne zaman İmameyn'e göre sahihdir, namaz bozulmaz? Tahiyyat okuduktan sonra. Bu zikredilen haller meydana gelirse İmameyn'e göre namaz tamdır. İmam-ı Azam'a göre ise namaz, bu zikredilen haller meydana geliyorsa bozulmuştur. Evkân-ı ümmiyen, namazın içerisinde ümmiydi. Ümmi demek, yani Kur'an'da yetecek, farzda yetecek bir miktar ezberi bilmeyen kimseye ümmi denir. Bu da işte bir görüşe göre bir ayet, bir görüşe göre de altı harften oluşan kelimelerdir, iki kelimedir. İşte altı harf ezberleyecek kadar veya bir ayet ezberleyecek kadar Kur'an'da doğru bir hıfzı olmayan bir insan farz olan kıraatı yapmadan namaz kılabilir. Ümminin kıraatsız namaz kılması zaruretten dolayı caizdir. Böyle bir ümmi, Kur'an'ı bilmeyen, ezberi olmayan bir kimse belki de yeni Müslüman olmuş olabilir. Fetealleme surete, namazın içerisinde farzı yerine getirecek bir miktar ayet ya da sure ezberlese, öğrense bu durumda da namazı bozulmuş olur. Zekiydi, hemen dışarıdan bir telkinle ezberlemiş olabilir. Ya da bakarak ezberlemiş olabilir. Ya da geçici bir hafıza kaybı yaşamıştı, unutmuştu. Namaza başladığında unuttuğu ayetleri hatırlayarak ezberi yerine gelmiş olabilir. Bu türlerin tamamında da, bu zikredilen bütün örneklerde de ümminin namazı kıraatı ezberlemekle bozulmuş olacaktır. Ev-uryanen veya avret yeri çıplak bir vaziyette namaza başlasa, fevecede sevben, elbise bulsa, elbise bulduğu anda da, namazın içerisinde bulduğu anda da avret yerini artık kapatacak bir şey vardır. Namazın şartlarından biri avret yerinin kapalı olmasıdır. Burada ise şartlardan birinin imkanı varken yapmadığı anlaşılır ve namazı da bozulmuş olur. Mumiyen veya ima ile namazı kılsa, oturduğu yerden, sandalyede veya ayakta başını eğerek ruku ve secde yapsa, hastalıktan dolayı, gücünün yetmediğinden dolayı namaza böyle başlasa, fakadere ala ruku'i ve sucudi, namazın içerisinde ruku ve secde yapmaya gücü gelse namazı yine bozulur. Tam tersinde namaz bozulmuyordu. Güçlü olarak başladı, ruku ve secde yapabilecek bir vaziyette, gücü kayboldu, oturarak namazını devam edebiliyordu. Fakat oturarak ima ile namaza başladığında ruku ve secdeye gücü yettiğinde namaz ise İmam-ı Azam'a göre bozulur. Ev tezekkere enne aleyhi salaten gable hâzi salat. Şimdi Hanefi mezhebinde tertip namazı diye namaz vardır, tertip ehli. Yani bir Müslümanın kaza namazı bulunmaması durumunda o Müslüman tertip ehlidir. Yani devamlı beş vakit namazını kılmış, ergenlik buluğ çağından beri hiçbir namazını kaçırmamış. Ya da kaçırır kaçırmaz hemen kaza etmiş. Bu kimsenin adı tertip ehlidir. Hiç kaza namazı olmayan bir kimse, mesela hiçbir kaza namazı yoktu, sabah namazını uyanamadı. Bu durumda sabah namazı kazaya kalmış olur. Sabah namazı kazaya kalan bir kimse, bir vakit kazası vardır. Ve bir vakit namazı kazaya kalan kimse ne diyoruz? Tertip ehli. Ama hiç yokken biri düştü, biri oldu. Hiç yokken bir olduysa bu tertip ehlidir. İki olduysa tertip ehlidir. Altı vakte kadar tertip ehlidir. Altı vakit namaza kadar tertip ehlidir. Eğer namaz vakitleri altıya ulaşırsa, altı vakte kadar, yani beş vakte kadar tertip ehli, kaza namazları altıya ulaştığında artık tertip ehli olmaktan çıkmıştır.

Yani peki bunun öğrenmenin yararı nedir? Bir kimse hiç kazanımızı yokken peş peşe de kazaya kalabilir. Baygınlıktan dolayı, ameliyata girmiş hastalıktan dolayı, peş peşe veya uykudan dolayı derin bir uykuya dalarsa, peş peşe ya da bir kez namazı kazaya kalırsa, bir, iki, üç peş peşe de kalmış olabilir. Savaş hali var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşı'nda başına geldiği gibi ve ashabına peş peşe üç vakti kazaya kaldı. Öğlen vakti, ikindi vakti, akşam vakti ve yatsı vaktinde bu üç vaktini Peygamber Efendimiz kaza etti. Sahabeleriyle birlikte ve çok üzüldü. Savaştı çünkü müşrik onları bir an bile boş bırakmamıştı. Bu yüzden namazları kazaya kalmıştı. Hiç bakalmadılar, boş kalamadılar. Bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce öğlenin namazını kıldırdı. Sonra ikindiyi, sonra akşamı, en sonunda yatsıyı kıldırdı. Yani kaza namazları altı vakitten az olduğunda, kaza sırasına göre namazları önce kaza etmek gerekiyor, sonra edaya kılmak gerekiyor. Buna tertip ehlinin namazı diyoruz. Sabah namazını kılamadı, öyleyse öğlen namazından önce sabah namazını kılmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi savaştan kaynaklı öğle, ikindi, akşamı kılamadı. Öyleyse yatsı namazından önce aynen eda edermiş gibi öğlenin farzı, ikindinin farzı, akşamın farzı kılanacak, sonra yatsı kılanacaktır. Tamam. Bu duruma tertip ehli diyoruz. Tertip ehli kazasını yapmadan eda kılamaz. Tamam. Bu minvalde bakıldığında bu adam İmam-ı Kudür'ün ifadesiyle veya kadın tezekkere namazın içerisinde hatırladı. Enne aleyhi salaten kable hazi salat. Dedi ki ben tertip ehliyim. Bu kıldığım edadan önce kılmam gereken bir kaza namazım vardır diye namazın içerisindeyken hatırlasa kıldığı namazın içerisindeki namaz artık bozulmuştur. Çünkü tertip ehli edadan önce kaza namazı kılmalıdır. Öğlen namazını kılıyordu. Hatırladı, aklına geldi. Ben bu sabah namazı kaçırdım. Ve bu benim kaçırdığım ilk namaz. Bundan önce hiçbir kaza namazım yok. Öyleyse önce sabah namazını kılmalı. İlk namaz diyoruz. Çünkü önceden diyelim ki kaza namazları çoğaldı. Kaza namazları çoğaldığında, bunları kaza etmeye başladığında sıfırlamadan tertip ehli olamıyor. Ne zaman ki sıfırlayacak, hiçbir kaza namazı kalmayacak, o zaman tertip geri döner. Kaza namazlarını sıfırlamadıkça tertip geri dönmez. Ya bir kere kaçıracak ya da peş peşi kaçıracak. Bu adam öğleyi kılarken mesela kaza namazı olduğunu hatırlasa, bu durumda artık öğlen namazı bozulmuştur. Ancak bir halde bozulmaz, o da vakit çıkmaya yakınsa. Eğer öğlen namazını bozulduğunda, sabah namazını kaza edip öğle namazını kılmaya vakit kalmayacaksa, vakit çıkmaya yakınsa, bu durumda öğlen namazını bozmaz, devam eder. Bu da istisnasıdır. Ev ahdesel imamul gari'u, Kur'an'ı bilen, Kur'an okuyan, kıraati güzel olan bir imamın abdesti bozulsa, festahlefe ümmiyen, yerine imamla ümmi bir kişi geçse, bu durumda imamın namazı da bozulur. Ev talaati şemsu fi salatil feci, sabah namazında güneş doğsa yine namaz bozulmuş olur. Ev dehala vaktul asri fil cuma, cuma namazı vaktinde, cuma namazı kılarken ikindi vakti girse İmam-ı Azam'a göre yine namaz bozulur. Evkâne mâsihan alel cebîrati fesegadet an bur'in, bir sargı alçı üzerine meshederek namaza başlasa, kolundaki mest iyileşse, sargı yara iyileşse, iyileşmesinden kaynaklı sargı düşse, bu durumda

namazı yine bozulmuş olur. Evkâne sahibi udrin fenkata udru, özür sahibiydi. Namazı, mesela burun kanaması var veya dişinin çektirmiş, ağız kanaması mevcut. Böyle bir haldeyken abdest alıyor. Ağız kanaması veya burun kanaması bir özrü var. Böyle bir özrü varken kanama olabilir, abdesti bozan herhangi bir hal var. Bu abdesti bozan herhangi bir hal devam ederken özürden kaynaklı abdestini alsa, sahabe özür çünkü. Daha sonra fenkata uzru, namazın içerisinde örneğin burun kanaması kesilse veya ağız kanaması, damak kanaması kesilse. Bu kesinti ikinci vaktin sonuna kadar devam etse. Mesela örneğin öğlen vaktinde özür sahibi olan bir kimse burun kanamasından kaynaklı abdest aldı. Burun kanarken abdest aldı. Burnu kanarken abdest aldı, namaza durdu. Namazın içerisindeyken burun kanaması kesildi. Öğlen vaktinde. Ve bu burun kanamasının kesintisi akşam vaktine kadar sürdü. Hangi vakte kadar? Akşam vaktine kadar sürdü. Akşam vaktine kadar bu burun kanaması kesildiği sürse, kılmış olduğu öğlen namazının bozulduğu anlaşılır. Akşam namazı girince öğlen namazını tekrar kılması gerekir. Tamam, zor bir meseledir. Bu normal, özür sahibi mesela bazen bir yerimiz çiziliyor, zararı gelebiliyor, kanıyor, vaktin sonuna kadar bekliyoruz, doğru mu? Vaktin sonunda o kanamayla birlikte abdest alıp namazımızı kılıyoruz. Güzel. Peki bu kanamayla birlikte abdest alıp namaz kıldığımızda, daha sonra ister namazın içerisinde olsun, ister namazdan sonra olsun, bir vakit geçip de eğer bu kanama kesilirse, özür sahibi olmadan kesilirse, o meselede de yine benzer şekilde namazın geçersiz olduğu anlaşılır. Yani iki mesele var. Bir, özür sahibi olduktan sonra özrü namazın içerisinde tam bir vakit kesilse, namazın içerisinde kesilse ve bu kesinti tam bir vakit devam etse namazı bozulur. Öğlen burun kanaması vardı. Burun kanaması ile birlikte abdest aldı. Namazını kılarken kanaması kesildi. Öğlen namazını kılarken. Ve namazını bu şekilde tamamladı. Sonra ikindi vakti girdi. Zaten kanaması namaz kılarken kesilmişti. İkindi vakti girdi. İkindi ile akşam arasında hiç akıntı, kanama gelmedi. Bu durumda anlaşıldı ki artık özür sahibi olmaktan çıktı. Çünkü özür tam bir vakit boyunca gelmeyince insan özür sahibi olmaktan çıkar. Özür sahibi olmaktan ne zaman çıkmış oldu? Namaz kılarken. Peki kıldığı namazı özürle mi kıldı, özürsüz mü kıldı? Özürle kıldı. Özür sahibi olmayan bir kimse özürlü olarak kıldığı namaz geçerli değildir. Bu yüzden de bunun namazı bozulmuştur. İşte zikredilen bu meselelerin tamamında batara salatuhu fi kavli Ebi Hanife, İmam-ı Azam'a göre namaz bozulmuş olur. Çünkü kendi isteğiyle hiçbirisinde namazdan ayrılmış değildir. Ve gâle bi Yusuf ve Muhammed rahimuhumallah ise temmet salatuhu, zikredilen tüm konularda namaz geçerlidir der. Namaz bozulmamıştır. Özellikle teşehhüd tahiyyattan sonra okunmuşsa namaz tamdır. Ayrıca namazın tekrar kılınması gerekmez der İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed. Fazilet açısından yeterlidir. Çünkü onlara göre namazda kendi iradesiyle çıkmak şart, farz değildir. Bu yüzden namaz geçerlidir. Bir diğer konu babu gada'il fevaiti, kaza namazı konusu. Az önceki tertip ehli demiştik. O konuya benzer aynı konu. Ve men fatettu salatu, bir insanın namazı kaçsa. Kaçsa diyor, çünkü bir Müslüman kasıtlı olarak namazını terk etmez. Müslümanın namazı kazaya kaldıysa kasıtsız olarak kazaya ya da mazeretten dolayı kazaya kalmıştır. O namazını kaçırmamıştır, namaz kaçmıştır. Bu yüzden Arapça ifade

ifadelerde alimlerimiz menfaatet hussalatu der. Yani burada kaçan namazdır. Namaz kaçıyor. Yani kasıt yok. Mazeretsiz bilerek terk yok. Mazeretle birlikte istemsizce namaz kaçıyor. Ya uykuda kalmış, ya unutmuş, ya savaş olmuş, ya bayılmış, ya ameliyata girmiş vesaire vesaire. Bir takım mazeretler var. Bu durumda Müslümanın hali böyledir. Fakat ibare ve menfaatettu salatu demesi Müslümanlara karşı hüsnü zan beslediği içindir. Müslüman kasten namazını kazaya bırakmaz. Ancak kazaya bıraksa bile kazayı kasten bırakmayanla hükmü aynıdır. Yani kazayı bilerek terk etsen de mazeretten dolayı terk etsen de kaza etmen gerekir. Bazı günümüzde bir takım insanlar söylüyorlar. Diyorlar ki kasten terk edilen namazının kazası yoktur diyorlar. Bu doğru değildir. Eğer kasten terk ettiği namazın kazasını yapmazsa o zaman iki kez günah işlemiş olur. Birincisi kasten namazı terk etmesi, ikincisi ise kasten terk ettiği namazı kaza yapmaması. Mazeretten dolayı namazı kazaya kaldıysa, mazeretten de nedir mesela? Ciddi bir unutkanlık veya aşırı yorgunluktan dolayı uyku veya hastalık gibi nedenlerden dolayı namazı kılamadıysa, aşırı bir hastalık tabii ki, yani namaz kılamayacak kadar hasta bu, ameliyata girmiş, bayılmış gibi. Bu durumda namazı kazaya kalmasından dolayı günahkar olmaz. Ama kaza yapmazsa kasten, kasten kaza yapmamasından dolayı bu kimse de günahkar olur. Her türlü namazın kazası velhasıl özetle gerekir. Kasten de yapsan, kasıtsız da olsa kaza etmen gerekiyor. Kadaha ve menfaatettu salatu kadaha izâ zekerâha. Namaza kaza kaldığında bir Müslüman hatırladığında kaza etmelidir. İyileştiğinde kaza etmelidir. Bayılmışsa ayıldığında kaza etmelidir. Eğer çok değilse ileride de söyleyeceğiz. وَقَدَّمَهَا لُزُومًا عَلَى صَلَاتِ الْوَقْتِ İlk defa başına geliyor ve namazı kaçırdı. Bu durumda önce kaza namazını kılmalı, sonra eda namazını kılmalıdır. اِلَّا ancak اَنْ يَخَافَ فَوَاتَ صَلَاتِ الْوَقْتِ Vakit namazının kaçmasından endişe ediyor vakit darsa. فَيُقَدِّمُ صَلَاتَ الْوَقْتِ Vakit namazını önce kılar. ثُمَّ يَقْدِيهَا Daha sonra kaza namazını kılar. فَاِنْ فَاتَتُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَدَاءِ Peş peşe, aynen Peygamber Efendimiz Hendek Savaşı'nda olduğu gibi, peş peşe namazı kazaya kaldıysa, o zaman bu peş peşe namazları sırasıyla kaza eder. كَمَا وَجَبَتْ فِي الْاَصْلِ Edasını nasıl ki peş peşe kılacaksa, kazasını da peş peşe kılar. Örneğin önce öğle ikindi akşam kazaya kaldıysa yatsı namazını eda etmeden önce öğleyi sonra ikindiyi sonra akşamı kazasını sırayla kılacak. En sonda yatsıyı eda edecektir. İlla ancak tertibe riayet etmesi gerekmez. Yani önce kazanın sonra edanın kılması gerekmez. En tezidel fevaitu ala sitti salavatin kaza namazları 6 vakitten fazlaysa ve 6 vakitse 6 vakit ve fazlasıysa. Tabii kudriden net anlaşılmıyor. Kudri 6 vakitten fazlasıyla diyor. 6 vakitte de aynı hüküm geçerlidir. Kaza namazları 6 vakit ve 6 vakitten fazlaysa bu durumda eda ile kaza arasında tertibe riayet etmesi gerekmez. Feyskutu tertibu fiha ve burada artık tertip düşmüştür. İstediğini kılabilir. İster önce kazasını kılar, sonra edasını kılar. İsterse önce edasını, sonradan kazasını kılabilir. Bu tertip açısından hüküm böyledir. Bir de hükmün kaza yapması açısından meselesi vardır. Hanefi mezhebine göre kazaları fevri yapmak vacip.

0: yani bir Müslümanın üzerinde kaza borcu varsa geciktirmeden kılmalıdır, fevridir. Bu şu demektir, yani maişetiyle geçirdiği, işte ailesinin nafakasıyla geçirdiği vakit hariç, ihtiyacı için harcadığı günlük yaşamında haceti için yemesi, içmesi, uyuması hariç, tüm boş vakitlerini eğlenceye ayırdığı tüm vakitleri kaza için ayırmalıdır. Ama maişeti var, çalışması gerekiyor. Tamam, sen çalışabilirsin. Çalış, iş yerinde namazlarını kıl. Kaza namazını kılabiliyorsan kılarsın. Ama vakti yok. Belki işçidir, belki bir emir alan bir kimsedir. Boş kalamıyor. İkincisi, eve geldi, çocuğuyla, eşiyle, yemesiyle, içmesiyle, uykusuna da vakit ayırması gerekiyor. Tamam, ihtiyaçların için de vakit ayırabilirsin. Fakat fazlasını eğlenceye, boş vakti harcayamazsın. Farz olan kazanın bir an önce yapman gerekiyor. Evet, altı vakitte tertip şart değildir. Altı vakitten fazlasını da önce kazayı istersen eda yapabilirsin. Tertip şart değil. Fakat mutlak anlamda kazanın bir an önce bitirilmesi şarttır. Böyle bir Müslüman namazı kazaya kalan bir Müslüman kaza yapma imkanı varken ölürse, bu durumda kendisine iki, duruma göre üç günah yazılır. Bir, kasten namazı terk ettiyse kasten namazı terk etme günahı. İki, namazı kaza yapmama günahı. Üçüncüsü de boş yere vakit harcama günahı. Çünkü o vaktin tamamını, boş vaktin tamamını kaza için harcaması gerekiyordu. Bu mesele de böyleydi diyoruz. İnşallah bugünkü dersimizde böylece duruyoruz. Bir sonraki dersimizde de namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden devam edeceğiz. Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur ve farza bağlı olarak kılınan namazlar nelerdir? İşte sabah namazının sünneti, öğlenin sünneti, farza bağlı olan sünnet namazlar ki revatip namazlar diye adlandırılıyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor.

0: İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Salatu selam olsun hidayet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehline, ashabına ve yolundan yürüyenlere. Selam olsun hakkı hak bilip ona gönülden bağlananlara. Batılı tanıyıp ondan uzak duranlara. Efendim Hatemul Enbiya programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Abdülmuttalip dedenin vefatı ve amcası Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına alıp büyütmesi döneminde yaşanan hadiseleri birlikte öğrenmiştik. Bugün inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşü ve gençlik dönemlerinde ticaret hayatına atılışını öğreneceğiz. O süreç içerisinde yaşanan hadiseleri inşallah hep birlikte anlamaya, öğrenmeye gayret edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amcası Ebu Talib'in şefkatli kanatları altında güzelce büyüyordu. Ebu Talib bu koruyuculuğunu ve kollayıcılığını hayatının sonuna kadar da devam ettirdi. Allah Teala, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Talib'in yanında bulundurup peygamberlikle şereflendireceği için onu cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbirine ulaşmasına izin vermedi. Buna örnek olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı Ümmü Eymen Bereke der ki, Kureyş müşrikleri tazim için Buvane putunun yanında yılda bir gün toplanırlar, geceye kadar onun yanında saç kestirmek, itikafa girmek, kurban kestirmek suretiyle tören yaparlardı. Ebu Talip de Kureyş kavmiyle birlikte bu bayram için hazırlanmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu bayramda kavminin yanında bulunmak üzere hazırlanmasını istemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan kaçınınca Ebu Talib'in ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halalarının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biraz serzenişte bulunduklarını gördüm der. Halaları ilahlarımızdan yüz çevirmek demek olan bu davranışından dolayı senin bir felakete uğramandan korkuyoruz diyerek o kadar ısrar ettiler. O kadar üzerine düştüler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

Aleyhisselam yanlarına düşüp gitmek zorunda kaldı. Allahu Teala'nın dilediği kadar bir müddet orada gayip olup görünmedi. Sonra korkudan benzi sararmış bir halde dönüp yanımıza geldi. Halaları, senin başına bir şey mi geldi? Ne oldu? Ne felaket geldi diye sordular. O da bana cin dokunmasından korkuyorum dedi. Halaları, Allah Teala seni şeytanla müptela kılmaz. Sende iyi haslet ve meziyetler var. Söyle bakalım, görmüş olduğun şey nedir dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben bu putun yanına yaklaşınca beyaz ve uzun boylu bir adam meydana geldi ve bana ey Muhammed geri dön, sakın ona el sürme diyerek bağırdı dedi. Artık kendisine peygamberlik gelinceye kadar onların bayramına ve törenine katılmamıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alemlere rahmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişkinlik çağına erinceye kadar mertlik ve insanlıkça kavminin en üstünü, ahlakça en güzeli, soy itibarıyla en şereflisi, komşuluk haklarını en çok gözeten, akıl ve usluluk bakımından en büyüğü, doğruluk ve doğru sözlülükte en başta geleni, eminlik ve güvenilirlikte de en büyüğü, kötülüklerden, insanları alçaltan huylardan da insanların en uzak bulunanıydı. Rabbimiz Teala bütün iyi haslet ve meziyetleri onda toplamıştı. Bunun için kendisi kavmi arasında El Emin adıyla, vasfıyla anılır ve o şekilde çağrılırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 yaşlarındayken, haram aylardan Zilkade ayındaydı ki, Yemenli Zübeyd kabilesinden bir adamın satmak üzere Mekke'ye getirdiği bir yük dolusu eşyaları, mülkü Kureyş eşrafından Az bin Vail satın almış, ancak parasını ödemeye yanaşmamıştı. Az bin Vail adamın eşyalarını kendisine vermesi isteğine de yanaşmayınca adamcağız Abdüddar, Mahzum, Cuma, Sem ve Adi bin Kab oğulları gibi Mekke'nin nüfuslu ailelerinin ileri gelenlerine başvurup As bin Vail'deki alacağını ödettirmeleri için kendisine yardım etmelerini istemişti. Fakat bunlar adamcağıza yardımcı olacakları yerde As bin Vail'i kayırdılar ve adamcağızı da azarlayıp geri gönderdiler. İşin kötüye gittiğini gören ve çaresizlik içerisinde kalan adam, güneşin doğmak üzere olduğu ve Kureyş ileri gelenlerinin de Kabe'nin çevresinde küme küme oturdukları bir sırada Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak "Ey Fihir Hanedanı!" diye bağıra bağıra okuduğu şiirinde uğradığı zulmü ve haksızlığı açıklayıp yardım dileğinde bulununca orada hemen kalkıp temaslarda başlamak suretiyle ilk harekete geçen ve bu yolda daha başkalarını da harekete geçiren zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip oldu. Kureyş kabilelerinden Haşim bin Abdümenaf, Muttalip bin Abdümenaf, Zühre bin Kilab, Teyip bin Mürre, Haris bin Fihir, Darun Nedve'de toplandılar. Durumu aralarında konuştular ve ne şekilde hareket edileceğini söz birliğiyle belirlediler. Bu hususta anlaşmaya birbirlerini davet ettiler. Yaşlılığı dolayısıyla Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Mekkelilerden ve Mekkeliler dışında Mekke'ye girecek olan tüm insanlardan Mekke'de zulme ve haksızlığa uğramış bir kimse bırakmamak, mazlumun hakkını geri alınıncaya kadar zalime karşı mazlumla birlikte hareket etmek üzere ahitleştiler, akitleştiler, sözleştiler. Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak kadar suyu bulundukça Hira ve Sebir dağları yerlerinde durduğu ve üzerlerine dağ etekleri yayıldığı müddetçe ahit ve akitlerine, bu sözlerine bağlı kalacaklarına dair ant içtiler. Geçmiş zamanlarda Cürhüm kabilesinden Fadıl bin Fadale, Fadıl bin Veda, Fadıl bin Haris isimli eşraftan 3 kişinin bir araya gelip zalime karşı mazluma yardım etmek, zayıfın hakkını güçlüden, yabancının hakkını yerliden almak, adaleti aralarında tesis etmek üzere anlaşmışlardı. Kureyşliler

şekil ve mahiyeti itibariyle eskisine pek benzeyen bu yeni teşebbüse de Fadıl adlı kişilerin yemini, andı anlamına gelen Hilful Fudul adını verdiler. Hilful Fudul'un ilk işi de As bin Vail'e giderek Zübeydi'nin malını As bin Vail'den çekip almak ve Zübeydi'ye teslim etmek oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam amcalarıyla birlikte bulunup Abdullah bin Cuda'nın evinde yapıldığını bildirdiği Hilful Fudul hakkında ona İslamiyet devrinde bile davet edilsem icabet ederim buyurduğunu bizlere aktarmışlardır. Kureyşliler öteden beri ticaretle uğraşırlardı. Ticaretle uğraşmayanlarınsa ellerinde hiçbir şeyleri bulunmazdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 16 yaşında bulunduğu sırada amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip ile birlikte Kureyşlerin ticaret kervanına katılarak Yemen'e gitti. Giderken önlerine gerilen kızgın deveyi uysallaştırmak, gelirken de kafilenin önüne düşerek onları sel sularıyla dolup taşan geçitsiz vadiden selametle geçirmek gibi halleri görüldü. Bu hadiseler ayrıntılı olarak şöyle anlatılır. Ticaret kafilesi giderken bir vadiye uğramışlardı ki erkek kızgın bir deve oradan kimseyi geçirmemekteydi. Kafile geri dönmek istedikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben onun hakkından gelirim diyerek kafilenin önüne çıktı. O kızgın deve Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görünce uysallaştı. Efendimiz kendi devesinden inip onun üzerine bindi ve vadiyi geçtikten sonra onu tekrar salıverdi. Seferlerinden dönüşlerinde de su ile dolup taşan bir vadiye rastlamışlar ve duraksamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam siz beni takip ediniz dediği kafile onu takip ederek selametle geçtiler. Sanki Allah Teala oradaki suları kurutmuş, geçit verir hale getirmişti. Mekke'ye gelip bunları anlattıkları zaman bütün halk bu gencin hal ve şanı büyük olacak dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zengin Kureyş katınlarından Hazreti Hatice validemizin hesabına onun namına Cüreş pazarına iki kere ticaret seferi yapmış ve her sefer için kendisine ücret olarak genç ve erkek birer deve verilmişti. Hazreti Hatice kendisine ait malları Tihame'deki Hubaşe pazarında da satmak üzere Efendimiz aleyhissalatü vesselamı ücretle tuttuğu ve Kureyşlilerden tuttuğu başka bir zatı da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına verdi. Hubaşe Arapların pazar yerlerinden bir yerdi. Yemen'deydi ve Mekke'ye 6 günlük bir mesafedeydi. Orada her yıl Recep ayında 3 gün veya 8 gün bu pazar kurulur, alışverişler yapılırdı. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hatice validemizin hesabına, onun namına Hubaşe'ye Meysere ile birlikte yaptığı ilk sefer oldu. Oradan Tihame kumaşı satın alıp Mekke'ye getirmişler, Hakim bin Hizam'a satarak çok güzel bir kazanç sağlamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben Hatice'den daha hayırlı bir iş veren görmedim. Ben ve arkadaşım seferden dönüp de onun yanında bizim için biriktirilmiş buğday ekmeği ve türlü yemişleri hazır bulmadığımız hiçbir zaman vaki olmamıştır diyerek Hazreti Hatice validemizi övmüştü. Ebu Talip amca bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselama ey kardeşimin oğlu ben malsız yoksul bir adamım. Zamanın üzerimize çöken sıkıntısı son dereceyi buldu. Kıtlık ve mücadele yılları bizde ne sermaye bıraktı ne de ticaret. İşte kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanmış bulunuyor. Hatice binti Hüveylid de bu kervanı yükleyeceği mallarla katılacak, mallarının üzerinde de kavminden bazı adamlar gönderecek. Kendisinin senin gibi güvenilir, temiz ve vefakar bir insana çok ihtiyacı var. İşlerinden ve ticaretinden bir kısmına seni vekil yapması için yanına varıp kendisiyle konuşmuş olsaydık ne iyi olurdu. Yine de gidip dileğini ona arz edecek olursan herhalde hemen kabul eder

temizliğin, güvenilirliğin sebebiyle seni diğer insanlardan daha üstün tutar diye düşünüyorum dedi. Gerçi ben senin Şam taraflarına gitmeni istemiyorum ve sana Yahudilerden bir zarar gelmesinden korkuyorum ama bundan başka bir fikir, bir çare de bulamıyorum dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, belki de o Hazreti Hatice bu hususta bana bir haber gönderir dedi. Amcası Ebu Talip, ben onun senden başkasını vazifelendireceğinden de endişe ediyorum. Sen işi tedbirli olarak talep et ve takip etmeni tavsiye ederim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da, amcacığım sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Hazreti Hatice şerefli ve çok zengin bir kadındı. Ticaretle uğraşırdı. Güvendiği kimselere sermaye verip aralarında belirleyecekleri şartlara göre zarar ve ziyan sermayeye ait olmak üzere onlarla ortak olur, elde edilen kazançtan bir kısmını onlara verirdi. Hazreti Hatice, Ebu Talip ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasında geçen bu konuşmayı işittiği zaman Efendimizin son derece doğruluğunu, emin oluşunu ve iyi huylu olduğunu çok iyi bildiğinden ben onun bu işi isteyeceğinden emin değildim dedi ve hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselama haber gönderip ticaret kervanını Şam'a götürmesini kendisine teklif etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hemen amcası Ebu Talip ile buluşup durumu ona anlattı. Ebu Talip de bu Allah'ın sana gönderdiği büyük bir rızıktır dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin ticaret kervanını Şam'a götürüp satmak üzere kölesi Meysere ile birlikte Mekke'den yola çıktı. Hazreti Hatice, Huzeyme bin Hakimus Sülemi'yi de yardımcı olmak üzere yanlarına kattı. Huzeyme Hazreti Hatice'nin akrabalarındandı. Her yıl Hazreti Hatice'yi görmeye gelirdi. Hazreti Hatice, kölesi Meysere'ye de Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakkında ona hiçbir işte itaatsizlik etme, onun hiçbir görüşüne de aykırı davranma dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcaları ve amca mevkiinde bulunanları da Efendimiz aleyhissalatü vesselamla ilgilenmelerini kervan halkına tavsiye ettiler. Hicaz ve Şam arasında Hazreti Hatice'nin mal yüklü develerinden ikisi yorulup geride ve kervanın gittikçe uzaklaşmaya başladığını fark ettiler. Bu sırada Efendimiz aleyhissalatü vesselam önde bulunuyordu. Meysere hem kendi hayatından hem de develerin durumundan korktu, koşarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelip durumu haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen develerin yanına geldi. Ayaklarının altını ve kemiklerini eliyle ovuşturduktan sonra yanlarından ayrıldı. Develer koşmaya başladılar ve böğürerek kafilenin önüne geçtiler. Huzeyme bunu görünce Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hal ve şanının büyük olacağını anladı. Hizmetine ve korunmasına daha çok özen gösterdi. Ticaret kervanı Şam topraklarından Busra'ya varıp erişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Busra diyarında bulunan rahip manastırının yakınındaki bir ağacın altına indi. Denildiğine göre altına inilen ağaç çok yaşlı bir zeytin ağacıydı. Manastırda oturan rahibin adı Nastur ya da Nastura idi. Kendisi Meysere'yi tanırdı. Manastırından başını Meysere'ye doğru çıkarıp, "Ey Meysere, şu ağacın altına inmiş olan zat kimdir?" diye sordu. Meysere, "O Kureyşilerden, harem halkından bir zattır," dedi. Rahip, "Şimdiye kadar bu ağacın altına peygamberden başka kimse oturmamıştır," dedi. "Şimdi şu an oturan da ancak peygamberdir," demek istedi. Kendisinin gözlerinde biraz kırmızılık var mı diye sordu. Meysere, "Vardır ve gözlerinden hiç ayrılmaz," dedi. Nastura, "İşte odur. O peygamberlerin sonuncusudur. Ne olurdu? Ben onun peygamber olarak gönderilmesinin emrolacağı zamana da erişmiş olsaydım," dedi. Meysere, rahip Nastura'nın bu sözlerini aklında tuttu. Denildiğine göre Hazreti Ebubekir de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu ticaret seferinde bulunmuş ve rahipten işittiği sözlerden de çok duygulanmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den getirdiği

orada Busra çarşısında sattığı ve satın almak istediği malları da oradan satın aldı. Sattıkları mallardan o güne kadar hiç kazanamadıkları bir kazanç sağladılar. Meyser'e, "Ey Muhammed, Hatice için 40 yıl ticaret yapsaydık, senin vesilenle elde ettiğimiz şu kazançtan daha fazla bir kazanç sağlayamazdık," dedi. Busra pazarında satılan mal üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir Yahudi arasında anlaşmazlık çıkmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Lat ve Uzza'ya yemin et," demişlerdi. Alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ben şimdiye kadar onların adına hiçbir zaman yemin etmemişimdir. Onların yanından da yüzümü çevirerek geçerim," deyince Yahudi, "Yerinde olan söz senin söylediğin sözdür," dedi ve tenhada kimsenin olmadığı bir yerde Meysere'nin yanına varıp, "Ey Meysere, bu zat vallahi peygamberdir. Varlığım 7 kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki o bilginlerimizin kitaplarında sıfatlarını buldukları peygamber olan kişidir, zattır," dedi. Meysere bu sözü de aklında tuttu. Ticaret kervanı Mekke'ye dönmek üzere bu sıradan ayrıldı. Meysere öğle sıcağının şiddetlendiği sıralarda devesinin üzerinde giderken iki meleğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güneşten gölgelediklerini gördü. Bunu da aklında tuttu. Rabbimiz Teala Meysere'nin kalbinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı derin bir sevgi uyandırdı. Artık o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta kölesi olmuştu. Ticaret kervanı Merruz Zahran'da bulunduğu sırada Meysere, "Ey Muhammed, sen benden önce Hatice'ye git. Senin vesilenle Allah Teala'nın ona nasıl bir bereket verdiğini haber ver de seni o da anlasın," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hareket edip öğlenin en sıcak saatlerinde Mekke-i Mükerreme'ye giriş yaptı. O sırada Hazreti Hatice, içlerinde Nefise binti Münye'nin de bulunduğu bazı kadın arkadaşlarıyla birlikte konağının üst katında oturuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin üzerindeyken iki meleğin onu güneşten gölgeler bir halde Mekke'ye girdiğini gördü ve bunu kadınlara da etrafındaki arkadaşlarına da gösterdi. Hepsi de hayret içinde kaldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'nin konağına vardı. Malların satışından ne kadar kazanç sağladıklarını haber verdi. Bu haber Hazreti Hatice'yi sevindirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Busra'dan Mekke'ye getirdiği malları da Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hazreti Hatice onları satıp iki kat veya bu miktara yakın büyük bir kazanç elde etmişti. Meysere, Rahip Mastura'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında söylediklerini, mal satışı sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itimatsızlık gösteren Yahudinin sonunda neler söylediğini, iki meleğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güneşin en şiddetli sıcağından nasıl gölgelediklerini, gidip gelirken, gider ve gelirken gördükleri tüm her şeyi ona anlattı. Yorulan iki deveyi nasıl yürütüp hızlandırdığını, emin oluşunu, temizliğini ve onun bereketli olduğunu, kitap ehli olanların onun hakkında neler söylediklerini, kendisiyle yemek yendiği zaman doyduğunu ve artan yemeğin de hiç yenilmemiş gibi olduğunu anlattı. Meysere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da gördüğü fevkalade halleri Hazreti Hatice'ye anlattığı zaman kendi kendine, "Eğer o Yahudilerin söylediği doğruysa geleceği haber verilen o peygamber ancak ve ancak budur," demişti. Hazreti Hatice bir tabak üzerinde olgun taze hurma getirip kız kardeşi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet etti. Tabaktaki hurmadan doyasıya yedikleri halde ondan hiçbir şeyin eksilmediğini gördü. Hazreti Hatice, kölesi Meysere'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Rahip Nastura'dan işitip anlattığı şeyleri ve iki meleğin onu güneşin sıcaklığından gölgeleyerek koruduğunu, görmüş olduğu tüm bu durumları Varaka bin Nevfel'e anlattı.

Maraka bin Nevfel, Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Hristiyandı. Kendisi semavi kitapları çok okur, insanların bütün bildikleri şeyleri bilirdi. Maraka bin Nevfel, Hazreti Hatice'ye, "Ey Hatice, eğer bu söylediklerin doğruysa, hiç şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberi olacaktır. Ben zaten gelmesi beklenen peygamberin bu ümmetten çıkacağını

ama gelip katılmaktan kendilerini hiçbir şey alıkoymazdı. Yine bir gün Kureyş kadınları mescitte putun yanında toplanmış bulundukları sırada birden ortaya çıkan bir adam yanlarına gelip yüksek bir sesiyle bağırarak "Ey Teyma kadınları, ey Kureyş kadınları topluluğu, çok sürmez aranızda yakında yurdunuzda Ahmet ismiyle anılan peygamber zuhur edecek, gönderilecek. Sizden hangi kadın ona zevci olabilirse hemen olsun." deyince bütün kadınlar adamı kovaladılar, hakaret edip ağır sözlerle onu gönderdiler. Hazreti Hatice ise onun sözüne karşı başını öne eğip duymazdan gelmiş, hiçbir itirazda bulunmamış, hatta bundan ümide bile düşmüştü. Evet, Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatu vesselamla ticaret kervanı vesilesiyle daha iyi görmüş, daha iyi tanımıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın nasıl bir bereket vesilesi olduğunu anlamıştı ve artık kalbinde onun zevcesi olma ümidi hasıl olmuştu. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bugün Efendimizin her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşünü ve gençlik döneminde ticaret hayatına atılışını öğrendik. İnşallah bir sonraki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hatice validemizle evlenmesini inşallah öğreneceğiz. Onu anlayacağız. Rabbi Zülcelal Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatından bereketlenmeyi, onu anarak, onu dinleyerek kulaklarımızı, dillerimizi, akıllarımızı onun bereketiyle bereketlendirmeyi nasip eylesin. Ve ahirette de onun şefaatine bizleri nail eylesin. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

0: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor,

0: maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Sevgili dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Efendim, Osmanlı'yı anlatmaya bu haftada devam edeceğiz. Osman Gazi hasta yatağında olmasına rağmen ne fetihlerden ne de halkın şikayetlerini dinlemekten, onların dertlerine derman olmaktan geri kalmadığını geçen haftaki programlarımızda anlatmıştık. Fetihleri kendisi çıkamıyor, evladı Orhan Gazi gönderiyordu Osman Gazi, ki biz bu programımızda Orhan Gazi'ye de diğer ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi hasta yatağında ızdırap içindeyken dahi Anadolu, Trakya ve Konstantiniyye'den onlarca mağdur, şikayetçi geliyor. Özellikle Bolu, Kandıra, Ermeni pazarı tekfurları ile Bizans İmparatorluğu'nu şikayet ediyorlardı. Bu beldelerin Osmanlı idaresi altına girmesi için sultana adeta yalvarıyorlardı. Sevgili dinleyenler, bu şikayeti yapanların tamamı Hristiyan'dı. Şikayet nedeni ise mezkur mahallelerde faaliyet gösteren bazı çete ve örgütlerin Anadolu, Trakya ve Konstantiniyye'de iskan etmekte olan, hiç suçu günahı olmayan masum kızları kaçırmak ve onları zengin Bizanslara, Yahudi ve Ermeni tüccarlara satmaktı. Hiç şüphesiz bunlar Hristiyan da olsa neticede insandı diye düşündü Osman Gazi. Bu zulmün önüne geçmenin yolu oralarda bulunan kokuşmuş, yozlaşmış idareye son vermek, bu zamana kadar kaçırılan kız ve kadınları bulup sahiplerini teslim etmek gerekiyordu. Adalet mekanizmasının işlemediği bir yerde bu hak ve hukuk olmazdı şüphesiz. Hristiyan yönetim ve halkının bu denli çürümesinin nedeni fuhuş ve zinanın buralarda aşırı derecede yaygın olmasıydı. Bundan dolayı birçok zührevi hastalıklar Hristiyan toplumunda yayılıyor, sayısız insanın ölmesine neden oluyordu. Hristiyanlar da çok görüldüğü için onların adını olan Frengi hastalığı ortalığı kasıp kavuruyordu. Zaten fakirlik ve pislik girdabına boğulan Hristiyan tebaa Osman Gazi'den medet bekliyordu. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi kendisine gelen şikayet dilekçelerini oğlu Orhan Bey'e verdi. Oğlum, işte nizam-ı alem bütün bu illetlere son vermek, Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı bu zulümden kurtarmaktır diyerek Bolu, Kandıra, Ermeni Pazarı, Devehisar'ı, Bursa ve Konstantiniyye'nin fethedilmesini emretti. Osman Gazi Bursa'yı fethederek müjde vermek için kendisini ziyarete gelen oğlu Orhan Gazi'ye bir takım talimatlar veriyor, eksik bir şeyin kalmamasını istiyordu. Orhan Gazi babasında değişik bir hal görüyordu. Fethedilen bölgeler imar oluna, sahipsiz evler gazilere dağıtıla, Hristiyan ahaliden Osmanlı ülkesinde oturanlara İslam dininin gayrimüslimlerle alakalı hukuku tatbik edile, kimseye zulmedilmesine fırsat verilmeye dedikten sonra sünnet üzere hazırladığı vasiyetini okumaya başladı. Oğul, önce din işlerini her şeyden evvel alıp yürütmek gayret ve esasını daima göz önünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak din ve devletin kuvvetlenilmesine sebep olur. Din gayretine sahip olmayan, sefaate düşkün, tecrübe edilmemiş kimselerle

devlet işlerini verme. Zira yaratandan korkmayan kimse yaratıklardan çekinmez. Zulümden ve hangisi olursa olsun bidattan, yani İslamiyet'e aykırı olan şeylerden son derece uzak dur. Seni zulüm ve bidada teşvik edip sürükleyenleri devletinden uzaklaştır ki böyle kimseler seni yıkılışa sürüklemektedirler. Allah-u Teala'nın rızası için devlet hizmetinde ömrünü tüketen sadık devlet adamlarını daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin vefatından sonra aile efradını koru. İhtiyaçları olanların da ihtiyaçlarını karşıla. Tebaandan hiç kimsenin malına mülküne dokunma. Hak sahiplerine hakkını ver. Layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun ve ailelerini daima gözet. Özellikle devletin ruhu mesabesinde olan ve en büyük dayanağı bulunan asker tayfesini güzelce idare edip rahatlarını temin eyle. Devletin bedeninde kuvvet mesabesinde olan hakiki alimleri ve fazilet sahiplerini, edip ve yazarları, sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve ihsanda bulun. Bir ülkede olgun bir alemin, bir velinin, bir arifin bulunduğunu duyarsan, uygun ve layık bir usul ve ifade ile onu memleketine getirt. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir ki hükümetin süresince alim ve arifler, bilginler memleketinde çoğalsın. Din ve devlet işleri nizama oturup ilerlesin. Kıymetli dinleyenler, Osman Gazi evladı Orhan Gazi'ye nasihatlere devam etti. Sakın orduya ve zenginliğe mağrur olma. Hakiki alim ve ariflere, bilginlere hürmet edip sarayında onlara yer ver. Benim halimden ibret al ki zayıf, güçsüz bir karınca misali hiç layık olmadığım halde buraya geldim. Allah-u Teala'nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizamı uygula. Kıymetli dinleyenler, şüphesiz ki Osman Gazi'nin evladına yaptığı bu nasihatler sadece Orhan Gazi'ye yapılıyormuş gibi dinlemek yanlış olur. Bu nasihatler ve öğütler şüphesiz bizim için de bugün dahi geçerli. Osman Gazi şöyle devam etti. Muhammed Aleyhisselam'ın dini, bu yüce dinin mensuplarına itaat eden diğer tebaanı himaye eyle. Allah-u Teala'nın hakkını ve kullarının hukukunu gözet. Dinimizin tayin ettiği Beytülmal'daki gelirin ile kanaat eyle. Devletin zaruri ihtiyaçları dışında sarfiyatla bulunmaktan son derece sakın. Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tembih eyle. Daima adalet ve insaf üzere bulun. Zulme meydan verme. Herhangi bir işe başlayacağın zaman Allah-u Teala'dan yardım iste. Ona sığın. Tebaanı düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru. Haksız olarak hiç kimseye muamelede bulunma. Daima halkın hoşnut edecek şeyleri arayıp yapılmasını sağla. Onların gönlünü kazanmayı, bunun devamının ve artmasını büyük bir nimet bil. Tebaanın sana olan güveninin sarsılmamasına son derece dikkat et. Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasını her zamanki gibi can kulağıyla dinliyordu. Ama babasının hali gitgide değişiyor, soluğu kabarıyor. Arada sırada sanki gayb aleminden birilerini görüyor gibi gözlerini dikerek pür dikkat kesilip tebessüm ediyordu. Kim derdi ki Ermeni ve Domaç dağlarına doğru rüzgar gibi at koşturan bu yalnız delikanlı şu yatakta aciz ve hasta olan kişidir. Orhan Bey'in gözleri nemlendi. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Arkasında bir kale gibiydi babası. O olmadan ne yapar, nasıl ederdi? Kur'an-ı Kerim alarak bir Yasin-i Şerif okumaya başladı. Yasin-i Şerif bittiğinde Osman Gazi'nin yüzünde güller açmış gibiydi. Bu güller bir de sağlığında Edebali Hazretleri'nin dergahını açardı babasının yüzünde. Cennet nimetler içinde hocası Edebali Hazretleri'ni, Ertuğrul Gazi ve Hanım Malhun Hatun'u görmüş olmalıydı. Onlara kavuşmanın sevinci vardı yüzünde. Bir müddet sonra gene ciddileşerek Orhan Bey'e döndü. Sesi şimdi biraz daha kırık ve titrekti. Allah-u Teala'nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin. Bilmediğini sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı ve ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın

kulcağızıdır. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir ve Allah için cihadı terk etmeyerek beni şehadet. Ulemaya cahit et ki nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et. İkbal ve hilm göster. Askerine ve malına gurur getirip uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir bizim davamız. Sana da bunlar yaraşır oğul. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepimiz Allah-u Teala'ya emanet ediyorum dedi. Osman Gazi'nin son sözleriydi bunlar. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve salavat-ı şerifenin dışında başka kelam etmedi. Nefesi gittikçe yavaşlamış, nefesi yavaşladıkça yüzü güzelleşmişti. Sakalı altın ve zümrütte dahi görülmeyecek bir renk ve parlaklığa kavuşmuştu. Nefesi durduğunda bile canlı gibi tebessüm ediyordu. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, babası Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü haline gelen ve fethedilmezse gözleri açık gideceğini söylediği Bursa'yı kesin olarak fethetmeye karar vermişti. Bursa, 1314 yılından beri kuşatılma altındaydı. Bu çok eski Bizans kalesini tam 12 yıldır yılmadan savunan kale kumandanı Evren Uzun, Müslüman ordularının karşısına nasıl bu kadar mukavemet edebildiğini herkes şaşıyordu. Osman Gazi sıkça Hazreti Ömer'in bir sözünü tekrar edip dururdu. Kafirler kim oluyor da İslam ordusu karşısında duruyor? Eğer duruyorsa içinizde bir günah işleyen var. Orhan Bey babasına hak veriyordu ama ordusu haram işlemesine rağmen bir türlü kalenin fethi müyesser olmamıştı şu ana kadar. Osmanlı'nın ileri gelen savaş ustaları Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Turgut Alp, Ahi Hasan ve kardeşi Alaaddin Paşa ile sıkça meşveret ediyor, muhasarayı sıklaştırarak Bursa Kalesi'ni düşürmek için uğraşıyor, çalışıyordu. Orhan Bey günlerdir uyku uyumamıştı. Sık aralıklarla kaleyi ok ve güle yağmuruna tutan gaziler arasında dolaşıyor, onlara moral veriyor, arada bir çadırına girerek alnını toprağa koyarak secde ediyor, Cenab-ı Hakk'a kalenin fethi için dua ediyordu. Kıymetli dinleyenler, babasının kendisine yardımcı olarak görevlendirdiği Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Akçakoca, Turgut Alp, Ahi Hasan ve Alaaddin Paşa ile meşret toplantısındaydı. Çadırı delip geçen güneş beynini kaynatmıştı adeta. Alnını silerek paşalara sordu. Bir akayının büyükleri, uluları, dün görmüş zafer kazanmış beylerim, paşalarım, bu ne haldir? 12 senedir muhasara edilen bir kale nasıl düşmez? Meşveret meclisinin en tecrübeli ve yaşlı üyesi Akçak Hoca'ydı. Saç sakalı gazalarda ağırmış, beli bükülmüştü. Ertuğrul Gazi zamanını

yaşamış, Osman Gazi'nin askeri eğitimde rol oynamıştı. Meşveret meclisindekilerin gözleri ona çevrildiğinde sözlerini asırların süzgecinden geçirip seçerek konuşmaya başladı. Ali Osman yiğit beyleri, paşaları. Doğrudur. 12 yıldır Bursa muhasara edilmesine rağmen henüz fethedilememiştir. Ama her şeyin bir vakti saati vardır. Vakti gelmeden çiçek bile açmaz. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tamamı İslam devletlerinde insanların dünya ahirette rahat ve huzurlu kavuşup saadete ermelerine vesile olmak için teşkil edilmiştir. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan beri kendi fikir ve emirlerini başkalarına kabul ettirmeye çalışınca karşı tarafta savunma ihtiyacı duymuştur. İnsanlar çoğalınca değişik kavim ve milletlere ayrıldılar. Yaratılışları icabı topluluklar halinde yaşamayı tercih ettiler. Bu kavim ve topluluklar da başka topluluklara hakimiyet ve fikirlerini zorla kabul ettirebilmek için savaşabilecek kimseler bir araya getirip düşman bildikleri toplulukların üzerine saldırılar düzenlediler. Diğer taraftan karşı savunma birlikleri kurdular. Fakat bunlar planlı ve tertipli değildi. Bir saldırı anında kabile ve toplulukların eli silah tutanları, gücü yetenlerin bir araya gelmesinden meydana geliyordu. Zamanla bütün bunlar düzenli bir hale geldi. Disiplinli ordu birlikleri teşkil edildi. Bizim 50 sene önceki silahlı kuvvetlerimizle şimdiki ordumuz aynı mı? Önceki mücadeleler basit silahlarla yapılırken sonraları gelişmiş silahlar kullanıldı. Devletlerin kurulması güç ve kuvvet sahibi olmayı gerektirdi. Mısırlılar, Sümerler, Asurlular, Persler ve Akatlar ordular kurdular. Musa Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve Zülkarneyn Aleyhisselam orduları vardı. Davud Aleyhisselam Calut'un askerleriyle savaştı. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla birlikte sabahtan öğleye kadar bir aylık yol kat eder, öğleden akşama kadar bir aylık yol daha giderdi. Eski Yunanlılar da 7'den 70'e herkes askerlik için eğitilirdi. Hindistan seferine 30-40 bin kişilik orduyla çıkan Makedonyalı Büyük İskender muhasara için ordusunda mancınık bulundururdu. Kartacalı kumandan Anibal, paralı askerlerinden müteşekkil ordusuyla zaferler kazandı. İnsanlara zulmekten zevk alan Romalılar bu zevklerinin tatmininde kolaylık temin ettiği için orduya çok ehemmiyet verdiler. Romalılar paralı askerlerden meydana gelen ordularını, müessese ve teşkilatlarını aldıkları büyük mağlubiyetten sonra Bizans'ın merkezi olan İstanbul'a taşıdılar. Fakat Peygamber Efendimiz peygamberliğini açıkladıktan sonra Sasaniler karşısında yenilmekten kurtulamadılar. Daha sonra da Sasanileri yendiler. Bizanslıların Sasanileri yenecekleri Rum suresinde belirtilmişti. Bizanslılarla Sasaniler arasındaki bu mücadeleler devam ederken Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdular. İslam devletinin ilk temelleri burada atıldı. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında müşriklere karşı kurduğu 12 kişilik birlik Müslümanların ilk askeri kuvveti oldu. Peygamberimiz Medine'nin asayişini korumak ve düşmanların durumunu kontrol etmek için seriyeler yani küçük asker birlikler teşkil etti. Seriyelerdeki asker sayısı 5 ila 400 arasında değişiyordu. Peygamber Efendimizin katıldığı ve bize idare ettiği gazalar da oldu. Peygamber Efendimiz müşriklere karşı başkomutanlık yaptığı ilk savaş Bedir gazasıdır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu savaşta İslam ordusu 313 kişiyi müşrik kuvvetleriyle çarpıştı. Bunları da biliyorsunuz. Akçakoca Meşveret Meclisi'nde ordu ve askeri birlikleri tarihi seyrini anlatırken meşveret üyeleri merakla tecrübeli savaşçıyı dinlemeye devam ediyorlardı. Sonraki muharebelerde de İslam ordusu düşman kuvvetlerinin sayıca az olmasına rağmen her zaman galip geldi. Bizanslılarla yapılan Muhte gazasında 3000 mücahit 100 bin kişiden fazla olan düşman ordusunu yenebildi. Allah-u Teala'nın yardımı ve düzenli itaatkar bir ordu ile her zaman kendilerinden kat be kat daha fazla olan düşman kuvvetlerini hizmete uğrattı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi 12 bin sahabe ile fethetti. Yine Peygamber Efendimiz savaşları İslamiyet'i yaymak ve insanların ebedi saadete kavuşmalar için yapar veya yaptırırdı. Kendisi gitmediği zaman askerlerine
Ben size Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı ve onlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah-u Teala'nın yolunda onun ismini söyleyerek harp ediniz. Ganimet alınan mallara hiyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Çocukları asla öldürmeyiniz. Orada Hristiyanların kiliselerinde insanlardan ayrılıp kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Onlara dokunmaktan sakınınız. Onların dışında başlarında şeytanların yuvalandıkları bazı kimseler de rastlayacaksınız ki onların başlarını kılıcınızla koparınız. Kadınları, yaşlı piri fanileri öldürmeyiniz. Ağaçları yakmayınız ve kesmeyiniz. Evleri de yakmayınız. Başkomutana da müşriklerden düşmanınla karşılaştığın zaman onları üç husustan birine davet et. Davetini kabul etmezlerse muhacirler yurdu olan Medine'ye hicret etmeye davet et. Davetini yine kabul etmezlerse muhacirlerin sahip oldukları haklara kendilerinin de sahip olacaklarını, onların mükellef oldukları vazifelerle kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir. Şayet Müslüman olup ülkelerinde oturmayı tercih ederlerse göçebe Müslümanlar Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendiler için de uygulanacağını, harp ganimetlerinden kendilerine bir şey ayrılmayacağını ve ganimetten ancak Müslümanların yanında harp edenlerin faydalanacağını bilir. Eğer İslam'ı kabul etmezlerse onları cizye vermeye davet et. İçlerinde bunu kabul edenlere sakın dokunma. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah-u Teala'nın yardımına sığınarak onlarla harp et buyururlardı. Peygamber Efendimiz askerlerine her zaman tertip ve düzen içinde olmalarını emreder, karargahı nereye kuracaklarını ve nasıl hareket edeceklerini onlarla istişare ederdi. Nitekim Bedir gazasında karargahın kurulmasıyla ilgili eshabın fikrini sormuş. Eshabtan birisi, ya Resulallah, burası Allah-u Teala'nın size karargah kurulması için emrettiği ve mutlaka kalması gereken bir yer midir? Yoksa şahsi görüş neticesi ve bir harp tedbiri olarak mı seçildi diye sual etmişti. Peygamberimiz hayır, bir harp tedbiri icap burası seçildi deyince o sahabi, anam babam canım feda olsun ya Resulallah. Biz harpçı kimseleriz. Buraları da iyi biliriz. Şu Kureyşlerin konacağı yerin yakınlarında tatlı ve bol suyu olan bir kuyu var. Müsaadeniz olursa oraya konalım. Etraftaki kuyuların hepsini kapatalım. Sonra bir havuz yapıp içini suyla dolduralım. Düşmanla çarpışırken suladıkça gelip havuzumuzdan su içeriz. Düşman ise su bulamaz ve perişan olur dedi. O anda Cebrail aleyhisselam bu fikrin doğru olduğunu teyit eden vahyi getirdi. Peygamberimiz o sahabenin ismini zikrederek, ey Habbab, doğru olan görüş senin işaretindir buyurdular. Peygamber Efendimiz harbin nasıl yapılacağı hakkında eshabın fikirlerini sorunca elinde yayı ve oku olduğu halde Asım bin Sabit radıyallahu anh müsaade isteyip ayağa kalkarak, ya Resulallah, Kureyşliler bize 100 metre kadar yaklaştıklarında onları ok atışına tutalım. Elimizde taş atım mesafesine geldiklerinde taş atalım. Mızrak erişecek kadar yaklaştıklarında ise kırılıncaya kadar mızraklarımızla mücadele edelim. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp çarpışalım dedi. Kıymetli dinleyenler, Akçak Hoca tarihi bilgileri bir bir saydıktan sonra harp ve ordu hakkındaki önemli açıklamayı yapmaya devam etti. Bu sırada Bursa Kalesi'ni muhasara etmekte olan Osmanlı askerleri arasında canhıraş bir feryat yükselmişti. Kale surlarından Müslüman askerler üzerine Krojuva yani Rum ateşi atılmış ve iki asker çok feci şekilde yanmaya başlamıştı. Meşveret meclisinde bulunanlar bu feci duruma şahit olmuş, fethin bir an önce gerçekleşmesi için her türlü tedbir almaya ahdetmişlerdi. Akçak Hoca yanarak şehit olan askerlerin yüzünden sesi titreyerek devam etti konuşmasına. Asım bin Sabit Hazretlerinin bu taktiği Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitti ve eshabına şu talimatı verdi. Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan yerlerinize sebat ediniz. Ben emir vermedikçe harbe başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Yaklaştıklarında da
mızraklarınızı kullanınız. Düşman

0: aslında göğüs göğüse geldiğiniz zaman da kılıçlarınızla çarpışınız. Peygamber Efendimiz düşmanın karşısına gaza ordusuyla çıktığı gibi mübarek ellerini kaldırıp büyük bir hüzün içinde Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, sen şu bir avuç cemaati helak edersen artık sana yeryüzünde hiç ibadet olunmaz" diye yalvararak dua ile de karşı çıkardı düşmanlara. Kıymetli dinleyenler, bir kısa aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde de Akçak Hoca'nın Meşveret Meclisi'nde diğerlerine yaptığı nasihatı anlatmaya devam edeceğiz. Akçak Hoca şöyle anlatmaya devam etti. Peygamber Efendimizin dualarıyla bereketiyle Allah-u Teala melekleri imdada gönderdi. Ki bunu Bedir gazvesi için söylüyor. Nitekim Bedir gazasında Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam binek binek melekten meydana gelen orduları başında gazaya iştirak etmişlerdi. Cebrail aleyhisselamın başında sarı, diğerlerinkinde ise beyaz sarıklar vardı. Sarıkların uçlarını arkalarına sarkıtmışlar, beyaz atlara binmişlerdi. Eshab-ı kiram daha kılıçlarını müşriklere sallamadan onların başı gövdesinden ayrılırdı. Bütün bunları Resulullah'ın doğru sözlü eshabı bizzat görüp haber vermiştir. Peygamber Efendimiz orduya kumanda edecek komutanlara mübarek elleriyle bağladığı sancağı şerifi teslim eder, bayrak da kullandırırdı. Askerinin büyük bir kısmı piyadeydi. Öncü kuvvetlerinin başına sağ ve sol kola kumandanlar tayin eder, kendileri merkezde bulunurlardı. Düşmana karşılaştıkları zaman onları önce dini İslam'a davet eder, baskın yapmaz, savaşa öğleden sonra başlarlardı. İslam orduları Hazreti Ömer zamanında Irak, Suriye, Filistin, İran, Mısır gibi memleketleri fethedince orduya katılan Müslümanlar

zamanlar buralarda ziraatle uğraştılar. Servetler arazi edinmeye başlayınca askerlikte uzaklaşmalar görüldü. Bu büyük tehlikeyi gören Hazreti Ömer Müslümanlara cihad ile meşgul olmalarını emretti. Askerlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı garanti edip yıllık maaş bağladı. Askerleri kontrol ve idare etmek için isimlerini, vasıflarını, maaşlarının miktarını ve vazifelerini kaydettirmek suretiyle ordu divanı yani ordu defteri meydana getirdi. Ordunun sefer esnasında rahat edebilmesi için daimi ordugahlar ve kaleler yaptırdı. Gelecek düşman baskınlarını püskürtmek için kalelere muhafız birlikleri yerleştirdi. Müslümanlar Allah-u Teala'nın kafirlerin hücum ve işkencelerine uğramamak, onları saadet ebediyeye kavuşturmak için insan gücünün yettiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harp vasıtalarını yapınız. Bağlanıp beslenen atlar hazırlayınız. Bununla Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve bunlardan başka sizin bilmeyip Allah-u Teala'nın bildiği diğer düşmanlarınızı yani Hristiyan, Yahudi ve Mecusileri korkutunuz. Allah-u Teala yolunda ne sarf ederseniz eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Mealindeki emrine uyarak devamlı şekilde güçlü olmaya gayret ettiler. Barışta savaş için hazırlanmaktan geri durmadılar. En modern savaş aletlerini yapıp din ve devletlerinin muhafazasında ve Allah-u Teala'nın dinin yayılmasında kullandılar. Bu devirde piyade askerler kalkan, kılıç ve mızrak, süvariler ise kalkan, kılıç, yay ve ok taşırlardı. Okçulukça o kadar maharet kazanmışlardı ki bir okçu düşmanın istediği gözünden vurabilirdi. Askerinin bu mahareti kazanabilmesi için komutanlar okçuluk talim ve eğitimi üzerine önemli dururlar, yarışmalar tertip ederlerdi. Bunun için Müslümanlar muhasar ettikleri kaleleri kısa zamanda zapt ederlerdi. Tecrübeli bir harp dahisi olan Akçakoca'nın verdiği İslam ordusu tarihi dersini başta Orhan Bey olmak üzere tüm üst düzey silah arkadaşları can kulağıyla dinliyorlardı. Anlatılanlardan kendilerinin uyguladıklarından başka örnek alınacak hususları tespit etmeye çalışırlarken can kulağıyla dinlemeleri Akçakoca'yı daha fazla iştahla anlatmaya sevk ediyordu. Akçakoca, Peygamberimiz cihatla ilgili hadislerinden bahsettikten sonra hiç beklenilmedik bir çeviklikle ayağa kalktı. Onun kalkmasıyla diğer şura üyeleri de onu takip ettiler. Orhan Bey bu savaş kurduğu baba dostunun sağında ona yakın yürüyor. Onun ne yapmak istediğini merak ediyordu. Bire Hakan'ım şu okçularla kale burçlarını bir yoklayalım da Peygamber Efendimizin buyruğuna uyabilmiş miyiz bir görelim dedi. Orhan Gazi de bunu memnun olmuştu. Askerin muvaffak olabilmesi için kumandanlarının örnek olması gerekiyordu. Akçakoca yayına geldi. Yay iyice aklaşan sakallar arasında titremiş ve kaleyi muhasır eden İslam askerlerine kılıcı ve Rum ateş atmaya devam eden bir Rum askerinin gözüne doğru oku bıraktı. Orhan Gazi'nin ve diğer yüksek asker şura üyelerinin şaşkın bakışları arasında sağ gözünden oku yiyen Rum askeri böğürerek burçlardan aşağı yuvarlandı. Akçakoca elhamdülillah dedi. İşten gelen memnuniyetle ve sonra Orhan Bey'e döndü. Bakışlarından sultanım şimdi sıra sizde dediği anlaşılıyordu. Orhan Bey beklemeden yayını geldi. Tam Akçakoca'nın vurduğu askerin yanı başındaki askerin sol gözünü hedef almıştı. Gönderdiği ok kısa zamanda hedefine vardı. Müslüman okçular padişahın bu atışı üzerine hep birazdan Allahu Ekber diyerek coştular ve burçlardaki askerleri gözünden vurmak için bir yarış başladı. Kısa zamanda burçlardaki askerler ateş atmaktan vazgeçip burçların gerisine siper aldılar. Akçakoca okçuların bu gayretini görünce çok keyiflendi. Şura açadına doğru ilerlemeye başladı. Hele Orhan Bey'in Akçakoca'dan duyduğu taktikleri ordu kumandanlarına ileterek askerin talimiyle ilgili emir verdiğini görünce bütün tecrübelerini aktararak genç padişaha yardıma devam etmesi gerektiğini hissetti. Bu defa oturmadan ayakta anlatmaya başladı. Harpler, piyadeler sıkı saflar halinde bulunur. Mızrak taşıyanlar düşman süvarilerinin hücumlarını püskürtmek için ön saflarda dururlar. Sağ ve sol kanatlarda süvari birlikleri yer alır. Müslümanların harp meydanlarında düşmana galip gelmeleri sadece askeri güce bağlı değil, çeviklik, süratli hareket, güçlüklere

sabır, cesaret, en mühimi de Allah yolunda canlarını seve seve vererek şehit olmak arzusudur. Harp başlamadan önce kumandanlar askerin bu duygularını tahrik için şehadet mertebesinin fazilet ve üstünlükleriyle şehitlerin cennetteki makamlarını anlatırlar. Hümaldeki ayet ve hadisleri okurlardı. Sonra Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. Buna harp esnasında da susmadan devam edilirdi. Askerin hep bir ağızdan Allahu Ekber diyerek yeri göğü inletmesi küffarın kalbine büyük bir korku düşürürdü. Ordunun heyecanının devamı, cesaretinin artması ve savaşta teşvik için kumandanlar naralar atarlar, bazen düşmanla en önde çarpışırlardı. Her kumandan askerine iyi muamele etmeye dikkat eder, disiplini bozulanları ve fethedilen memleket halkına kötü davrananları şiddetle cezalandırırlardı. Kumandan ayrıca halifenin vekili sıfatıyla askeri imam olarak namaz kıldırırdı. Ailesine uzak askere her 4 ayda bir izin verirdi. Cahiliye döneminde Arabistan'da vurkaç yani hücum edip geriye çekilme taktiği uygulanırdı. Önce düşmana saldırırlar, kendilerini zayıf görünce geriye çekerlerdi. Sonra tekrar saldırıp geri çekilirler ve muharebeye bu şekilde devam ederlerdi. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey askeri şurada Akçakoca'nın anlattıklarından birçok ders çıkarmış, 12 yıldır Bursa Hisarı'nın fethedilememesini askerin taliminin eksik olmasına yorarak sıkı bir talim programı hazırlamıştı. Düşman yerinde saymıyor, savunma hususunda yeni silahlar keşfederek tedbirler alıyordu. Babası Osman Bey, eski Oğuz askeri stratejisiyle beyliği süresi içinde başarılı olmuş, cesaret ve ferasetle ülke topraklarını inanılmaz derecede genişletmişti. Birçok mücadeleye tek başına girmiş, çok sayıdaki Rum çapulcularını dağıtmaya başarmıştı. Fakat şimdi eski durum yoktu. Müslümanların bu bölgedeki başarıları Rumları tedbir almaya zorlamış, çapulcular toplanarak düzenli birlikler oluşturmuşlardı. Artık ferdi başarılardan ziyade düzenli ordu ile sistemli hareket etmek zamanıydı. Kıymetli dinleyenler, Akçakoca bizzat kendisi askere okçuluk eğitimi veriyordu. Düşmanı gözünden vurma hedefi veriyor, hedefi tutturanlara ödüller vaat ediyordu. Birkaç gündür kale burçlarına çıkan her Bizans askeri ya gözünden okuyordu yahut da başının başka bir yerinden. İslam askerine Kırıcıva yani Rum ateşi atamaz olmuşlardı artık. Orhan Bey'in askerleri öyle motive olmuşlardı ki Bizans askerlerinin açıkta neresini görseler oralarını vuruyorlardı. Orhan Bey tüm vurucu güçlerini Bursa önlerine topladı. 12 yıldır kuşatma altında bulunan Bursa'nın artık fethedilmesi şarttı. Ölüm döşeğindeki babasına bundan daha büyük bir müjde veremezdi Orhan Bey. Kıymetli dinleyenler, bugün de süremizin sonuna geldik. Bursa'nın fethini önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlum.

0: dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mana iklimiyle bir hafta aranın ardından yine sizlerin konuğuyuz. Yine kıssalardan devam edeceğiz sevgili dostlar. Programımızı artık bilenler biliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Neden kıssaları anlatıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü Allah-u Teala'nın geçmiş peygamberler veya önemli zatlar veya da bazı önemli kavimlerin anlatıldığı, hikayenin anlatıldığı kıssalarla bezenmiştir Kur'an-ı Kerim'in birçok yeri, suresi. Biz de o hikayelerde, o kıssalarda neler anlatılıyor? Daha da önemlisi o kıssalardan, o hikayelerden günümüze hangi dersleri çıkarabiliriz diye sizlere bu programı hazırlıyoruz sevgili dostlar. Mana iklimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine inşallah bugün konumuza devam edeceğiz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın konusundan devam ediyoruz. Hocam her zaman olduğu gibi karşımda hazır ve nazır oturuyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Hem bizler için hem dinleyenler için her zaman dilediğimiz gibi bereketli, istifadeli bir sohbet olur, program olur ümidiyle başlayalım inşallah.
0: Evet hocam inşallah. Şimdi sevgili dostlar, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasına geçmeden önce Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını sizlerle paylaşmış idik. Tabii ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası kıssaların en güzeli olduğu için böyle uzunca bir süre devam etmişti. Şimdi geçen hafta itibariyle Hazreti Musa'nın kıssasına başlamış olduk. Aynı şekilde Hazreti Musa'nın kıssası da ibretlerle dolu, birçok içerisinde ders alabileceğimiz olaylar ve insan

0: insanlar var içerisinde. Bu da uzunca bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Geçen hafta küçük bir giriş yapmıştık. Hazreti Musa'nın çocukluk ve işte Firavun'un sarayına gitme hikayesiyle ilgili giriş kısmından bahsetmiştik. İsterseniz geçen hafta dinleyemeyenler için ve bundan sonra dinleme niyetinde olanlar için inşallah şöyle geçen haftanın kısa bir özetini alalım hocamdan. Sonrasında Hazreti Musa aleyhisselam ve kardeşi Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasına devam edelim. Hocam.
1: Tabii belirttiğiniz gibi Musa aleyhisselamın kıssası da uzun sürecek. İçerisinde birçok ibretli hadise barındıran bir kıssa. O dönemde yaşananlar, Musa aleyhisselamın Firavun'la yaşamış oldukları, Musa aleyhisselamın annesinin yaşamış oldukları, doğduğunda nelerle karşılaştığı konuları, her birisi çok büyük ibret taşıyan birer hadise. Her birisini kendi içerisinde bölüm halinde sunmak mümkün. Dolayısıyla evet, uzaması muhtemel. Tabii Musa aleyhisselamın hadisesinden çok kısa önceki programdan bahsedecek olursak, Firavun'un görmüş olduğu bir rüya. O rüya da şöyle: Mescid-i Aksa'dan bir ateşin çıktığını ve o ateşin de bütün Kıptilerin, yani Firavun'un akrabası olanların evlerini yaktığını, İsrail oğullarının evlerine ise hiçbir zarar gelmediğini görüyor. Kahinlere bu rüyayı anlatınca kahinler diyorlar ki, İsrail oğullarının içerisinden birisi çıkacak, birisi dünyaya gelecek, o kişi senin saltanatını yıkacak, senin sonun olacak diyor.
0: Evet.
1: O da baş veziri Haman'la istişare ediyor ve İsrail oğullarından, yani Sıptilerden doğan her çocuğu öldürtme kararı alıyor. Erkek çocuğu. Her erkek çocuğu öldürtüyor. Bir zaman sonra Kıptilerden birisi Firavun'a diyor ki, sen hepsini öldürüyorsun ama diyor, ağır işlerde çalıştıracak kimse kalmayacak. O zaman bir yıl öldürtelim diyor Firavun. Bir yılda sağ kalsınlar. Musa aleyhisselamın doğumu İsrail oğullarından doğan çocukların öldürüldüğü seneye denk geliyor. Musa aleyhisselamın annesi çocuğu zorluklarla birlikte saklıyor. Yani hamile olduğunu belli etmemeye çok gayret gösteriyor. Akrabası, çok yakını, aynı zamanda sık görüştüğü bir arkadaşı Ebe idi. Ve o Ebe Musa aleyhisselamın dünyaya gelişinde, ya Musa aleyhisselama ebelik yapıyor. Firavun'un askerleri takip ediyor. Musa aleyhisselamı öldürmek istiyorlar. Yalnız annesi onu tandırın içerisine koymuş. Yanan ateşin içerisine koymuş. Ama bunun farkında değil.
0: Evet.
1: Tıpkı Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselamı muhafaza ettiği gibi, ateşte muhafaza ettiği gibi, Musa aleyhisselamı da ateşin içerisinde muhafaza etmiştir. Netice, Musa aleyhisselamı annesi alıyor ki kurtulmuş. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamın annesine, annesinin kalbine ilham yoluyla, vahiy yoluyla bildiriyor. Çocuğunu diyor sandığın içerisine koy ve Nil nehrine bırak. Onu sana geri vereceğiz diyor. Musa aleyhisselamın annesi bir sandık yaptırıyor. Sandık yaptırdığı marangoz Kıptiyelerden. Sandığı niçin yaptırdığını anlıyor. Bir rivayete göre Musa aleyhisselamın annesine soruyor, ne yapacaksın bunu diye. O da doğrusunu söylüyor. Bu sefer o Kıpti gidip hadiseyi Firavun'a haber vermek istiyor. Yalnız Firavun'un karşısına çıktığında hiçbir şey söyleyemiyor. Dili tutuluyor, anlatamıyor ve Firavun'un askerleri onu aşağılayarak huzurdan kovuyorlar.
0: Evet.
1: Firavun'un huzurundan kovuyorlar. Tekrar ikinci kez niyet ediyor. Bu sefer de diyor, konuşamazsam eğer ellerimle işaret edeceğim. Ve ikinci kez tekrar Firavun'un huzuruna çıktığında Allah-u Teala onu konuşturmuyor. Dili bağlanıyor, hareket edemiyor. Bu sefer azarlıyorlar, küçük küçük müsüyorlar, bağırıp çağırıyorlar, kovuyorlar. En netice Musa aleyhisselamın annesi yavrusunu sandığın içerisine koyuyor. Musa aleyhisselamı sandığın içerisine koyuyor ve Nil nehrine bırakıyor. Nil, Musa aleyhisselamı Firavun'un sarayının bahçesine götürüyor. Musa aleyhisselam bulununca Firavun'un hanımı Asiye, Asiye annemizdir. Asiye annemiz Musa aleyhisselamı görünce çok seviyor. Ve Firavun'a diyor ki, bunu öldürtme. Olur ki diyor, bu bizim gözümüzün aydınlığı olur. Gözümüzün nuru olur diyor. Bize faydası dokunur.
0: Çocukları onu zaten olmadığı için değil mi?
1: Yok. Zaten Firavun'un erkekliğinin olmadığı söyleniyor. Böyle bir rivayet de vardır. O yüzden Asiye annemizle de o anlamda bir şeylikleri de olmamıştır. Ve Firavun Asiye annemiz

0: teklifini kabul ediyor. Tabi Musa Aleyhisselam'ın annesi kızına dedi ki sen sandığı takip et. Sandığı takip ediyor ve saraya gittiğini görüyor. Diyor ki emzirmek için süt annesi arayınca Firavun'un etrafındakiler bakıyorlar ki hiçbir süt anneyi emmiyor, kabul etmiyor. Bu sefer diyor ki Musa Aleyhisselam'ın ablası, ben diyor onu emzirebilecek birisini size gösterebilirim diyor. Belki kabul eder. Gidiyor annesini çağırıyor. Annesi gelince, şimdi işte orada kalmıştık hatırlayacağınız üzere.
1: Evet.
0: Annesi geliyor ve diyorlar ona ki sen emzirir misin diyorlar. Musa Aleyhisselam'ın annesi, Asiye annemizin Hazreti Musa'yı emzirmesi hususundaki talebini kendisinden şüphelenmesinler diye hemen kabul etmiyor.
1: Evet.
0: Diyor ki Musa Aleyhisselam'ın annesi, benim diyor Harun isminde bir oğlum var. Eğer bu şekilde kabul ederseniz emzireyim diyor. Ona da bakmak durumundayım. Yoksa ben emziremem diyor.
1: Yani onu bırakıp saraya gelip yerleşemem.
0: Evet. Onu bana vermeniz lazım.
1: Evet.
0: Çünkü benim bir tane daha çocuğum var. Yoksa emziremem diyor. Bunu söylüyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi var.
1: Evet.
0: Allah-u Teala vaat etmiş ona, biz onu sana geri vereceğiz diye. O yüzden rahat rahat bunu söyleyebiliyor. Aslında o da çok istiyor ya çocuğunu emzirmeyi. O şartı da kabul ediyorlar.
1: Geçen hafta değindik mi bilmiyorum ama bu hafta belki kalbime düşen bir konu. Teslimiyet çok önemli bir şey değil mi hocam? Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah-u Teala tabii ki kalbine onu ilham etmiştir. Bize böyle bir şey yok tabii ki, sana bunu vaat ettik diye, ama Allah'ın takdirine teslim olmak biz hepimizde olan bir şeydir veya olmayan bir şeydir. Bu önemli bir nokta değil mi hocam?
0: Evet, kesinlikle. Musa Aleyhisselam'ın annesi Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı olduğu için, Allah-u Teala'ya tevekkül ettiği için, ona güvendiği için, ona sırtını dayadığı için Cenab-ı Hak evladını daha emin şartlarda ona geri verdi. Hatta ücret karşılığında kendi evladını emzirmeye başladı. Cenab-ı Hak o kadar lütufta bulundu.
1: Artık oğlum öldürülecek diye bir korkudan da emin. Öyle bir korku
0: rahat
1: da yok artık.
0: Evet. Firavun'la hanımı Hazreti Musa'yı evlat edinmek isterlerken aslında onun kendi inisiyatiflerinde terbiye edilmek ve kendilerine tabi olarak yetiştirmek maksadıyla almışlardı. Kendilerinin terbiye edeceklerini sanmışlardı.
1: Şimdi hocam, Hazreti Musa Aleyhisselam sarayda bulundu. Sarayın kenarında, nehir kenarında bulundu. Saraya alındı. Asiye validemize verildi yetiştirilmek üzere. Ama şimdi şöyle bir soru gelebilir akla. Hazreti Musa genç yaşına kadar, işte diyelim peygamber olana kadar sarayda yetişmiş. İşte Firavun'un dizinin dibinde. Tamamen saray usullerine göre ve oranın eğitim sistemine göre yetişmiş. Sonradan nasıl tam bir dönüş yapıp da insan kendisini yetiştiren, işte baba dediği insana bu şekilde karşı gelebilecek hale geliyor? Nasıl bir eğitim sistemi vardı ki? Ya da Allah-u Teala Hazreti Musa'ya nasıl bir içerisine cevher yerleştirdi de onu bozamadı Firavun ve adamları?
0: Şimdi insan hayatının meydana gelmesinde iki önemli unsur vardır.
1: Evet.
0: Bunlardan bir tanesi verasettir, birisi de terbiyedir. Nasıl? İnsan bazen verasetin, yani ceddinden, atasından gelen şeylerin, bazen de terbiyenin, bazen de her ikisinin tesiri altında kalır. Bazen ikisinden birisi, bazen her ikisi.
1: Günümüzde de bunlar çok tartışılır hocam eğitim camiasında. İşte çocuğun zekası, karakteri aileden mi gelir yoksa eğitimle bunlar geliştirilebilir mi diye. Demek ki kıssalardan bunu görüyoruz ki o zamanlarda da aynı şey var, o günümüzde de devam ediyor aynı şey.
0: Evet. Musa Aleyhisselam da terbiyenin tesiri altında kalmıştır. Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinin tesiri altında kalmıştır. Ya yani Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u onun yetiştirdiği üslubun, verasetin etkisi altında kalmamıştır.
1: Evet.
0: Nitekim Cenab-ı Hakk'ın da bu hakikati ayet-i kerimede şu şekilde buyurduğunu biliyoruz. Onlar işin sonunu sezemiyorlardı buyuruyor. Ve çok ince bir üslupla bu durumu ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Onlar her şeyle beraber ilgilenip onu istedikleri gibi yetiştireceğini zannediyorlardı. Ancak işin sonunu sezemiyorlardı. Bakın Firavun Hazreti Musa'yı bulup öldürebilmek maksadıyla rivayete göre 980 bin masumu katletmişti.
1: Allah Allah.
0: 980 bin çocuk, yavrucak katletmişti onları. Cenab-ı Hak'sa Hazreti Musa'yı baş düşmanının sarayında yetiştirecekti. O da bir gün Firavun'u tahtı ve saltanatıyla birlikte Hak'la yeksan edecekti.

0: Çünkü peygamberler Allahu Teala'nın hususu terbiye ve siyanetin altındadırlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. Allahu Teala bizi güzel terbiye ettiklerinden eylesin inşallah.
1: Allahu Teala'nın ismi de hocam var, Rab deriz. Terbiye, Rab aynı kökten geliyor hocam. Terbiye
0: evet.
1: Eden.
0: Rabbimiz bizi terbiye eden. Evet, sahibimiz.
1: Evet.
0: Peygamberleri de birebir terbiye ediyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu.
1: Peki hocam, biz avam insanlar olarak Allah'ın terbiye ettiği insanlar sınıfına giremez miyiz?
0: Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle terbiye ediyor bizi zaten. O bizim Rabbimizdir, o bizim terbiyecimizdir. Onları direkt koruma altına almıştır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi peygamberlerini. Böyle bir özellikleri vardır. Nitekim Musa Aleyhisselam'ın annesi onu Firavun'un sarayında emzirmeye başladı. Fakat vezir Haman durumdan şüphelendi ve dedi ki bu çocuk senin mi?
1: Bu da ikinci Firavun denebilir değil mi?
0: Tabii Firavun'un baş veziri. Bu çocuk senin mi dedi? Çünkü senden başka hiçbir annenin sütünü emmedi. O kadar sütü bol olan süt anneleri getirdi ki hiçbirini kabul etmedi. Yalnız senin sütünü emdi. Haman böyle deyince Musa Aleyhisselam'ın annesi de dedi ki her nedense bütün çocuklar beni çok severler. Ben de onları çok severim. Bu tür sözler söyleyip Haman'ı ikna etti. Neticede ona maaş bağladılar. Musa Aleyhisselam'ın annesine. Ve kendisini altınlarla taltif ettiler. Bu Allahu Teala'nın büyük bir lütfuydu Musa Aleyhisselam'ın annesine. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor. Estağfirullah. İn kâdet letubdî bihi levlâ en rabbetnâ alâ kalbihâ litekûne minel mü'minîn. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun yani Musa'nın annesinin kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Hani o Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu emniyet var ya, kalbindeki imanı pekiştirdi Allahu Teala ve emniyet verdi. Onu evladın sende kalacak artık sana geri vereceğiz diye. O yüzden kalbinde şüphe yoktu. Yoksa diyecekti benimdir sakın almayın gibi bir tedirgin olacaktı.
1: Evet.
0: Bu benim oğlumdur diyecekti belki de.
1: Şimdi hocam burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra inşallah Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında nasıl bir çocukluk geçirdi ve nasıl peygamberlik makamına geldi, ne zaman peygamber oldu, nasıl oldu bunları konuşacağız. Sevgili dostlar, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssası da Kur'an-ı Kerim'de yer alan güzide kıssalardan, hepsi güzide tabii ki amennâ ve saddakna ama ibret dolu bir kıssa olması açısından çok güzide bir kıssa. İnşallah ilerleyen programlarda daha da işin artık derinine indiğimiz zaman göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nasıl anlatıyor kıssaları ve o kıssalardan nasıl ibret almamızı istiyor. Bunu inşallah konuşacağız hocamla ama şimdi kısa bir aramız var. Ayrılmayın efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların

0: yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız devam ediyor ikinci bölümüyle. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un sarayına geldikten sonra nasıl bir çocukluk yaşadığından bahsedeceğiz ve peygamberlik görevi nasıl verilmiş Hazreti Musa'ya ondan bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssası da bize gösteriyor ki böyle baştan aslında bunu söylememiz gerekiyordu ama çocukluğundayken henüz meselelere tam girmemişken bunu belirteyim. Dünyanın ve Hazreti Adem'den bu yana insanların yaratılışından itibaren her zaman iyi ile kötünün savaşı olmuştur ve Allahu Teala zaten bu imtihan sebebiyle bizi dünyaya göndermiş. Her şey zıttıyla kaimdir denir. İyinin olduğu yerde kötü de her zaman olacaktır. Kötünün olmadığı yerde iyi olacaktır diyebiliriz aslında. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Hazreti Musa ile Firavun'un savaşı diyebiliriz aslında. Şimdi hocam çocukluğu dedik. Hazreti Musa Aleyhisselam çocukken neler yapmış? Bazı enteresan olaylar olmuş.
1: Evet.
0: Peygamber olması dolayısıyla.
1: Tabii annesi başta Musa Aleyhisselam'ı emzirmek için şart sunuyor. Diyor ki benim Harun isminde bir çocuğum var.
0: Hı hı.
1: Bir oğlum daha var. Benim buraya gelip bu çocuğu emzirmem çok zor. Ancak bana verirsiniz. Diğer çocuğuma da bakmam lazım.
0: Evet.
1: O şekilde emzirebilirim. Diğer çocuğuma bakmak şartıyla emzirebilirim diyor. O Cenab-ı Hak'tan emniyeti aldığı için bunu rahatça söyleyebiliyor.
0: Evet.
1: Bu şartı koşabiliyor. Bir de kendi çocuğunu olduğunu anlamasınlar diye şartı kabul ediyorlar. Musa Aleyhisselam'ın annesi evladına kendi evinde Harun Aleyhisselam'la birlikte bakmaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Ve Firavun'un hanımı Asiye validemiz, Asiye annemiz ne zaman Musa Aleyhisselam'ı özlese, onu görmek istese süt annesiyle birlikte onu saraya getirtirdi. Ve Musa Aleyhisselam'la annesini, tabi annesi olduğunu bilmiyorlar, süt annesini hediyelerle karşılardı. Yine günlerden bir gün Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un odasına götürdüler. Firavun da Musa Aleyhisselam'ı kucağına aldı. Musa Aleyhisselam ne yapsa iyi. Sertçe diyor Firavun'un sakalını çekti. Kıl kopardı diyor Firavun'dan. Bir de kuvvetli bir tokat yapıştırdı Firavun'a. Hatta bir rivayete göre diyor ki elindeki kamçıyı alıp Firavun'a vurdu. Mel'un Firavun çok kızdı. Ve dedi ki benim aradığım düşman budur. Düşman aramama gerek yok.
0: Hocam aslında anladı hadisi. Firavun'un içindeki korku, hani ben Firavun'um, haşa ben Tanrı'yım deme noktasına gelecek bir kibir olmasına rağmen küçücük bir çocuğun ufacık bir hareketinde hemen içindeki o büyük korku ortaya çıkabiliyor yani. Firavun da olsa bu.
1: Her şeyinin suni olduğu ortaya
0: evet.
1: Çıkıyor. Tabii. O tabi Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istiyor. Musa Aleyhisselam'ın öldürülmesine karar veriyor. Asiye validemiz de, Asiye annemiz de hemen koşuyor. Diyor ki o çocuktur. Onun aklı ermez. İstersen diyor imtihan edelim onu.
0: İşte burada hocam gene Asiye validemize Allah-u Teala'nın o terbiye etme meselesi giriyor değil mi
1: devreye? Evet, evet. Firavun'un hanımı da olsa tabii ki. İstersen diyor onu imtihan edelim. Bir tabak yakut elmas alalım. Bir tabak da ateş alalım. Eğer Musa yakutu alırsa akıllıdır. Eğer ateşi alırsa anlarız ki çocuktur. Firavun kabul ediyor.

0: mücevher ve ateş dolu bir tabak getir diyor. Musa aleyhisselam, Allah-u Teala vermiş ya, elini cevher dolu tabağa götürüyor. Allah-u Teala'nın emriyle Cebrail aleyhisselam yetişiyor. Hı hı. Ve Musa aleyhisselama elini alıp olaya müdahale ediyor. Musa aleyhisselamın elini alıp ateşe uzatıyor. İtiyor Musa aleyhisselamın elini.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam da ateşin korunu alıyor ve ağzına götürüyor.
1: Allah Allah.
0: Dili yanıyor Musa aleyhisselam çocuklukta. Dili yanıyor ve o zamandan peltek oluyor. Onun bu peltekliği ta Tur Dağı'nda yaptığı duaya kadar devam ediyor. Orada Estağfirullah Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani. Ya Rabbi, benim kalbimi aç, geniş eyle. İşlerimi bana kolay eyle. Dilimdeki düğümü çöz ya Rabbi.
1: Evet. Şimdi hocam
0: tam o burada, duaya kadar bir tekliği devam ediyor diyor.
1: Aslında tam burada Tur Dağı'nda neden böyle bir dua ediyor? Oraya niye gitmiş? Duanın içeriği nedir? Niye böyle bir dua etmiş diye sormam lazım ama ilerleyen zamanlarda oraya geleceğimiz için gerek yok derine inmeye. İnşallah zaten ufak bir merak uyandırmış olalım ki programı da takip etsin dinleyenlerimiz.
0: İnşallah. Tabii Firavun bu durumu görünce evet diyor, çocukluğundan yapmış böyle. Kanaat getiriyor bu sefer.
1: Evet.
0: Eğer elması alsaydı Musa aleyhisselam Firavun öldürtecekti. Hı hı. O yüzden Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emriyle yetişti de Musa aleyhisselamın elini ateşe ittirdi. Ve Musa aleyhisselamı affetti. Sarayda kalmasını sağladı böylelikle. Devam etsin dedi. Muhyiddin Arabi Kuddise Sırru Fususul Hikem isimli eserinde buyuruyor ki Firavun zuhur edecek olan Hazreti Musa'yı imha için 980 bin masumu katletmiştir. Bu çocukların hepsi Hazreti Musa'ya hayatında imdad olmak, onun ruhaniyetini güçlendirmek için öldürülüyorlardı. Çünkü Firavun ve Firavun ailesi Musa'yı henüz bilmiyorlarsa da Hak Teala biliyordu. Elbette bunların her birinin alınan hayatı Musa aleyhisselama ait olacaktı. Zira gaye o idi. Neticede Allah-u Teala Musa aleyhisselamı etrafındaki bütün insanlara sevdirdi.
1: Evet. Şimdi hocam demek ki yavaş yavaş Musa aleyhisselamın çocukluğu bitiyor ve gençlik dönemine doğru geliyor ve gençliğinde de Allah-u Teala onu etrafındaki herkese sevdiriyor.
0: Evet.
1: Yani aynen işte diyelim Efendimiz aleyhissalatü vesselam veya diğer peygamberlerin durumunda olduğu gibi gençliğinde, yani peygamberliğinden önce de toplumda kabul görmüş saygın bir kimse, değil mi? Hazreti Musa da aynı şekilde, bu dediğinizden onu anlıyorum.
0: Evet. Cenab-ı Hak çünkü insanların kalbine onun sevgisini koyuyor. Muhabbetini koyuyor.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam doğduğu zaman ebe çok şaşırmıştı. Çünkü Musa aleyhisselam çok güzeldi. Ay gibi parlıyordu yüzü. Onu görünce hayretler içerisinde kaldı. Aslında Firavun'un hanımı Asiye annemiz de Musa aleyhisselamı görünce o güzelliği ruhuna, kalbine işlemişti. Cenab-ı Hak sevdirmişti Musa aleyhisselamı Asiye validemize. Onu sevdiren neydi biliyor musunuz esas? Onu sevdiren ahir zaman peygamberi, en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuruydu.
1: Evet.
0: Onun nurunu taşıyordu çünkü. Sevdiren de oydu.
1: Hocam aslında daha sonra sormak istiyordum bu soruyu ama yeri gelmişken madem sorayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın büyüklüğünü ben kıssaları okudukça şuradan da anlıyorum biraz. Geçmiş bütün peygamberler diyelim işte aynı zaman içerisinde birçok peygamber yaşamış olabiliyor. Diyelim
0: birkaç
1: işte
0: peygamber yaşayabiliyor, evet.
1: Harun aleyhisselamla Musa aleyhisselam kardeş ve ikisi de peygamber. İşte ilerleyen zamanlarda işleyeceğiz, Şuayb aleyhisselamla karşılaşıyorlar.
0: Nebiydi Şuayb aleyhisselam.
1: Evet, yani birçok topluluğa birçok peygamber gönderilmiş. Ama Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamdan sonra işte diyelim 1400 yıldır hiç peygamber gelmemiş ve gelmeyecek. Yani ben buradan anlıyorum ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan önceki peygamberlerden çok kat kat yukarıda bir makamda.
0: Mertebede. Evet. Tabii. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ulema-u ümmeti ki enbiya-i beni İsrail. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidirler.
1: Ne demek hocam bu?
0: Alimler bunun tefsirinde şöyle buyuruyorlar. Burada maksat irşat manasında İsrailoğullarının peygamberleri gibidirler. Efendimiz aleyhissalatü

0: Aleyhisselam'ın ümmetinin alimleri. Yani peygamberlik makamına, derecesine kesinlikle ulaşamazlar Allah dostları, manevi anlamda.
1: Evet.
0: Elbette bu böyledir. Ama irşad anlamında İsrail oğullarına indirilen peygamberler, İsrail oğulları bozulduğu zaman, böyle haddini aştığı zaman, efendim veya diğer kavimler, topluluklar hadlerini aştığında onlara peygamber indirilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindeki alimler, bugünkü alimler, Rabbani alimler, Cenab-ı Hakk'ın dostu olmuş alimler, o vazifeyi, aynı vazifeyi yapıyorlar. İrşad vazifesini yürütüyorlar. Yani insanları dine davet etmenin, insanları dini yaşamaya sevk etmeyinin vazifesini, gereğini yerine getiriyorlar. O da ki irşad vazifesidir.
1: Evet hocam.
0: Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı insanlara sevdirdiğini ayet-i kerimede şu şekilde buyuruyor. Estağfirullah. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Ey Musa, sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana tarafımdan bir sevgi verdim. Bu ilahi lütuf sebebiyle Musa Aleyhisselam'ı her gören şahsın gönlünde ona karşı acayip bir sevgi uyanırdı. Nihayet belli bir zaman geldi, artık Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verildi. Onun da Cenab-ı Hak şu şekilde beyan buyuruyor ayeti celilede. Estağfirullah. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte muhsinleri biz böyle mükafatlandırırız. Şimdi burada ayeti kerimede geçen eşuddehu kelimesi diyor, Musa Aleyhisselam'ın hem fiziken hem de ruhen kemale ermesi manasındadır. Ki ekseriyetin görüşüne göre bu 40 yaşıdır.
1: Evet.
0: Kemalate erme. O bu yaşa gelince Allah-u Teala ona hüküm ve ilim vermiştir. Hikmet olarak da mana verilen hüküm kelimesi tefsirlerde diyor, ekseriyetlerde peygamberlik şeklinde izah edilmiştir. Yani Musa Aleyhisselam'a hüküm verilmesinden maksat peygamberlik verildiği manasındadır burada. Demek ki 40 yaşına ulaşmış.
1: Evet.
0: Bundan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un dininin bozuk ve batıl olduğunu tebliğ etmeye başlamıştı. Gizliden gizliden yapıyor ama. Ona iman edenler de var, inananlar da var. Evet. Şimdi bu hadise tam olarak ortaya çıkartacak.
1: Şimdi bir olay oluyor ve artık meselenin koptuğu, hani
0: hayat, İpin koptuğu yer.
1: Evet, hayat böyle normal devam ederken bir olay olur, birden bir düşüş olur veya yukarıya çıkış olur ve normal akış bozulur ve her şey farklılaşmaya ve değişmeye başlar. Küçük bir olaydır o aslında.
0: Ama tamamen irade dışında.
1: Evet.
0: Yani bu Musa Aleyhisselam'ın isteğiyle, iradesiyle olan bir iş değil.
1: Evet.
0: Dinleyince hepimiz beraber göreceğiz.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ki Kıptiler Firavun'un akrabası. Sıptiler de İsrail oğulları. Musa evet. Aleyhisselam'ın
1: Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelenler, evet. Mısır'a yerleşenler.
0: Evet. Firavun'un Kıptilerden Fatun isimli zalim bir ekmekçisi vardı. Fırıncı bu adam.
1: Evet.
0: Bu kişi bir gün Samiri isimli bir Sıpti'yi dövmekteydi. Sıpti yani İsrail oğullarından birisi. Samiri Hazreti Musa'dan yardım istedi. Musa Aleyhisselam da onları ayırmak için araya girdi.
1: Hocam hatırımda şöyle canlanıyor bu olay. Yani eski okuduklarımdan şöyle aklımda kalan. Böyle bir çarşı ortamında Hazreti Musa geçerken bakıyor ki iki kişi kavga evet. ediyor. Hani hiç alakası yok konuyla.
0: Evet. Birazdan ayet-i kerimede inşallah biraz daha tafsilatla anlatacağım.
1: Evet.
0: Bu sefer Fatun'u iteledi ve ona vurdu. Bu kadarcık bir müdahale karşısında diyor Fatun yere düştü ve öldü.
1: Yani Firavun'un ekmekçisi olan evet. zalim adam.
0: Evet. Musa Aleyhisselam bu duruma çok üzüldü. Çünkü onun Fatun'u öldürmek gibi bir maksadı yoktu.
1: Hı hı.
0: Fatun kim? Kıptilerden. Kıptiler kim? Firavun'u ilah olarak görenler haşa. Evet. Ya Firavun'un akrabaları zaten. Onun kavmi. O sadece Samiri'yi korumak istemişti aslında. Sıptilerden olan, İsrail oğullarından olan. Zaten Firavun onlara çok büyük zulmediyor. Her türlü ağır işlerde kullanıyor. Efendim, Kıptiler de aynı şekilde zulmediyorlar. Bir de böyle bir ortamda o Sıpti'yi İsrail oğullarından olan kişiyi korumak istiyor, kurtarmak istiyor. Büyük bir kederle Musa Aleyhisselam Hak Teala'ya yöneliyor, iltica ediyor. Ve Cenab-ı Hak'tan mağfiret diliyor. Ayet-i Kerime'de bu hadise

0: şu şekilde anlatılmakta.
1: Estağfirullah. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان صدق الله العظيم.
0: Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Musa ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kavga ederken buldu. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi.
2: Hazreti Musa diyor değil mi hocam?
0: Evet. Şimdi enteresandır. Hazreti Musa aleyhisselam her yerde tevhidi, Cenab-ı Hakk'ın birliğini tebliğ etmeye başlamış ve insanlara hakikatleri bildiriyordu. Bunun için de Firavun'un Kıptileri kendisine cephe almıştı zaten. Yani Firavun'un kavminden olan Kıptiler. Bu yüzden ahali evlerine çekildiği bir vakitte şehre girmişti. Yani ortalığın sakin olduğu bir zamanda şehre girdi. Kıptiler cephe almışlar ya, hı hı. O hani yeni bir din tebliğ ediyor insanlara.
2: Ha, evet.
0: Onlar cephe aldıkları için insanların çarşıda pazarda olmadıkları bir saatte, sakin olduğu bir saatte çarşıya giriyor. Bu iş şeytan işidir derken Hazreti Musa'nın yaptığı işe değil diyor. Zaten ölüm cezasını hak etmiş olan maktulün suçuna işaret ettiği belirtilmektedir. Bununla beraber onu öldürme emri almamış olduğundan dolayı Hazreti Musa'nın bu sözüyle kendi fiilini kastettiği de ifade olunmaktadır. Ancak onun böyle bir maksadı yoktu. Düşünmediği bir neticeyle karşılaştı Musa aleyhisselam. Bundan dolayı da dedi ki duası estağfirullah. قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Musa dedi ki Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Yani başıma iş açtım. Beni bağışla. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan odur. Yine Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim bana lütfettiği nimetlere andolsun ki artık suçlulara ve suça sevk edenlere asla arka çıkmayacağım. Bu arada Kıptiler Firavun'a ölen Kıptinin katilinin bulunması için şikayette bulundular. Firavun kimin öldürdüğüne dair şahit istedi. Aslında onlar öldüren kişinin Musa aleyhisselam olduğunu Firavun'a bildirdiler. Firavun da Musa aleyhisselam için kısasa kısas dedi. Şimdi çok enteresandır. Firavun'un bu sözünü duyan oradaki bir Kıpti, yani Firavun'un akrabasından olan bir kişi, ertesi gün Hazreti Musa aynı Sıpti'yi, yani kendi akrabasından olan, İsrailoğullarından olan kişiyi başka bir Kıpti ile, Firavun'un başka bir akrabasıyla kavga ederken gördü.
2: O Samiri dediğimiz dayak yiyen.
0: Samiri, evet. Hı hı. Musa aleyhisselamdan tekrar yardım istedi. Musa aleyhisselam da senin yüzünden nefsime zulmettim dedi.
2: Yani burada şunu mu kastediyorum? Aslında Samiri de suçlu o konuda. Hazreti Musa ayet-i kerimede diyor ya.
0: Kavgacı birisiymiş demek ki.
2: Beni suça sevk edenlere bir daha asla arka çıkmayacağım.
0: Evet.
2: Diyor.
0: Bu sözü oradaki Kıptilerden birisi duyunca direkt Firavun'a koşuyor ve Hazreti Musa'yı şikayet ediyor. Sizin fırıncınız olan Fatun'un katili Musa'dır dedi.
2: Hmm, anlaşılıyor orada öyle mi?
0: Evet. Firavun bu sefer kısas kararı aldı. Aslında Fahruddin Razi Hazretleri'nin beyanına göre Musa aleyhisselam Kıpti'yi öldürmeye kastetmemişti. Onu öldürmek istemiyordu. Diğer taraftan Kıpti bir müşrikti. Bu sebeple kısas lazım gelmezdi. O çünkü Firavun'un ilahlığını iddia ediyordu. Allah-u Teala'ya iman etmiyordu. Aynı zamanda bu hadise sehven meydana geldiği için de kısas söz konusu olamazdı. Yanlışlıkla oldu. Bilerek kastığı bir durum yok burada. Tabii Firavun'un kısas kararı aldığını Firavun'un amcasının oğlu gizlice Musa aleyhisselama haber veriyor. Çünkü Musa aleyhisselama iman eden birisiydi. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ayeti kerimede olayın nasıl olduğu beyan buyurulacak. Estağfirullah. فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُب۪ينٌ Sadakallahu l-Azim. Musa şehirde korku içerisinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan imdad istiyor.

0: Musa ona dedi ki, doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki, ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi, bana da mı kıymak istiyorsun? Korktu adam. Demek sen yeryüzünde ancak yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun da, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. Bu esnada ne oldu biliyor musunuz? Estağfirullah. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ صدق الله العظيم. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık, inan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim dedi. Kimdi bu? Firavun'un amcasının oğluydu.
1: Evet.
0: Ama Musa aleyhisselama iman edenlerdendi. Çünkü Musa aleyhisselam artık dini tebliğ etmeye başlamıştı gizliden gizliye. Kıptiler de tavır almışlardı ona. Hı hı. Ayet-i kerimenin devamı, Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim beni zalimler topluluğundan kurtar dedi. Musa aleyhisselam bu davranışıyla, bakın çok enteresandır, aynı zamanda gerçek bir tevekkülün de nasıl olması gerektiğini sergiledi. Şimdi tevekkül sahibi olmak lazım değil mi? Ama nasıl? Atımızı sağlam kazığa bağlamamız lazım. Önce istişare. Adam geliyor, onunla konuşuyor. Adam da kendisinin onu sevdiğini, hani onun hayrı için bunu söylediğini söylüyor. Önce istişare. Ondan sonra azim, kararlılık. Karar veriyor. Ardından tedbir. Yani nasıl uygulamaya geçeceği. Tedbirini de alıyor. Ondan sonra neticeyi Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Nasıl? Dua ediyor ve rıza gösteriyor. Ya Rabbi diyor, beni zalimler topluluğundan koru, kurtar. Her türlü tedbirini de aldıktan sonra tevekkül ediyor Allah-u Teala'ya. İşte gerçek tevekkül budur, böyle olması lazım. Demek ki istişare edeceğiz. Neticesinde karar alacağız. Ondan sonra tedbirimizi alacağız. Yani evet, nasıl uygulamaya geçeceğimizi belirleyeceğiz. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a tevekkül edeceğiz.
1: Evet.
0: Duayla ve Cenab-ı Hakk'ın bizim için takdiri buyurduğuna rıza göstermekle birlikte.
1: Evet.
0: Allah-u Teala bizi tevekkül sahibi olanlardan eylesin inşallah.
1: İnşallah.
0: Cenab-ı Hak bizi şaşırtmasın. Allah-u Teala dinini en güzel şekilde tebliğ edenlerden eylesin bizi inşallah.
1: İnşallah.
0: Cenab-ı Hakk'ın dini hususunda hizmet etmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah.
1: İnşallah. Evet sevgili dostlar, hocamın dualarına şöyle bir amin dedikten sonra haftaya yeniden programımızda buluşmak ümidiyle demeden önce hocam, haftaya neden bahsedeceğimizi bir cümleyle alalım ki haftaya hazırlıklı gelsin dostlar, bugün bunu dinleyeceğiz diye.
0: İnşallah hemen bahsedelim. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan Medyen'e gidiş hadisesinden bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Orada Şuayb Aleyhisselam nebidir.
1: Evet.
0: Musa Aleyhisselam Resul'dür, yani kendisine kitap indirilmiştir. Şuayb Aleyhisselam ise nebidir.
1: Evet.
0: Önceki peygamberlerin şeriatıyla amel eden, hükmeden peygamberdir. Orada Şuayb Aleyhisselam'la karşılaşmasından ki artık Mısır'dan kaçıyor çünkü, ve Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmesi hadisesinden, evlenme hadisesi öncesinde Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla zarurete binaen aralarında geçen diyalogtan, yani orada bir su içirme, onun koyunlarını sulama gibi bir hadise, ondan bahsedeceğiz. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının iffetinden bahsedeceğiz. İffetin nasıl olması gerektiğini göreceğiz. İffetin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. İffetin sonucunda Cenab-ı Hakk'ın neler bahşettiğini, neler verdiğini göreceğiz.
1: Evet inşallah. Haftaya bunları...
0: Çok büyük ibretlik hadiseler.
1: Evet hocam, haftaya bunları inşallah dinlemek üzere. Ben burada olacağım sevgili dostlar, hocamın karşısında. Sizleri de radyolarının karşısında bekliyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssası ve Harun Aleyhisselam'ın kıssası mana ikliminde devam edecek haftaya. Ve inşallah Allah-u Teala nasip ederse daha birçok kıssalarla sizlere sesleneceğiz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle efendim. Muhabbetle, selametle kalın efendim. Hoşçakalın.

0: Hüseyin Kadıoğlu, Süleyman Salih Şahin.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyattan, metinlerden bahsedeceğiz. Öyküden, romandan bahsedeceğiz. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Çünkü edebiyat insanın sivri yönlerini törpüler. Edebiyat insanı tabir yerinde ise ehlileştirir. Okumak insanı ehlileştirir. Yazmak insanı güzelleştirir. Edebiyatın iyileştirici gücü diye bir kitap var. Ahmet Sarı hocamıza da buradan selam olsun. Bugün kiminle konuşacağız? Yine Ahmet hocamız var ama Ahmet Kara hocamız var bugün stüdyomuzda. Öykü ve roman yazarı Ahmet Kara hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah iyiyiz.
0: Stüdyomuza geldiniz, teşrif buyurdunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız bize. Ayırıyorsunuz daha doğrusu. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam tamam. Şimdi okuma yazma serüveninizde benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani olağanüstü bir şey değil tabii ki ama dikkat çekici bir şey. Okuma yazma serüvenini ben soruyorum konuklarıma. Çünkü bu serüven içerisinde kırılma noktaları oluyor. Ve bu kırılma noktaları bizlere

bizlerin yolunu açıyor ya da dinleyen varsa dinleyenlerin yolunu açıyor, okuyanlar varsa okuyanların yolunu açıyor. Ama sizde bir şöyle başlama var edebiyata, okumaya, yazmaya. 50 yaşından sonra siz okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Ali Ural hocamızın atölyesine katılıyorsunuz. Bu süreçten

0: bu edebiyata sizi iten şey ne? Bunları merak ederiz hocam.
1: Teşekkür ederim. İlk önce şöyle başlayalım isterseniz. Bu yaşa kadar niye bekledik?
0: Evet.
1: Diyelim. Ben 1961 doğumluyum. Yani 65 yaşındayım. İşte okumak, yazmak eskiden biraz daha farklıydı. Yani çevre gerekliydi belki o zaman. Lise yıllarında yine okuduk, kitap okuyorduk ama yazma ile ilgili yazarlık farklı bir kulvardı bize göre. Herkesin yapacağı bir şey değildi. Bazıları da öyle söyler ya, hani bu bir yetenek mevzu, çalışmakla olmaz.
0: Fil dişi kuleden bakanlar hocam onlar.
1: Evet, aynen öyle. Biz de o zamanlar işte okuduk, yazmadık ama okuduk.
0: Evet.
1: Çalıştık, üniversiteye gidemedik. Ne zaman ki emekli oldum, emekli olduktan sonra içimde bir ukdeydi okumak.
0: Evet.
1: Üniversiteye gitmek istedim. Sınavlara girdim. Yaş 55. İlahiyata gittim. Yani 2 yıllık Anadolu Üniversitesi'nin ilahiyat bölümüydü. Dedim hiç olmazsa oradan bile başlayalım. 4 yıllığa gitmek ya da özgün hani eğitime katılmak biraz şeydi. Dedi ki biz açık öğretim olsun.
0: Evet.
1: Tabii orada da Arapça'da zorlandım ama yani onu da bir şekilde atlattık, geçtik. Bitti. Medrese, o arada medreseyi takip ettik. Medreseye gittik. Medresede işte Kur'an-ı Kerim'le ilgili okuma. Arapçaya da başladık ama ben beceremedim Arapçayı. Bıraktım. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduk, öğrendik elhamdülillah. Sonra bir gün işte ne yapayım diye düşünüyordum. Okumak için ne yapmam gerekiyor? Başka nereye okumam lazım? İşte yüksek dikey geçiş yapıp yoksa yüksek biraz daha mı okuyayım diye düşünüyordum. Sonra Ali Hoca'nın bir atölyesinin olduğunu, Pendik atölyesinde hani olduğunu öğrendim. Hatta İstanbul Şubesi, Yazılar Birliği'nin İstanbul Şubesi'nde de vardı bu.
0: Evet.
1: Aradım İstanbul Şubesi'ni, Yazılar Birliği'nin. Dedim ki bize katılabiliyor muyuz? Yani yaşım 55 benim, 56. Hani ben de katılabilir miyim bu yaşa? Tabii dedi, katılabilirsiniz. İşte gittim, Eylül ayıydı. Gittim, kaydoldum. Başladık Cuma günü, işte saat 4 gibi başladı bizim atölye o zaman. Yazılar Birliği İstanbul Şubesi'nde.
0: Evet.
1: Ali Hoca veriyor dersi. Ben tabii tereddütle gidiyorum oraya. Kıyafetim böyle hani takkeliyim. Cübbem var, sakalım var. Hani böyle acaba beni kabul ederler mi, etmezler mi? Hocam evet, ne der? Hani gibi bir tereddüdüm var. Sağ olsun hocam güzel karşıladı. Başladık. O gün başladık. Tabii yazıyoruz. Her hafta bir hafta bir yazı, bir hafta kitap tahlili yapıyoruz. Yazılarımız tabii uçak oluyor. Beğenmiyor. Moralimiz bozuluyor. Evet. Hani böyle artık bu iş olmaz diye. Ki yani övünmek gibi için söylemiyorum. Yani ben bir işe girdiysem o işi muhakkak en kısa sürede öğrenip usta olmam gerekiyor. Usta olurdum zaten yani yaptığım işe. Ben özel sektörden yani emekliyim. Çalıştık hep hayatımız boyunca. Ama bu yazarlık ya beceremiyoruz bir türlü yani. Öğrenemiyoruz yani.
0: Evet.
1: İşte 2 sene oldu. Tabii yazıyoruz, atıyoruz. Beğenilen var, beğenilmeyen
0: uçak
1: var.
0: Uçak oluyor falan.
1: Uçak oluyor tabii, uçak oluyor. Yazdıklarımız uçak oluyor.
0: Evet.
1: 2 sene, 2,5 sene oldu. Dedim ki artık ben yeter. Tamam, ben bu işi öğrenemeyeceğim galiba. Ayrılıyorum dedim. Yani bırakıyorum bu işi. Ali hocam sağ olsun işte bırakma dedi. Yani sen iyi gidiyorsun. Sen başarırsın. Bu iş çalışmakla oluyor. Çalışmakla oluyor. Yani yetenek %5. Geri kalanı çalışmak. Tamam, çalışıyoruz zaten yani. Okuyorum ben. Sürekli okuyorum. Hocam verdiği kitapları okuyorum. Hani bütün arada eksik başka kitapları okusam da bile daha çok hocamın tavsiyelerini okuyorum. Bir gün dedi ki derste, kim ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü 5 kere okursa yazar olur dedi.
0: Evet.
1: Öyle mi? Öyle mi? Tamam, aldım elime, başladım okumaya. 4 kere okudum. 5.'yi üzerinden geçtim. Çizdiğim yerleri okudum. Bir daha inceledim. 5 kere geçtim. Dedim ben okudum. Hadi yazar olayım yani.

0: İşte böyle başladı yazarlık. Hani çok mu seviyordum yazarlığı? Çok mu istiyordum? Madem ki bu işe girdim, yazmam gerekiyordu. Hikaye yazmam gerekiyordu. O zaman bilmeliyim, öğrenmeliyim diye düşünüyordum evet. Yani. Yoksa ille de yazmasam olur muydu? Ama yazmasam olmazdı. Yani evet. Şimdi düşünüyorum da yazmasam olmazdı.
1: Ya ben öyleyim mi söylemeyince diyor koca Yunus.
0: Evet.
1: O hesap.
0: Onun için yazmasam olmaydı ki olmazdı. Çünkü bizim bu görevimiz aslında. Hı hı. Yani Allah-u Teala da bize tebliğ görev verdi.
1: Neden görev hocam?
0: Emri bil maruf görevimiz var. Hı. Bu bir emri bil maruf aslında. Niye öyle? Ben başka türlü nasıl anlatacağım derdim mi? Nasıl kime anlatacağım? Kime ulaşabileceğim?
1: Evet.
0: Bir arkadaşım bana şunu demişti. Etrafına baktığında, Ahmet abi dedi. Etrafımıza baktığımda dostumuz diyeceğimiz kaç kişi var? Ya da ailece görüşebileceğimiz, hani içimizi açtığımız, derdimizi söylediğimiz, yardımını umduğumuz, onun bizim yardımını umduğu.
1: Evet.
0: Hani evimize gelip giden kaç tane dostumuz var? 7 milyar insan var dedi. Hesabını yap. Kaç insanla böyle bir diyalogumuz var? Düşündüm bir elin parmakları yok 5 bile çok.
1: Evet.
0: 2 tane 3 tane 4 tane arkadaşım diyorsun ama o dostum farklı bir şey, arkadaşım farklı bir şey.
1: Eyvallah.
0: O zaman dedim ki ben bir yanıca dostuma arkadaşım sayılı. Yani ne kadar tanıdığı var ki insanın. Hakikaten düşünüyorsunuz hiç dostu olmayan birisi bile arkadaşını bile saysa yani kaç tane çıkar ki ya arkadaşım dediğin insan.
1: Hı hı.
0: Onun için insanlara ulaşmak için şimdi sosyal medya var gerçi ama
1: evet.
0: Sosyal medyada kimse güvenmiyor. Bakma söylediyor ama izliyor ama kimse güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü iyisi var kötüsü var. Hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu
1: bilemeyiz. Bilemeyiz.
0: Sen iyi diye düşünme şansın yok. Hep kötü diye düşünüyorsun. Hı hı. Çünkü kötülerin de olduğunu biliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Ama yazarken de öyle. Yazarken farklı bir şey ama bu. Yazıyorsun ya kitap var okuyacak. Hı hı. Ben okuyorum çünkü. 100 tane kitabın içinde bir tane, 2 tane çıkıyor belki. Hani kötü diyebileceğim
1: evet.
0: Kitap. Yani onun için kitap yazmak lazım. Yazmak lazım. Yazmak için de okumak lazım.
1: Evet.
0: İnsanları
1: evet.
0: Tanımak lazım. Ben hakikaten okumaya başladıktan sonra kusura bakmayın size söz hakkı vermiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Soru sormana da izin vermiyorum. Ben biraz çenem açılınca, düşünce biraz fazla konuşuyorum. Özür dilerim. Okuyunca tanıyorsunuz insanları, toplumları tanıyorsunuz. İşte inşallah bununla ilgili yine hatırlatın bana.
1: Evet.
0: Konumuz gelince konuşalım.
1: O zaman şunu diyebilir miyiz? Edebiyat insanı insan sarrafı yapar diyebilir miyiz?
0: Evet, hocam? Çok doğru, güzel bir tespit aslında. Gerçekten böyle. Okuduğumuz kitaplarda hani yabancı yazarlar var. İşte Rus'u var, İngiliz'i var, Alman'ı var, Norveç'si var, efendim Macar'ı var. Fransız'ı var, İtalyan'ı var. İşte var da var. Dünyanın bütün ülkelerinden insanlar var. Yani yazarlar evet. Var. Okuyorsun bunları. Okudukça kültürlerini de öğreniyorsun aynı zamanda. Ben şunu tespit etmiştim. İşte Tolstoy'u okuduk. İşte Dostoyevski'yi okuduk Rus yazarlardan. Sonra işte geçtik öbür tarafa doğru, Avrupa'ya doğru uzanınca onların kültürlerinin bir olduğunu öğrendim. Aynı olduklarını öğrendim.
1: Hmm.
0: Farklı değiller. Yani bu da aslında temelinde şeyi yatırıyor. Hristiyan kültürünü barındırıyor.
1: Küfür tek millettir. Remi varıyoruz hocam buradan.
0: Küfür tek millettir. Aslında küfür tamam tek millettir. Onlar küfür şu anda gözüküyor da. Yani Hristiyan olmaları küfür gözüküyor. Niye? Çünkü onlar üstü tesis inancına inanıyor. O yüzden küfür şu anda yaptıkları. Ama insan olarak baktığımızda onların kültürlerini din meydana getirmiş. Dinden oluşmuş kültür.
1: Evet.
0: Bizim doğu kültürüne baktığımızda bizim doğu dediğimiz sana onların doğu. Aslında
1: evet,
0: neye göre
1: evet,
0: doğu?
1: Evet. Neye göre doğu?
0: O da tartışılacak ayrı bir olay da.
1: Evet.
0: Ama öyle söylendi diye söylüyorum. Hı-hı. Bunu da insanların sorgulaması lazım.
1: Evet.
0: Doğu da neye göre doğu? Doğu.
1: Tabii.
0: Yani nereye hangi ülkeye göre doğu?
1: Hı-hı.
0: Yani İran'a göre biz batıdayız.
1: Hı-hı.
0: Pakistan'a göre biz batıdayız. Çin'e
1: evet.
0: Göre biz batıdayız değil mi?
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Biz batıyız ama doğu değiliz yani.
1: Evet. İngiltere'ye göre, Greenwich'e
0: göre. Değil mi? Greenwich'e göre.
1: Hocam,
0: ha, bir de onu da tartışmak
1: tabii,
0: lazım. Ayrı bir
1: program. Ayrı bir program yapmak
0: ayrı
1: lazım.
0: Ayrı bir program yapmak lazım. Doğru söylüyorsun. Nerede kalmıştık? Ne anlatıyorduk? Kültürleri anlatıyorduk. O kültürlere, bizim de kültürümüz dinden oluşmuş.
1: Evet,
0: din bizim
1: evet,
0: merkezli kültürümüz. Farklıyız yani. Biz onlardan biraz daha farklıyız. İşte roman

0: işte bu roman sanatı, yani edebi sanatlar da bu nasıl doğmuş, nasıl gelmiş, ona da bakmak lazım.
1: Evet. Evet. Hocam şöyle devam edelim. Bir ara soru ben sorayım size. Şimdi Avrupa'dan okuduk dediniz, doğudan okuduk dediniz. Bunlar içerisinde sizi gerek öykü gerekse roman kitapları bakımından hangisi daha çok etkiledi ya da hangi kitaplar sizi çarptı diyeyim?
0: Edebi açıdan bunu düşünmek lazım.
1: Evet.
0: Yani yoksa manevi açıdan hiçbirisi beni çarpmıyor da. Edebi açıdan çarpanlar var.
1: Tabii.
0: Yani anlatış biçimi, anlatım açısı, bakış açısı. Yani kitabın bakış açısı,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Beni çarpan yazarlar var. Tolstoy'u severim. Yani Tolstoy'un Savaş ve Barışı. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Hatta Yer Altından Notları bile hani şöyle başlar. Ben hasta bir adamım diye başlar. Ve hasta bir adamı anlatır aslında.
1: Evet.
0: Güvensiz bir anlatıcı vardır orada. Sonra batıya geçiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun. Ben de orada William Faulkner'ı severim.
1: Faulkner zor bir yazar aslında.
0: Zor, evet. Ses ve Öfkesi zordur.
1: İlk okuyuşta anladınız mı hocam?
0: Döşeğimde Ölürken kitabını okutmuştuk hocam ilk zamanlar. Yani bundan belki 8-9 sene önce okuduk bunu. Unutamadığım bir kitaptı. Hala da okurum. Arada bir alır bakarım buna.
1: Yani ilk okuyuşta hemen kitabı ya da metne nüfuz edebildiniz mi?
0: Evet, bitirince yani bir daha böyle göz atıyorsun. Çizdiğin yerler oluyor ya, hani seversin bazı cümleyi de,
1: evet, evet,
0: altını çizersin. Çünkü orada çoklu anlatım vardır. Çoklu anlatım farklı insanların gözünden bu olayın anlatılışı vardır aslında. Yani Döşeğin Bölüken öyle bir kitap.
1: Evet.
0: Yani bir kadın var hasta, ölmek üzere. Sonra onun İşte mezara defnedilecek zamana kadar geçen zamanı anlatan olay.
1: Evet.
0: Anlatılan olay. Ama kim anlatıyor bunu? Baba anlatır, oğlu anlatır, kızı anlatır, küçük çocuk var o anlatır, komşusu anlatır, öbür komşu anlatır. Herkes anlatır. Ama o herkes sırayla anlatır ve olay en sonunda mezarlıkta biter. Farklı bir şeyde biter. Güzeldir aslında, çok anlatım güzel. Ben de sevdiğim bir şey.
1: Bilinç akışı da var sanki.
0: Tabii var, ama bilinç akışıyla anlatım bir zaten, ama toplu anlat, çoklu anlatım derler buna. Çoklu kişilerin anlatması.
1: Evet, evet.
0: Bu da farklı bir yöntem tabii anlatırken. Hatta Lilima'da şey var, 5 tane öykü var. Çoklu anlatım kısmına girer ama onu okuyucu şöyle bulur. Çoğu da buluyor zaten. 5 tane öykü aralara serpiştirilmiş halde. Yani
1: evet.
0: 18-15 öykünün arasında aralarında girmiş. Onu okuyunca anlıyorsunuz ki bu Lilima ile ilgili anlatılmış bir konu,
1: evet,
0: diyorsunuz. Böyle bir olay var.
1: Evet, evet hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şey benim dikkatimi çekti açıkçası. Şimdi zuhuratlı gidiyoruz ya hocam biraz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü 5 kere okudum dediniz. 4 kere okudum, 5.sinde çizdiğim yerleri gözden geçirdim dediniz. O eseri okuduktan sonra sizin edebiyata bakışınızdaki değişikliği sorayım. Ya da metne bakışınızdaki değişikliği ya da size neler kattı?
0: Bana neler kattı? Bana çok şey kattı aslında. Ben bir metin okuduğumda, yani bir roman okuduğumda.
1: Yani yazar gibi hissettiniz mi kendinizi?
0: Hayır, yazar gibi hissetmedim tabii. Ama şunu öğrendim. Bir roman okuduğumda onun tadını alamıyorsan, işte onun uzun cümlelerini, o yumuşak dilini, anlatışını arıyorsun bazı yerde, bazı kitaplarda. Diyorsun ki bu, yani ya da bazıları da denk geliyor, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazıyor. Yani onun üslubuna yakın yazıyor. Anlıyorsun, diyorsun ki bu Ahmet Hamdi Tanpınar'dan kopya çekmiş. Yani üslubunu kopya çekmiş. Mevzu bu. Yani böyle söylüyorsun. Bunu anlıyorsun. Tabii okudukça cümlelerin yapısını. Benim bir de okurken ben şey yapıyorum. Cümlelerin yapısı, kelimeyi nasıl kullanmış, nerede kullanmış. Yani 5 şehir okuyorsun. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrini okuyorsun. Ne kadar güzel ve sade, yumuşak bir anlatım var.
1: Evet.
0: Yumuşak bir anlatım var. İşte ben bunu çözmeye çalışıyorum. Bu anlatımı yakalamaya çalışıyorum.
1: Oradaki edebiliği yakalamaya,
0: evet, yakalamaya çalışıyorsun. Evet,
1: hocam?
0: Evet. Yani evet, o güzelliği yakalamaya çalışıyorsunuz.
1: Evet. Peki Ahmet Hamdi Tanpınar benim yazarım diyebilir misiniz?
0: Yok, ben onun gibi yazamadığım için onu hiç, yani tamam örnek alıyoruz ama

0: benim yazarım tabii var, arada var. Tek o değil ama yani.
1: Tabii tek o değil. Başka kimler var benim yazarım dediğiniz?
0: Türk yazarlardan mı soruyorsunuz?
1: Türk yazar, Avrupalı yazar.
0: Mesela Mustafa Çiftçi var. Severim. Bütün hikayelerini okudum.
1: Mustafa mesela. Hoca'yı konuk almıştık programımıza.
0: Severim de kitaplarını.
1: Evet.
0: O hani halk dili, o hani konuşma diline yakın bir anlatımı var. Samimi bir anlatımı var. Çok evet. Severim. Biz de dersimize konuk etmiştik onu. Oradan biliyorum. Onu severim. Aklıma gelmiyor şimdi
1: evet,
0: ama.
1: Evet, Faulkner demiştik.
0: O yabancı yazarlardan. Evet. Ben yerli yazarlardan bahsediyorsun diye
1: evet,
0: düşündüm.
1: Evet.
0: Yabancı yazarlardan evet. Faulkner gelir.
1: Comte var mı?
0: Efendim?
1: Comte, August Comte.
0: Yok.
1: O yok.
0: Yok.
1: Eyvallah.
0: Şeyi severim. Beni etkileyen kitap demişsiniz ya biraz önce. Hı hı. Beni ilk etkileyen kitaplardan bir tanesi Yabancı'ydı.
1: Neydi hocam?
0: Kitabın ismi Yabancı.
1: Ha, Yabancı. Ha. Albert Camus.
0: Albert Camus'un Yabancı adlı kitabı.
1: Anladım.
0: O şöyle başlar. Bugün annem öldü ya da dün bilmiyorum diye başlar. Ve bir çok önemlidir aslında bu kitap. Ben şuurlanma açısından, İslami şuur açısından bu kitabı önerebilirim aslında arkadaşlar. Niye öneririm biliyor musunuz? Cezayir'de bir Fransız bir Arabı öldürüyor. Hiç sebep yokken. Evet. Canı istediği için. Zevk olsun diye tutuyor. 5-6 kurşun atıyor, öldürüyor.
1: Evet.
0: Sonra bu Yabancı dediğim kitabın konusu bu.
1: Evet.
0: Sonra mahkemeye çıkıyor. Mahkemede öyle anlatıyorlar ki, kitap öyle anlatıyor ki sanki o annesi öldü ya baştan bunun. Hani kitap öyle başlıyor ya, annem öldü diye.
1: Evet.
0: Annesinin tabutunun başında daha bu adam öldürmeden önce oluyor bu olay. Yani ilk önce böyle başlıyor hikaye. Sonra bunu kınıyorlar. İşte saygısız diyorlar. Anasına saygısız diyor. Şeyler söylüyorlar. Cenazeyle pek ilgilenmiyor falan. Evet. Sonra geri geliyor şehre. Şehirde de bu cinayeti işliyor. Mahkemede öyle bir hale geliyor ki avukat bunu işte savunurlarken yargılanma sebebinin annesine göstermediği ilginin yargılanma sebebi olduğunu anlatıyor. Yani cinayet hiç yokmuş gibi, ikinci plandaymış gibi olayı evirip çevirip oraya evet. getiriyor. Yani o önemsiz ama önemli olan burada annesinin yanındaki davranışı gibi
1: eyvallah.
0: Düşünüyor.
1: Eyvallah.
0: Tabii bu yazar Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar kitabıyla. Hı hı. Yani Müslümanların kanını anlatmak istiyor.
1: Evet.
0: Burada asıl anlatmak istenen konu bir telkin var. Bir telkin var insanlara.
1: Hı hı.
0: Nedir o telkin? Müslümanların kanı değersiz,
1: evet.
0: canı değersiz. Ama işte anasının yanında sigara içmesi ya da cenazede sigara içmesi değerli gibi absürt bir şeyi konu edinebiliyor. Mevzu
1: evet,
0: bu.
1: Evet, evet
0: bu aslında roman sanatı ifşa sanatıdır diye çıkmış baştan. İfşa sanatıdır. Osmanlı'ya ya da bizim Türkiye gelişi Tanzimat'tan sonra olmuş.
1: Evet.
0: Daha önceden var. 1600 yıllara dayanıyor. İşte ilk modern edebiyatta modern romanın Don Quixote'la Cervantes tarafından geldiği söyleniyor. Tamam. Bunları biliyorsunuz zaten. Biliniyor da. İfşa sanatı dedim. Aslında roman bence telkin sanatı. Telkin. Yani insanlara altta bir şeyler veriyor.
1: Sübliminal yani, mesaj veriyor
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Kesinlikle böyle. Öyle de olması gerekiyor bence.
1: Hı hı.
0: Yoksa niye anlatayım ki ben romanı?
1: Evet, evet hocam.
0: Hani bir anlatma nedenim olmalı. Bir hikaye anlatmak için bir neden olmalı.
1: Hı hı.
0: O neden de sorunsal diyoruz ya. Biz şimdi edebi evet. olarak sorunsal deniyor.
1: Evet.
0: Ama bir neden olmalı. Bir roman yazıyorsan bunun bir nedeni olmalı.
1: Tabii ki,
0: bir hikaye yazıyorsan neden olmalı.
1: Tabii tabii bir dert olmalı içerisinde. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah devam edeceğiz. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri. Hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyatı konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözün

0: Yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.
5: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim. Aslında biraz daha girdik bu konuya. Romanın telkin sanatı olmasını ifade ettiniz siz. Şimdi edebiyat sizin için ne ifade eder diyeyim. Bunu genelleştirelim. Konuyu bir zemin yapalım. Zemin hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim inşallah.
1: Evet, evet, edebiyat benim için ne ifade eder? Kendimi anlamayı, okuduğumu anlamayı ve insanları tanımayı aslında ifade ediyor, evet, bence. Önemlisi de bu zaten, insanları tanımak. Biraz önce konuşmuştuk. Bir de edebiyatta

0: telkin mevzu var. Mesaj mevzu var. Yalnızca bir olayı aktarmak değildir. Zaten olayı aktarmakla edebiyat olmuyor yani.
1: Evet.
0: Şöyle olmuyor. Bir adam bir adamı dövdü. Hikaye bitti. Bu kadar. Ama detaylar, işte sebepler, evet, nedenler, belki can alıcı nokta o. Okumaya hevesli olanlar için söylüyorum. Okumayı da öyle istemek lazım. Öyle görmek lazım okumayı da. Yani bir olay var ama bu olayın bir bakış açısıyla anlatımı var. Hocam hep söyler, Ali hocam. Der ki yani tamam güzel yazıyorsun, anlatıyorsun ama bir farklı bir olayı, aynı olayı farklı bir bakış açısıyla anlatmak hikaye yapar. Güzel yapar. Okunur yapar yani. Ya dersin ki nasıl güzel
1: sanat
0: olmuş.
1: Yapar değil mi? Sanat öyküyü yapar, sanat yapanlar diye bir kitap vardı Necip Tosun'un.
0: Evet. Yani sanat yapar. Evet. Hakikaten güzel olur yani. Yoksa bir olayı işte sıradan anlat. İşte o ana vurdu, o ona vurdu. Onun ayağına vurdu, o da ne ayağına vurdu. Bitti. Hikaye böyle değil aslında. Farklı görmek lazım. Farklı yaşamak lazım. İşte bu bir tane Mehmet Akif var. Geçen hafta bizim konuğumuzdu atölyede. Yazar Mehmet Akif Yılmaz. Böcekler İçin Dil Bilgisi diye bir kitabı var.
1: Evet.
0: Onu konuştuk da orada şey söylüyordu. Ben insanların saçma hallerini arıyorum diyordu. Yani şeyde işte o halleri bulmak lazım, araya girmek lazım. Sonra onu farklı bir gözle anlatmak lazım. Evet. Yani böceklere dil bilgisi dersi veren bir arkadaştan bahsediyorum.
1: Şimdi edebiyat demişken hocam, edebiyatın mesela siz dediniz ya kendimi anlatma sanatı, kendimi ifade edebiliyorum. Mesela tebliğ görevinden bahsettik, işte yazdığım romanla, hikayelerle tebliğ yapıyorum. Mesela psikologlar, psikiyatristler insanlara okumayı telkin ederler, yazmayı telkin ederler. Yani illa bu dergilerde yayınlansın ya da yayınlanmasın ya da bir kitap olsun ya da olmasın. Gittiğinizde der ki falanca falanca falanca kitabı oku. Belirlenmiş belirli kitaplar vardır. Psikolog onları tavsiye eder ya da yazmasını tavsiye eder. Böylelikle o hasta ya da danışan iyileşecektir. Mesela bir etkisi bu.
0: He, anladım. İyileştirme gücü o yandan var. Şöyle bir hikaye de vardı. Hikayede bunu bir yazar anlatıyor. Şöyle bir hikaye anlatıyor. Ben diyor çocukken yani fakirdik, okula gidemedim. Yaşıtlarımdan biraz 3-5 yaş sonra gittim ortaokula diyor. En arka sırada oturuyordum. Ve okul teneffüs saatlerinde okul haricinde ayakkabı boyuyordum.
1: Evet.
0: Parmak aralarım hep boya olmuştu diyor. Boya olmuştu. Sonra işte bir gün hoca öğretmen derse girdiğinde herkes ellerini sıranın üzerine çıkarsın. Tırnak kontrolü var. Onun ellerini gördüğünde diyor ki işte pis, hiç yıkanmamış bir adam, onu rencide edici bazı şeyler söylüyor hocam. Oysa diyor ben ayakkabı boyuyordum ve ister istemez o boya tırnaklarımın arasına giriyordu yani, çıkaramıyordum. Çok kötü bir duruma düşmüştüm yani. Sonra başka öğretmen başka derse, aynı gün başka bir derse herkes diyor yaşadığı en kötü olayı, travmayı bu akşam yazsın. Edebiyat hocası bu.
1: Evet.
0: Türkçe hocası belki de. Yazsın, getirsin diyor. Eve vardım diyor. Eve gittikten sonra o günkü yaşadığım olayı zihnimde, benim hani beynimde canlandırdığım olayı hepsinde yazdım diyor. Ağlayarak yazdım. Sonra getirdim, hocaya verdim ertesi gün diyor. O tabii diyor bir yarışma varmış. Edebi, hani bir hikaye yarışması gibi.
1: Evet.
0: Yarışmaya göndermeden önce biraz düzeltmiş sağını solunu. Göndermiş. Oradan bir ödül almış. Ödülle beraber diyor ayakkabı yok ayağımda diyor. Bir ayakkabı aldım ayağımda diyor.
1: Ya.
0: Ayakkabı diyor. Şimdi öyle anlatıyor. İşte iyileştirici gücü edip yaz. Biraz önce söylediniz ya. Hani yazmanın tedavi edici yönü aslında.
1: Evet.
0: Yani onun psikolojisini düzeltmesi, rahatlaması. Hakikaten öyle ha. Yazarken rahatlıyorsun. Yazıdan sonra rahatlıyorsun.
1: Evet.
0: Yazana kadar işkence çekiyorsun. Evet. Hocam, Ali hocam bazen şeydir. Yazı çok kötü anında yazılır. Moralin bozukken.
1: Evet.
0: Şey halinde böyle.
1: Derinlik oluşuyor herhalde.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, derinlik oluşuyor. Çok fazla düşünüyor vücut.
1: Evet.
0: Beyin kendini çok fazla düşünmeye zorluyor. O yüzden o haldeyken yazmak gerçekten yazdan sonra da rahatlıyorsun.
1: Evet.
0: Yazdın ya, derdini aktarmış oldun. Hani biraz önce bahsettik dostluktan, arkadaştan bahsettik. Hani dost yok ya.

0: işte. Benim dostum kağıt ve kalem oldu. Eyvallah. Yazdım. Yazdıktan sonra da derdimi döktüm. İçimi boşalttım. Rahatladım. Eyvallah. Mevzu bu.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam, bir mısranın şiire dahil olması için ya da siz hikaye, roman yazıyorsunuz. Bir cümlenin romana dahil olması için, daha genel ifadeyle edebi metin olması için bir cümlenin ya da cümlelerin sizce ne olması lazım?
0: Evet, güzel soru. Biraz önce de bahsetmiştik. Ben kitabı okurken bütün cümle yapısına bakıyorum. Hı hı. Bu yazar, zaten öyle öğreniyorsun zaten. Hı hı. Bu yazar diyorum nasıl yazmış? Yani nasıl bu cümleyi kurmuş? Hı hı. Ben olsam bu cümleyi nasıl kurardım?
1: Evet.
0: Ben işte acemiyken böyle yapıyordum. Hakikaten acemiyken yazdığım yazılara baktığımda biz çok düz, böyle sıradan yazıp gidiyoruz. Hı hı. Oysa bir anlatım güzelliği, bir işte Ahmet Hamdi'nin anlattığı gibi ya da başka bir yazarlar böyle benim sevdiğim yazarı anlatırken nasıl yapmışlarsa, hı hı, ben onları inceliyorum. Bana konusu, yani tamam konusu önemli ama hani, hı hı, muhakkak öğreniyorsun zaten de, yok şunu anlatmak istemiş, şu olayı anlatmış falan değil. Ben nasıl anlatmış ona bakıyorum.
1: Evet.
0: Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl anlatmış? Yani başlarken ne yapmış?
1: Evet.
0: İşte sıfat ne kadar kullanmış, kullanmamış, işte ne bileyim tasvir yapmış,
1: İmge
0: yapmamış,
1: var
0: imgeler var mı, semboller var mı? Hı hı. Yani bunlar, ama onlardan da çok aslında cümlenin yapısıyla ilgileniyorum ben aslında.
1: Evet.
0: Cümlenin yapısı, şiirsel bir yapım, manzum bir yapım var. Yani kırık bir cümle mi, devrik bir cümle mi, hı hı, olumlu cümle, olumsuz cümle mevzu, evet, var ya. Ben edebiyatçı, evet, değilim aslında, hani edebiyat okumadım
1: i̇şte,
0: aslında.
1: Edebiyat dedikleriniz ama, edebiyata
0: dair. Ama mecburen bunları da öğreniyorsun tabii ister istemez. Evet. İşte noktalama, hani işaretlerini, hı hı, nasıl kullanacağın, nerede kullanacağın, nerede vurucu olur, nerede vurucu olmaz. Yani virgül koyman gereken yere koymazsan ne olur ki? Mesela bir şey vardı. Yine Ay'a Vakfı'nda bir film okuması vardı. Hı hı. Tökel Hoca'nın.
1: Dursun Ali Tökel Hoca'nın.
0: Vit diye bir film var. Bir, hı hı, hasta bir kadının, yani profesörün.
1: Evet.
0: Orada hocası onun yazdığı teze, yani bir makaleye itiraz ediyor. Diyor ki, bunu niye anlatıyorum? Noktalama işaretlerinin öneminden bahsediyor.
1: Evet.
0: İtiraz ediyor. Diyor ki, okudukları, yani makale konusu şiir.
1: Evet.
0: İngiliz bir şairin, 1600 yılında yaşamış bir şairin dizelerini konuşuyorlar, hı hı, yazıyorlar. Noktalama işaretlerini yanlış koyarsan, hı hı, konu dağılır. Yani istendiği bir şekilde gelmez. Burada virgül var, burada yok diyor. Yani buraya virgül koymazsan olmaz yani. Virgül koyman lazım.
1: Evet.
0: Hakikaten öyle. Yani bir virgülün bile çok büyük bir şeyi var, fonksiyonu var. Noktanın, iki noktanın, hı hı, ünlem işaretinin.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben cümle işine bakarım. Cümleye nasıl kurduğuna bakarım. Kelimelerin yapısına bakarım. Bunlar aslında, evet, edebiyatı veren, sanatı veren bunlar aslında.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, şeye geçecek olursak, bu atölyede mesela bazı öyküler diyordunuz, uçak yapılıyor falan diyordunuz. Şimdi burada eleştiri gerçekten önemli. Eleştirilen kişinin orada nasıl durması gerekir ki devamlılığı olsun? Nasıl bir psikolojiye sahip olması lazım?
0: Usta çırak mevzunda da aynı şey değil mi?
1: Hı hı,
0: mesela
1: tabii,
0: hep biliriz ki eskiden çıraklar, değil mi, ustasından, hı hı, döverdi ustası.
1: Evet.
0: Ama çırak hiç eve gitmezdi, kızmazdı. Yani belki aileden de belki bu yönde bir baskı, ama bu şu demek değil. Ailesi onu koruyor, aman seni döverse geri gel demiyor. Alışılmış, toplum düzeyinde böyle. Şeye benziyor, nasıl anlatsam. Askerde tertipçilik vardır ya.
1: Evet.
0: Her gelen bir tertipçi, bir şey çıkınca tertipçi olur. Her gelen bir tertipçi, hı-hı, olur falan. Böyle, evet, bir şeye benziyor. İşte usta çırak ilişkisi de bu anlamda söylüyorum. Onu öyle görmesi lazım kişinin. Hı-hı. Biz şimdi günümüzde, evet, çıraklık, o eski çıraklık olmadığı için nefsimize ağır geliyor bir eleştiri gördüğümüzde. Hı-hı. Nefsimize ağır geliyor. Diyorsun ki kendi kendine, ya ben işte, bu yazma hevesi olmadığından kaynaklanıyor. Hı-hı. Öylesine

0: özenmiş gelmiş yazmaya. Çok özenince de hani diyor ki ben olsa da olur, olmasa da olur. Hayatımı bununla idame ettirmeyeceğim nihayetinde.
1: Evet.
0: Yani kendi kendime öğrenirim ya da yazarım mevzu olursa o zaman nefsine ağır gelebilir. Ama bir de hoca talebe mevzunda, çıraklık mevzuna bakarsan hocanın dizinin dibinde oturmak yanlışını söyleyecek hoca tabii yani. Yanlışını söyleyecek. Sen Kur'an-ı Kerim okuduğunu düşün, çocuksun, talebesin, kursa gittin. Hoca sana Fatiha'yı oku dedi, yanlış okuyorsun.
1: Evet.
0: Düzeltmeyecek mi seni? Düzeltecek tabii evet. ki yani. Onun için usta çırak ilişkisini böyle bölmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Kişi de psikolojisini ona göre baştan hazır olun. Ben bu işi yapmak istiyorum, yapmak istemiyorum. Ben yazmak evet. istiyorum, yazmak istemiyorum diye kararını verecek ve ondan sonra devam edecek. Eyvallah. Yani bazı hocanın söylediklerine de aha. kulak arkası yapmayacak.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam siz bu süreç içerisinde ya da sürecin sonunda diyeceğim ama süreç hala devam ediyor değil mi hocam?
0: Evet devam
1: atölye
0: ediyor.
1: Sürekli devam ediyor.
0: 9 yıl oldu devam ediyor.
1: Maşallah çok güzel çok güzel. Sürekli katkılarda bulunuluyor size değil mi hocam? Sürekli gelişiyorsunuz.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz.
1: Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bu süreçte önce Lilima diye bir öykünüz çıktı Şule yayınlarından. Sonrasında her at için bir şarkı, roman çıktı. Şimdi öyküyü ben size sormak istiyorum önce. Öyküde nasıl öyküler var? Öyküdeki derdiniz nedir? Anlatmak istediğiniz şeyler nelerdir? Sıradan olayları az önce dediğiniz gibi sanatlı bir şekilde anlatılmış öyküler mi? Yoksa bir yumruk etkisi olan öyküler mi? Önce Lilima kitabından başlayalım, öykü kitabından başlayalım.
0: Evet, Lilima yine bir travma sonucu yazılmış bir hikaye, öykü. Hı-hı. Lilima ama. Hı-hı. O içinde çünkü Lilima adlı bir öykü de var. Kitabın ismine kendi adını veren Lilima hı-hı. öyküsü var. Ondan sonra devam ediyor öyküler. Evet. 5 tane öykü var. Bunlar birbirine benzer. Yani aynı çoklu anlatıma girer. Aynı konuyu farklı kişiler kendi ağızlarından anlatır. Evet. Farklı yaşantıları anlatırlar. Öbürleri de aralara serpiştirilmiş. Öbürleri de farklı konularda yazılmış öyküler. Hı hı. Bunlar tek başına öyküler. Muhakkak her öyküde biraz önce dedik ya telkin mevzu var.
1: Evet.
0: Her öyküde bir mesaj var aslında. Hı hı. O mesajı bazı okurlar alamaz, bazıları alır.
1: Evet.
0: Yani bazıları dikkat eder, bazıları hı hı. dikkat etmez.
1: Evet.
0: Ama ulaşabildiği insanlara yani sorgulatır en azından. Sorgulaması da fayda var. Bir şeyi evet. görür, sorgulaması gerekiyor der. Sorgularsa öğrenir.
1: Evet, evet hocam.
0: Böyle, evet. Lilima böyle bir öykü kitabı.
1: Lilima ne demek?
0: Lilima aslında ana kaynağı Rusça Lilia kökünden geldiğini hmm. düşünüyorum. Şöyle ki Lilia zambak demek. Zambak bizim Türkiye'ye geldiğinde de herhalde o iki tane ses harfinin yan yana gelişinden kaynaklı. Evet. Araya M harfi girmiş Lilima olmuş. Lilima bir isim.
1: Evet.
0: Babamın amcasının lakabı Lilima diye. Çok güzel olduğu için herhalde yakışıklı olduğu için ona Lilima Zambak ismini vermişler. Öyle bir
1: eyvallah, şey. Eyvallah hocam. Peki hocam her at için bir şarkı diye bir romanınız var. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Bu kitap nasıl oluştu? Hikayesinden bahsedelim isterseniz.
0: Evet bu kitap nasıl oluştu? Bir yıl bundan yazılışından 2 yıl önce hı hı. hatta 1,5 yıl önce diyelim Haziran ayında bizim atölyeler tatile giriyor Haziran ayının sonunda.
1: Evet.
0: Hocam tatile girerken şöyle demişti. Bir dizi vardı televizyonda da varmış. Ben bilmem seyretmem pek dizileri. Osmancık
1: evet.
0: Kutulamare dizisi galiba. Osmancık
1: evet, tarihi tabunu, bir dizi.
0: Tarihi bir dizi. Kutulamare dizisi. Böyle bir dizi var dedi. Seyredin. Oradaki kahramanlardan bir tanesinin hikayesini yazın demişti.
1: Hmm.
0: Ben not baktım. İşte YouTube'dan aradık. Baktık. Hakikaten var böyle bir dizi. 30 bölüm, 30 küsür bölüm falan. Başladık seyretmeye. Hani baktım böyle. Arada bir durduruyorum. İşte uzatıyorum. Hızlandırıyorum falan. Orada kahramanlardan bir tanesi dikkatimi çekti. O da Şamil Çavuş. Bazı özellikleri var. Şamil Çavuş keskin nişancı. Şamil Çavuş yakışıklı. Şamil Çavuş akordiyon çalışıyor.

0: oluyor. Kolay değil. Osmancık taburuna seçilmiş yani yiğit birisi. Dedim bunu yazayım. Bir de şey önemliydi. Dizinin başında olan kahraman sonunda da olmalıydı ki yaşıyor olması lazımdı. Yaşa öldüyse onun hikayesini öldükten sonra ona göre yazmak lazım geliyordu. Evet. Sonunda da tabii yaşıyordu. Film bitene kadar devam etmişti Şamil Çavuş.
1: Evet.
0: Dedim Şamil Çavuş yazacağım. O zaman Şamil Çavuş'u ne yazabilirim? Tarihi bir filmden almışsın. Tarihi film senede 1919, 14, evet. 15 senesi savaş. Dönem, savaş, Birinci Dünya Savaşı sırası. Evet. Kutlu Amare Zaferi'nin olduğu zamanlar orada yaşamış. Halil Kutpaşa var falan. Dedim ki bu askerden gelmiş olsun. Nereli olsun? Bu Trabzon'da olsun ya da Giresun'da olsun.
1: Giresun'da.
0: Hani memleketimiz ya biliyoruz oraları. Evet. İşte hikayede şeyde geçiyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon üçgeninde geçiyor arada. Orada var tabii işin içinde. Dönemde Birinci Dünya Savaşı sonu.
1: Evet.
0: Ruslar işgale başlamış. Gelmişler geri gitmişler. 1917 Bolşevik İsyanı ile beraber. Evet. Savaş durmuş. Şamil Çavuş memleketine dönüyor. Hikayeyi anlatmayalım hepsini. Siz okuyun
1: evet, spoiler.
0: Evet, orada olaylar başlıyor. Mevzu bu. Böyle evet. Başladı. Hocam yazınca ben ilk hikayeyi yazınca başta bu dedi roman olur. Ha. Bu roman olur dedi. Biz öyle romana çevirdik. Ama şöyle bir durum var. Bir gün hikaye hani hikayede kısa bir zamanda yazıldı diye var ya. Evet. Çünkü orada ilk...
1: İki ayda mı yazıldı bu kitap?
0: İki ayda şöyle. Ya bunun aslında hazırlık aşaması belki bir 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 sene sürdü.
1: Evet.
0: Yani hazırlık aşaması. Nasıl hazırlık? Ya tarihi olayları araştırıyorsun. Bütün tarihi olayları okuyorsun. Düşünsene hatıralar tabii, var, tarihi olaylar tabii. Var.
1: Dönem,
0: dönemi okuyorsun. Dönemi çok zor. İyi. Çok iyi şey olman lazım döneme.
1: Kullandığın kelimeler, tabirler, terimler.
0: Evet. Vakıf olman lazım evet. Döneme. Okuyorsun, araştırıyorsun, yazmaya başlıyorsun. Ufak ufak yazıyorsun, az az yazıyorsun.
1: Evet.
0: İşte asıl sonra o ithaf kısmı var başta görürsünüz onu.
1: Evet.
0: Orada yazıyorum zaten söyledim. Diyor ki işte yazın ben yatsı namazını kıldım. Yazmaya başladım. Sabah namazının ezanına kadar yazdım. Yaz
1: hep,
0: boyunca.
1: Hep böyle yaptınız değil mi hocam?
0: Evet. Yani çoğunluğu böyle oldu. Hazırdı zaten. Yani evraklar evet. Hazır, dosyalar hazır falan. Ama yaz düzelt, yaz düzelt. Sonra evet. Editör sürecine geçti Eylül ayından sonra. Hı hı. Editöre geçti. Ben dedim hocam bitirdim dedim Eylül ayında. Evet. Dersler başladığı zaman. Gönder dedi. İşte gönderdik. Editör de bizim Resul Bulama.
1: Resul Bulama.
0: Evet. Onunla beraber işte biraz çalıştık yine bir ay hı. Kadar. Üzerinde
1: evet.
0: Böyle kitap oluştu.
1: Maşallah ne güzel hocam. Kaleminize sağlık.
0: Sağ olun teşekkür ederim.
1: Programın da sonuna geldik hocam. Son olarak söylemek istedikleriniz. Tezgahta neler var bu arada?
0: Tezgahta neler var?
1: Evet.
0: Tezgahta neler var? Tezgahta çok var ama yani planladığım
1: bir yakın yerde, zamanda çıkacak bir şey
0: yakın
1: var.
0: Yakın zamanda yok şu anda. Daha hazırlık aşaması yazılıyor. Yine bir çoklu anlatım öykü denemesi var. Yapıyorum evet. Yani öykü var. Yazılacak inşallah. Yazılıyor da gerçi de başladık yazmaya.
1: İnşallah.
0: Tabii iki kitaptan sonra yazdıklarımı ben beğenmiyorum. Yani kendi beğenmediğim yazılarım oluyor.
1: Evet.
0: Tabii beklenti de biraz daha hani bir üst sekmede kalıyor ister istemez. Diyor evet. Ki yani çıta yükseliyor.
1: Evet.
0: Diyor ki işte bu olmadı diyorsun. Daha bir üst sekmeye çıkması eyvallah. Lazım. Mesela şey vardır öyküde. Mopsant bir de Chekhov tarzı derler. Evet. Birisi içe dönelik anlatır, birisi olaya dönelik evet. Anlatır. Durum öyküsü anlatır, işte olay öyküsü anlatır. Ben daha çok olay öyküsüne yatkınım gibi geliyor bana. Yani olay öyküsü,
1: evet. Öyküsü İkisini anlatırım. İkisini birleştirsek olmuyor mu hocam?
0: Oluyor tabii.
1: Mopsant'la Chekhov tarzını.
0: Tabii olur ama şimdi öykünün de şöyle bir anlayış olması lazım öyküde. Hocam şöyle söyler. Bir yol düşün. Yolun yan yolları var. Sapan yollar var. Öykü yan yoldur. Bir tane yan yoldur. Bir öykü yan yoldur. Sen bütün yan yolları ya da ana yolda yazmaya kalkarsan hepsinin içine o zaman o roman olur.
1: Evet.
0: Öykü olmaz. Öykü bir anı paylaşımıdır. Çavuvası öyle yapar. Kişinin iç dünyasından durum hikayesidir. Bir evet. Anı paylaşır.
1: Ruslar tamam. Genelde öyledir.
0: Öyle yapar evet. Ama Mopsant tabii olayın hani bir olayın anlatır. Ben diyor buradan kalkarım pencereye.

0: Gidene kadar roman yazarım diyor. Yani şu kadar mesafede. Şey var. İşte bir tane yazara soruyor. Hocam anlatıyor bunları. Yazara soruyor. Bize bir burada yani bir lokantada oturuyor bir kafede. Burada diyor bir şey anlat yazabilir misin? Ben diyor şu anda şu kafede otururken ki halinin öyküsünü yazarım. Yani kitabını yazarım diyor. Yani bu hayal gücüyle alakalı bir şey. Aslında evet. Hayal gücüyle alakalı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Olun, var sağ olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerin burada sonuna geldik. Bugün bu programda hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyattan bahsettik. Okuma yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Hocamızın Lilima isimli bir öykü kitabı ve Her At İçin Bir Şarkı isimli bir romanı var. Şule Yayınlarından çıkmış. Programın da sonuna geldik. Bir dahaki programa farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Next Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu, Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelerle

ülkelere yayılmasını asla istemediklerini, bu süreçte Irak bölgesel yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti. Erdoğan, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, merkezi hükümetin bir an evvel teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümet hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma,

taşınması için adım atmayı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem ülkede hem komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Nex Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Nex Sosyal hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü'nün Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtada barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesi olduğunu belirtti. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsur olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı koordinesinde Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Murat Kurum, bugün Türkiye'nin COP31 liderliği sürecinde şehirlerin geleceğini ele alıp dirençli şehirleri konuştuklarını söyledi. İklim kriziyle mücadeleye dair yaptığı çalışmalardan COP31 başkanlığına gelene kadarki edindiği tecrübeleri paylaşacağını belirten kurum şöyle devam etti. Baştan beri hep şu soruyu sordum. Dünya iklim değişikliğini nasıl konuşuyor? Hangi ülkede hangi başlık öne çıkıyor? İnsanlar bu meseleyi yalnızca çevre başlığı olarak mı görüyor, yoksa artık günlük hayatlarının bir parçası olarak mı konuşuyor? Şimdi sizlere bu sorulara cevap veren bir analiz sunacağım. Son iki ay içerisinde önemli bir araştırma yaptık. Son iki ayda iklim değişikliği konusunda dünya genelinde tam 39 milyon içerik üretilmiş ve yaklaşık 2 milyar etkileşim ve 196 milyar erişim sağlanmış. Yani iklim meselesi artık yalnızca uzmanların konusu değil. İklim değişikliği artık insanların gündelik hayatına, şehirlerine, ekonomilerine, suyuna, gıdasına, güvenliğine ve geleceğe dair beklentilerine dokunan çok daha büyük bir başlık haline geldi. Bakan kurum, insanların deprem riski ve iklim krizi gibi önemli gerçekle yaşadığını, kendilerinin de deprem direncini ve iklim değişikliğine uyumu iki ayrı hedef olarak görmediklerini vurguladı. Bunları dirençli bir şehrin birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak değerlendirdiklerine işaret eden kurum, COP31 dirençli şehirler bölgesel etkinliği kapsamında Hatay'da yaptığımız programlarda aslında bu anlayışın bir parçası. Biz burada sürdürülebilir şehirler meselesini teorik başlıklarla değil, sahada edindiğimiz tecrübelerle anlatmak istedik, diye konuştu. Bu anlayış en ağır biçimde 6 Şubat'tan sonra sahada sınadıklarını belirten kurum, 11 ili ve 14 milyon insanı etkileyen çok büyük iki depremi yaşadıklarını hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Milli Türk Talebe Birliği'nin İstanbul Üniversitesi İşbirliği ile Fatih'teki Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde düzenlediği Siyaset Okulu Konferansı'nda konuştu. Bakan Bulat, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin üzerinde dünyadaki bütün güçlerin, vesayetçilerin gözü var. Ülkemizi kontrol etmeye, yönetmeye gayret ediyorlar. O arada da siyasi iktidarları yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu nedenle yönetilmesi kolay bir ülke değil. Bakın şu anda kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda savaşlar var. Ama biz 23 yıldır terörü yendik. Türkiye'de asayişi getirdik, huzuru getirdik, yasakları kaldırdık, hürriyetleri genişlettik ve ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük. 1.6 trilyon dolarlık ekonomiye getirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 sonundan beri bütün kadroları, ekipleri her aşamada yaptı. Son 11 yıldır da Cumhur İttifakı ile beraber bu başarılı icraatlar devam ediyor dedi. Bakan Bulat, mal ve hizmetler ihracatının 400 milyar dolara yükseldiğini belirterek, Türkiye'de altyapılar 300 milyar dolar yatırımla tamamen yenilendi. Enerjide 200 milyar dolar yatırım yapıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, su, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen toplam enerji üretimimizin yarısına ulaştı. Kaliteli, standartları yükselmiş bir hayat standardı ülkemize, halkımıza sunuldu diye konuştu. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada dün bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Bu kapsamda Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 87 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 79 asayiş ve 6 komando timi olmak üzere toplam 467 jandarma personeliyle 7 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda yapılan aramalarda 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı, 3'ünün işlemleri devam ediyor. Açıklamada ayrıca gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Son gününde halka açılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde sergilenen savunma sanayi ürünlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuar son gününde halkın ziyaretine de açıldı. Fuar kapsamında sergilenen savunma sanayi çözümleri ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Sergilenen ürünler arasında kamu ve özel savunma sanayi şirketlerine ait birçok ürün bulunuyor. Ziyaretçiler ürünlerin donanım ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken standlardan sorumlu saha görevlilerinden detaylı bilgi aldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Nebatiye kent merkezindeki Üniversiteler Mahallesi ile Haris, Kafre ve Mansuri beldelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail'e ait bir insansız hava aracının Sur kentinde Burç Rahal ve Abbasiye beldeleri arasında bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Ekim 2023

0: 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.736'ya ulaştı. Açıklamada son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşıyla 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 850 kişinin hayatını kaybettiği, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı işbirliğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 31 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 15-23, Bursa 15-14, Edirne 13-25, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-25, Balıkesir 13-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 14-27, Aydın 15-29, Manisa 15-28, Denizli 15-26, Muğla 11-24, Uşak 12-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 15-29, Isparta 10-24, Mersin 15-27, Kahramanmaraş 14-25, Hatay 13-27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 10-22, Konya 11-24, Kayseri 7-22, Sivas 5-20, Eskişehir 10-22, Nevşehir 9-20 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 10-18, Rize 10-19, Samsun 10-20, Ordu 9-18, Giresun 10-19, Zonguldak 10-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve yağmurlu. Erzurum 2-16, Erzincan 7-20, Malatya 8-21, Van 5-15, Hakkari 5-17, Kars 0-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 10-25, Diyarbakır 9-25, Şanlıurfa 13-26, Gaziantep 11-25, Mardin 10-25 ve Siirt 10-24 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine

ne deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'nın gündelik hayatını inceleyeceğiz. Zira hem ferdin hem de toplumun en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolapları yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi dönemi olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklarla dahil herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu. Bu fark, kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu, din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için, her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık dişleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak

kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara pabuç adı verilirdi. Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor pabuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak kullanılırdı. Tülbendi sarış biçimi kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bunu İstanbul'da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hala görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin Selimi, Kallavi, Perişani gibi özel adları vardı. Gayrimüslimlerse sarık değil, seçtikleri bir tür külah ve takke giyerlerdi. Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta gezerken bu şık elbiseleri, kemerleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları, kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukuk da denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare, maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle, diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan ve devletin temelini teşkil eden çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi, nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç, büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı.

Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler, şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri, padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı üç kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar Birun denilen dış kısım, Enderun denilen iç kısım, Harem-i Hümayun'du. Sarayın Birun adı verilen kısmı, sarayın dışı yani Babüssade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla Birun ağaları denilen kişiler, sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı devlet idaresini onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler. Daha sonra saraya alınırlar, burada da mükemmel bir tahsil gördükten sonra sıralara gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup bunların saray terbiyesi üzerine yetişmeleri için her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı. Osmanlı Sarayı hem devletin en yüksek idare organı hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müesseseydi. Sarayın kendine mahsus usul ve erkanı vardı. Harem-i Hümayun ise padişahın aile efradının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, şehzadeler mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, başkadı efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak,

iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar hep bu harem-i humayunda terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i humayunda bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük bir meziyet ve mazhariyetti ve uzun terbiyelerden sonra ulaşılırdı. Gerek padişahın ve gerekse harem-i hümayunda bulunan diğer hanedan mensuplarının hizmetlerindeki cariyelerle olan muameleleri İslam hukukuna uygundu. Keyfilikten, zevk ve safaya zebunluktan uzak durup, İslamiyet'in tarif ettiği meşru aile hayatının bir numunesiydi. Cariyelerden çoğu kendiliklerinden Müslüman olur, ya sarayda şerefli bir ömür sürerler veya münasip kimselere zengin çeyizlerle gelin edilirler ve yuva kurarlardı. Eski ve orta çağlardaki krallık ve imparatorluk saraylarında yaşanan zevk ve safahat alemleriyle, bilhassa saraya mensup kadınların adlarının karıştırıldığı entrika hikayeleri uydurup yazmaya alışmış bazı Avrupa muharrirlerle, onları taklit eden yerli isimler, hiçbir yabancının girmemiş, hiçbir uygunsuz haber duyulmamış olan Osmanlı Sarayı'nda da bu kabil olayları çok araştırmışlar, yazacak hiçbir şey bulamamışlardır. Asırlar boyunca devam etmiş bir hanedan ailesine ait sözde rivayetleri geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı sarayında da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünce sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesine de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu. Halife, Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü

0: profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naibleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naibleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şeyh, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her camiin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şeyh, pir, dede, baba, posnişin bulunur, tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakibül Eşraf'ın vekili olan Nakibül Eşraf kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
5: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. hayatın kalbine.
0: Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, kazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet Hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine padişahın şahsına ait olup hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine devlete ait olup hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı. Osmanlı Devleti toplumu İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte, bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu.

Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti. Günlük hayat bakımından toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar, miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise, kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devlete temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri, İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi,

İstanbul'a artırarak gösterdiler. İmar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı başşehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri Ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın başşehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül acezeye ve yetimhaneler yapılmış olsa da hem maksat farklı hem de sayı çok azdır. Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi, çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğine sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıf

yaşlanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle siyasi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur. Özetle, Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk, babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim, Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu, aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki, çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir devletti. Bu devlet, İslam'ın, adaletin, asırların, çağ kapatıp çağ açmanın, üç kıtanın, sayısız etnik, yapı, inanç ve dilin sorumluluğunu barındırıyordu. Dolayısıyla tarihi de, coğrafyası da, farklılıklardan oluşan Osmanlı, büyük bir ihtimalle dünyanın görüp görebileceği ilk ve son mozaikti. Yine sağlam kaynak ve muhafazalar,

0: Din iyisine deli derler. Onlar Karaçadır'dan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Alaaddin Öztürk Bey ile beraberiz. Bize bu hafta safra kesesi taşlarını anlatacaklar. Tabii öncelikle safra kesesi vücudun neresindedir, ne işe yarar, görevi nelerdir, bunun hastalığındaki belirtiler nelerdir, en çok safra kesesi taşlarına rastlanıyor. Halkın da en çok sorduğu soru safra kesesi taşında, safra kesesi de beraber alındığında ne olur, vücuda herhangi bir eksiklik olur mu gibi bunları masaya yatırıp tek tek anlatacağız. Evet, öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İlk baştan başlıyoruz.
0: Evet, önce safra kesesi vücudun neresindedir, ne işe yarar?
1: Evet, safra kesesi vücudumuzda karaciğerin hemen altında bulunan, karaciğere yapışık şekilde bulunan safranın biriktirildiği, depo edildiği bir organımızdır. Safra nedir? Safra da karaciğerde üretilen, sindirimde gerekli olan bir sıvı.

0: Karaciğerde üretilir. Üretilen sıvı safra, safra kesesine gelir, orada depolanır.
1: Halk arasında öt diyorlar.
0: Öt kesesi. Evet. Öt kesesi. Kurban kestiğimiz zaman öt kesesini çıkarır atarız.
1: Aynen.
0: İnsandaki de öt kesesi aynı şey. Burada biriken safra yemek yedikten sonra hızlıca bağırsağa akıtılması gerekir. Bu hızlıca akıtılma esnasında safra kesesi kasılır. İçerisinde birikmiş olan safra doğrudan 12 parmak bağırsağına gönderilir ve gıdaların sindirilmesi için lazım olan safra temin edilmiş olur.
1: Sindirime yardımcı bir salgı salgılıyor. Yani.
0: Evet, sindirimde gerekli olan sıvının depolandığı bir yer.
1: Dolayısıyla bunun ne oluyor da taş oluşuyor burada?
0: Niye taş oluşuyor? Biz safra kesesi hastalıkları deyince aslında en sık gördüğümüz hastalık da safra kesesi taşıdır. Diğerleri çok daha az görülür. Esas olarak bu taşlardan bahsedelim. Safra kesesinde taş niye oluşur? Safra kesesinde taş oldukça sık karşılaştığımız bir hastalık. Daha çok bayanlarda görüyoruz. Özellikle doğurgan çağdaki bayanlarda, nispeten kilolu bayanlarda, açık tenli olan bayanlarda safra kesesi taşlarını daha çok görüyoruz. Erkeklerde de görülüyor ama kadınlara nispetle erkeklerde daha az gördüğümüz bir şey.
1: 4F mi 5F mi bir kural
0: evet,
1: vardı.
0: Evet 4F kuralı vardı. Ha, evet. Onları ben Türkçe olarak saydım. İşte evet. 40'lı yaş olacak.
1: 40 açık, yaş olacak.
0: Açık tenli olacak, kilolu olacak. Doğurgan bayan olacak.
1: Çok doğum yapmış olacak. Doğurgan evet. derken evet. doğum sayısı fazla olacak.
0: Yok doğum sayısının fazlalığı değil. Doğurgan çağ.
1: Doğurgan.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tabii bu sık görülen hastalık grubunu tarif ediyor. Ama bunun haricinde çok genç yaşlardaki bayanlarda yani 16-18 yaşında hatta çocuklarda da bazen nadir de olsa görülüyor. Erkeklerde de görülüyor. Yaşlılarda da görülebiliyor. Ama onlar biraz daha az. Taş niye oluşur? Safra kesesinde taş niye oluşur? Taş aslında safranın içerisinde bulunan safra asitlerinin yani esas maddesini oluşturan safranın esas maddesini oluşturan cisimciklerin çökmesinden kaynaklanır. Yani bir çamurlu bulanık su düşünün. Bu bulanık su belli bir yerde beklerse içerisindeki çamur çöker. Aynı safrada da bu şekildedir. Bekleyen safra içerisinde yoğunlaşmış bir safra asiti varsa bu beklediği süre içerisinde çöker. Zamanla küçük kumlardan başlayan çöküntüler büyüye büyüye gelen çöküntünün artmasıyla bir taş haline gelir. Küçük bir taş işte 1 milimetreden başlar birkaç santime kadar ulaşabilir. Evet.
1: Taşın sayısı o kadar önemli değil yani bir taş da olsa 5 taş da olsa hepsi aynı belirti veriyor.
0: Hepsi
1: sonuçta
0: aynı. Hepsi aynı.
1: Hepsinde yapılacak müdahale aynı.
0: Hepsinde yani aynıdır.
1: Taşla beraber safra kesesini almak. Gerçi evet. tedavi kısmına değineceğiz şimdi tedavi, dokunmayalım tabii, da. Aynı. Yani burada yiyeceklerin özellikle bir katkısı
0: evet, hastalarımız bize
1: onu sorarlar.
0: Tabii hastalarımız bize soru
1: şunu. Ne yiyoruz ki bu taş oluyor diyorlar.
0: Evet ne yedik de oldu. Hatta evet. bunu bir yerden sebzeleri iyi yıkamadık herhalde. Oradan yedik oraya toplandı gibi.
1: Yani ıspanağın kumu mu karıştı diyorlar.
0: Evet,
1: o tür aynen, şeyler duyuyoruz da.
0: Aynen öyle. Ispanağın kumunun ya da sebzelerin iyi yıkanmamasının böyle bir taş oluşumuna herhangi bir etkisi yok. Tamamen safranın içerisindeki yoğunluğun artmasından kaynaklanan bir şey. Yediklerimizin tamamı bağırsaklarda kan ile emilip vücuda karıştığı için öyle kumun taşın oradan geçmesi diye bir şey söz konusu değil.
1: Dolayısıyla bir beslenme hatası yok. Bu bünyenin yaptığı
0: beslenme
1: bir şey.
0: Beslenme hatası yani, yok tabii.
1: Hastanın hatası yok yani daha doğrusu yani.
0: Tabii bir şey yedi de ondan aramasın. Dolayı bir şey yedi de ondan dolayı safra taşı olmuş şeklinde düşünmüyoruz. Bir hastalarımıza da zaten biz bunu anlatıyoruz. O tamamen karaciğerin ürettiği safranın safra kesesi içerisinde beklerken yoğunluktan kaynaklanan çökme ile ilgili bir oluşum. Buna hastanın kendi bir etkisi yok. Ben şunu yaptığımda taş oldu, bunu yapmasaydım taş olmazdı diye bir şeysi yok. Kaldı ki bunların bir kısmı zaten ailevidir. Bakarsınız benim annemde de vardı, kız kardeşimde de vardı, halamda, teyzemde. Daha çok bayanlar üzerinden gidiyoruz. Onlarda da vardı şeklinde bir böyle aile anamnezi, aile hikayesi de vardır.
1: Ailevi yatkınlık da söz konusudur. Var,
0: tabii.
1: Yani olacak diye bir şart değil ama yok. Olabilir.
0: Olabilir.
1: Olabilir. Olabilir diyelim. O zaman şöyle diyelim safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Yani hasta nereden anlayacak safra kesesinden taş olduğunu?
0: Safra kesesi taş olduğunu anlamak çok kolaydır. Bir ultrason yaparsınız varsa vardır yoksa yoktur.
1: Ama hastaneye gelirse peki hastaneye gelmesi için ne gibi belirti verir?
0: Evet hastaneye gelmeden evvel ne olacak? Safra kesesi taşı olan bir kişi de

0: ortaya çıkan şikayetler şunlardır. Birincisi, yemekten sonra midesi ağrır, karnı ağrır.
1: Yemekten sonra, yani aç karnına değil de tokluk ağrısı.
0: Tabii tokluk. Genellikle yemeklerden sonra olur. Hazımsızlık olur. Yediklerini sindiremediğini hisseder. Midesinde bir şişlik olur. Karın ağrısı olur. Bulantı, kusma, bazen kabızlık gibi böyle bir sindirim sistemine ait genel şikayetler olur.
1: Kusma da yapabilir değil mi?
0: Yapabilir tabii. O acil durumlarda kusma da aynı şekilde yapabiliyor. Sırta vuran, bele vuran, bazen omuza vuran ağrılar da safra kesesi taşlarının bir belirtisidir. Tabii başka hastalıklarda da olabilir ama eğer safra kesesinde taş varsa ve böyle bir şikayeti varsa bu safra kesesi taşından dolayı sırtı, beli ağrıyor diyoruz. Hemen söyleyelim, yani safra kesesinde taş varsa ne olur? Safra kesesinde taş varsa eşittir ameliyat. Başka bir tedavi şekli yok. Taşın büyüklüğünün hiçbir önemi yok. Bir milim taş bile olsa, hatta biz ona çamur diyoruz bazen. Böyle bir şey de olsa hasta ameliyat olur. 4 santim taş olan da var. Bunlar da ameliyat olur. Başka bir tedavi şekli yok. Burada taşların alınması diye bir şey söz konusu değil. Doğrudan safra kesesinin kendisini alıyoruz. Niye? Çünkü farz-ı muhal taşlar alınsa safra kesesinin kendisindeki rahatsızlık sebebiyle bu taşlar bir daha oluşur. O zaman bir daha aynı şey yapmak lazım. Bir. İkincisi, safra kesesi olmadığı zaman da hayat çok rahatlıkla devam eder. Safra kesesinin eksikliği vücutta bir eksiklik yapmaz. Normal insan hayatını devam eder. Dolayısıyla hastayı bir daha ameliyata maruz bırakmamak için safra kesesi taşlarıyla beraber alınır. Evet, biz başa...
1: Tedavi yöntemi keseyle birlikte taşları almaktır.
0: Tabii.
1: Baş ağrısı ona bağlı olmayabilir.
0: Baş ağrısı ona bağlı olmayabilir.
1: Yani, çünkü hastalar diyor ki ya ben ameliyat oldum, iyi güzeldi, bu başımın ağrısı geçmedi
0: yok,
1: diyor.
0: Yok tabii,
1: yani o baş ağrısı.
0: Yok, baş ağrısı hariç onu saymıyoruz.
1: Evet evet.
0: Bele, sırta vuran ağrıyı sayıyoruz ama baş ağrısını saymıyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Biz yine kaldığımız yerden devam edelim.
0: Belirtilerden
1: sayıyorduk.
0: Belirtilerden devam ediyoruz.
1: Tekrar edecek olursak tokluk ağrısı, hazımsızlık, karında şişkinlik, karın ağrısı, ki bu ağrı az önce de vurguladınız, bazen sırta ve bele vuran yansıyan ağrı şeklinde de olabilir.
0: Olabiliyor tabii.
1: Bazen kabızlık ve belki de ishal şekli de olabilir.
0: İshal olmuyor. İshal onlar.
1: Daha çok kabızlık şekli oluyor.
0: Kabızlık oluyor daha çok.
1: Ya bağırsak tembelliği.
0: Evet. Şimdi aslında bunlar sindirim sisteminin genel rahatsızlıkları. Yani bunlar varsa bir hastada hemen pat diye safra kesesinde taş vardır demiyoruz.
1: Bir mide ülseri de aynı belirtiler.
0: Mide ülserinde de aynı şeyler vardır. Spastik kolon dediğimiz durumda da aynı şeyler vardır. Bağırsakların yeterince iyi sindirmemesinden kaynaklanan fonksiyonel bağırsak hastalığı dediğimiz durumlarda da aynı şeyler vardır. Ama safra kesesi taşlarının bir güzelliği var. Teşhisi kolaydır. Yani bu tür şikayetleri olan birisi bir hekime giderse, bir ultrason yaptırırsa safra kesesinde taş varsa vardır, yoksa yoktur.
1: Ultrasonda teşhisi kolay. Kabak gibi görünüyor yani.
0: Aynen.
1: Çok
0: aynen
1: kolay teşhisi.
0: Çok teşhisi kolay. Ama
1: şöyle tedavisi bir... de çok kolay. Gerçi tedavi gene girmeyeceğiz. İleride bahsedeceğiz.
0: Evet, tedavisi de kolay. Evet. Ama şöyle bir şey söz konusu. Bu tür hastalar bazen dahili hekimine gidiyorlar. Bazen cerraha gidiyorlar. Dahili hekimine gittikleri zaman bazen senin midende bir rahatsızlık var. Ya da hasta öncelikle mide şikayetlerini önemsediğinden dolayı önce bir mideni kontrol edelim deniyor. Midesine endoskopi yapılıyor. Endoskopide ülser çıkıyor ya da gastrit çıkıyor. Hastaya bir tedavi veriliyor. Tabii bu tedavi bir defa uzun bir tedavi. Bir ay, bazen üç ay, bazen birkaç yıl devam eden tedaviler olabiliyor. Ama hastanın gerçek şikayeti bu değil. Yani safra kesesinde taş olan bir kişide gastrit bulabilirsiniz çok rahatlıkla.
1: Ya aynı anda iki hastalık olabilir.
0: Aynı anda iki hastalık olabilir. Ama hastanın asıl şikayetlerinin
1: birini
0: sebebi...
1: Birini yakaladım deyince tamam buldum diyor. Diğer arka tarafta başka neler var diye bakma cihetine gitme diyorsunuz.
0: Hastanın asıl şikayeti safra kesesindeki taşlardan kaynaklanıyor. Siz hastanın gastritini tedavi ediyorsunuz ama hastanın şikayetleri gitmiyor. Kaldı ki Türk toplumunda %80'lere varan bir gastrit... endoskopi yapıyorsunuz, %80'lere varan bir gastrit söz konusu. Bu gastritlerin hepsi tedavi edilmeyi gerekmiyor zaten.
1: Bir parça anlıyor.
0: Bir parça anlıyor işte, mikrop helikobakter, mikrop var mı yok mu diye bakıyor. Bunların büyük bir kısmında zaten bu mikrop çıkıyor, gastrit çıkıyor. Yani endoskopi yapıldığı zaman boş çıkan, hiçbir şey yok, tertemiz bir mideniz var denilen hasta sayısı az.
1: %20 yani.
0: Az.
1: Evet.
0: Bunlarda muhakkak bir gastrit çıkıyor, bir kızarıklık çıkıyor, bir tahriş çıkıyor. Dolayısıyla sizin midenizde problem varmış deniyor. Endoskopi ile kalınıyor.

0: hasta tedaviye alınıyor ama hastanın şikayetleri geçmiyor. Burada bir zaman söz konusu, bir gereksiz ilaç kullanımı söz konusu. Hastanın da şikayetleri bu arada devam ediyor ve taşın yapacağı komplikasyonlara açık hale geliyor hasta. Burada benim hastalara da, hekim arkadaşlarımıza da önerim. Hekim arkadaşlarımız gerçi onlara öneri yapmak ne kadar doğru bilemiyorum ama bir ultrason. Karın ağrısıyla gelmiş hastada ultrason her yerde bulunur. Gastroskopi her yerde bulunmaz. Gastroskopi daha pahalıdır. Ultrason daha ucuzdur. Daha kolay yapılır. Hastaya bir invaziv dediğimiz, hastayı rahatsız edecek bir işlem değildir. Kolay bir şeydir.
1: Hortum yutmak kolay değil yani.
0: Hortum yutmak daha zor bir şeydir. Evet. Her yerde de olmaz ama ultrason çok daha kolay. Fiyatı ucuz ve bize safra kesesiyle, karaciğerle, böbrekle, pankreasla ilgili daha fazla bilgi verir. Endoskopi sadece midenin içiyle ilgili bilgi verir. Dolayısıyla daha geniş bir ultrason ile daha geniş bir hastalık grubunu tarayabiliyoruz. Ben hastalara ultrason yaptırmalarını öneriyorum.
1: Karın ağrısı olan her hastaya ultrason yapmakta bir sakınca yok.
0: Yok, hiçbir sakınca yok. Daha fazla hastalığı tarayabiliriz.
1: Kolay bir yöntem. Karına bir aleti dayıyor. Ekranda görüntüyü alıyor.
0: Her yerde yapılabiliyor.
1: Fotoğrafın çıktısını alıyor. Bitti, o kadar.
0: Her yerde yapılabilir.
1: Ağrısı yok, sızısı yok.
0: Evet, her yerde yapılabilir.
1: Ultrason cihazı da yaygınlaştı. Yani artık muayenehanelerde, yani her hekimin muayenehanelerde odasında bile var.
0: Muayenehanelerde var. Bütün poliklinikte, hastanelerde zaten var.
1: Yeter ki akla gelip o şeye bakılsın.
0: Kesinlikle. Evet. Bazı hastalarımızın bu sırayı atladığını, önce hemen gastroskopi yapıldığını, gastroskopideki çıkan gastritin birkaç ay tedavi edilip ondan sonra şikayetleri geçmeyince hadi bir de ultrason yapalım denilip ultrasonda taşların görüldüğünü biz de görüyoruz. Dolayısıyla o yolu biraz değiştirmek lazım. Ultrasonu önceye almakta fayda var.
1: Evet. Evet, bu konuyu da böylece gündeme getirmiş olalım. Şimdi hazımsızlık yapan sebepler, mide dedik, safra kesesi dedik.
0: Yani bunların olduğu durumlarda sadece safra kesesi taşı mı düşünürüz? Yani evet. Benim böyle bir şikayetim var, kesin o zaman bende safra kesesi taşı var. Yok. Başka hastalıklarda
1: karaciğer,
0: bu rahatsızlığa, bu hazımsızlıklara sebep olabilir. Hangi hastalıklar sebep olur? Sindirim sistemindeki bütün organların hastalıkları bu tür hazımsızlığa, şişkinliğe, karın ağrısına sebep olabilir. İşte bunlardan en başta görüleni ülserler, yemek borusu hastalıkları, karaciğer hastalıkları, pankreas hastalıkları, ince ve kalın bağırsağın yeterince çalışmaması, az çalışmasından kaynaklanan hastalıklar da aynı şekilde karın ağrısına, hazımsızlığa yol açan durumlardır.
1: Ya bu şikayetlerden kurtulmak için ameliyat olması lazım. Öbür türlü ilaçla falan bu taş erimez, ortadan kalkmaz tabii.
0: Tedavisine
1: taş
0: gireceğiz.
1: Tedaviye geçmedik.
0: Evet.
1: Hastadaki genel korku şu, ya ben bu ameliyat olmak istemiyorum, ameliyattan korkuyorum diyor. Aldırmasam ne olur yani, taşlı yaşamanın şeyi nedir diyor.
0: Evet, safra kesesinde taş var, niye ameliyat olayım?
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Durduk yere, hatta çok da bir rahatsızlığım yok yani, ara sıra midem ekşiyor falan ama idare ediyorum.
1: Hatta bazıları hiç belirti de vermiyor. Tesadüfen tabii, yani böbrek taşı nedeniyle ultrasona girmişken ortaya çıkıyor.
0: Sessiz taş dediğimiz durum.
1: Senin safra kesende de taş varmış deyince, ya bu da nereden çıktı? Bırak elleme dursun orada diyor.
0: Evet.
1: Hasta. Bunlara yaklaşım ne olacak? Şimdi, eskiden ameliyat mı vardı diyenler de var.
0: Öyle, doğrudur. Eskiden ameliyat mı vardı? Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Şimdi safra kesesi taşlarının bir kısmı sessiz taş dediğimiz taş grubundan. Yani hastaya hiçbir şikayete yol açmayan taşlar. Ne hazımsızlık yapıyorlar, ne karında şişlik yapıyorlar, ne yemek sonrası bir rahatsızlık veriyorlar. Ama baktığımız zaman ultrasonda biz bunları görüyoruz.
1: Evet.
0: Mide ağrısı olduğu zaman öncelik ultrasonundur. Önce ultrason yapılır. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler, pankreasın normal olduğu görünür. Sizin yani bir tetkik yaptık, bir şey çıkmadı, o zaman midenize endoskopi yapalım, gastritiniz, ülseriniz olabilir denmesi lazım. Orada görülen başka bir hastalık var mı yok mu diye ona bakmak lazım. Muhtemelen safra kesesinde taş çıkabilir. Çıkarsa orada tedavisi yapılır.
1: Evet. Burada şeyi vurgulamak lazım. Yani ultrason yapılırken midenin içi görülmüyor. Yani endoskopinin yeri ayrı.
0: Tabii ki. Yani onlar ayrı, birbirlerinin yani, yerine geçen tetkikler değil.
1: Değil, evet. Evet, bir ara verelim, aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kar-

0: ateşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz operatör doktor Alaaddin Öztürk Bey ile beraberiz. Bize bu hafta safra kesesi taşlarını anlatıyorlar. Önce safra kesesinin tanımını yaptık. Ne işe yaradığını bahsettik. Safra kesesi hastalıklarındaki belirtiler nelerdir onları bahsettik. Ve en son kaldığımız nokta safra kesesi taşı ameliyatları yapılmasa ne olur demiş, orada kalmıştık.
5: Evet. Sessiz taşlardan bahsetmiştik.
4: Hiç belirti vermeyen taşlar da var dedik.
5: Şimdi onu anlattık. Bir de belirti veren taşlar var. Bu saydığımız karın ağrısı, bulantı, kusma, hazımsızlık gibi belirti veren taşlar. Bir defa belirti veren taşların zaten tedavisi doğrudan ameliyattır. Çünkü bir şikayete sebep olmuş. Ara ara karın ağrısı yapmış. Ya ben geçen ay oldum, geçen sene oldum, bir de şimdi oldum. Olsun. Bu taş bir belirti vermiş, ben buradayım diyor. Bunu tedavi etmek gerekir. Tedavisi ameliyat. Sessiz taşlara gelelim. Sessiz taşlar belki bugün sessiz ama yarın bunların da bir şikayete yol açmayacağının garantisi yok. Çünkü bu taşlar
4: her an ses çıkarabilirler. Tabii, yani sesli ilk, hale gelebilirler.
5: Her an sesli hale gelebilir. İlk görüldüğü zaman, ilk oluştuğu zaman hemen ertesi günü bunlar belirti vermiyorlar. Sonuçta bir süreye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü nereden biliyoruz? Hastaya bir ultrason yapıyoruz. 3 santim taşı var. Ya bu 3 santim taş bir günde oluşmadı.
4: Yani.
5: Daha evvelden de hastanın çok fazla şikayeti olmuyor bazen. Hiç şikayeti olmadan da aniden bir gün karın ağrısıyla geliyor. 2 santim taş görüyoruz. Demek ki bu taş bundan evvel biz bunu yakalasaydık sessiz taş diyecektik. Halbuki bu taş günün birinde bir probleme yol açabiliyor. İkincisi, diyelim bu biz 40 yaşında yakaladık taşı. Aa, sessiz taş, hiçbir şikayeti yok. Hasta da ben ameliyat olmak istemiyorum, bana da bir zararı yok dedi. Aradan 10 sene geçti. Bu taş bu süre içerisinde hem büyüyecek hem yenileri oluşacak. Hastanın tansiyon şikayeti ortaya çıktı. Şeker hastalığı gelişti. Kalp hastalığı gelişti. Ve taş günün birinde de sesli hale geldi. Şimdi siz bu hastayı ameliyat edeceksiniz.
4: Ameliyat riski arttı yani. Ameliyat riski arttı. Daha çok şey arttı. Anestezi riski daha doğru söyleyelim.
5: Ameliyat, anestezi riski arttı. Yani hastayı siz her şeyi, vücut fonksiyonları normalken ameliyat etmek var. Burada risk çok daha düşüktür. Bir de hastanın şeker hastalığı, tansiyon, kalp hastalığı gibi ek hastalıkları varken ameliyat etmek, o daha bir risklidir. Dolayısıyla böyle bir duruma düşmemek için erkenden görüldüğü zaman ameliyat etmek lazım. İkincisi bu taş, üçüncüsü bu taş sessiz duruyor. Ama ne zaman ses çıkaracağı belli olmaz. Bir bayram günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü, genellikle yemek yedikten sonra bunlar oluşuyor dedik ya, Kurban Bayramı'nda ete yüklendiğimiz zaman sindirim için özellikle safraya ihtiyaç var. Evet, Kurban Bayramı'nın birinci günü taş ses çıkarıyor. Şiddetli karın ağrıları acil durum oluşturuyor. Kurban Bayramı'nda her yer tatil. Doktorlar tatile çıkmışlar. Acil durum bu ancak. Siz de diyelim memlekete gittiniz. Belki çok rahatlıkla hekime ulaşamayacağınız bir yerdesiniz. Sonuçta bayram için gitmişsiniz, tatil için gitmişsiniz. Bir, hekime ulaşmakta zorluğunuz var. İki, tatiliniz bölünüyor. Üç, normal yaşadığınız yerde değilsiniz.

0: Yani o bölgede yakınınız olmayabilir, maddi olarak sıkıntı olabilirsiniz. Bir kısmı ihtiyaçlarınız bulunduğunuz yerde karşılanmayabilir. Yaşadığınız yerde boyu tedavi olmak istiyorsunuzdur. Ama şartlar bunu gerektirmiştir. Dolayısıyla bu gibi negatif durumlara düşmemek için sessiz taşta olsa bunun ameliyatı yapılması gerekir. Başka bir tedavi yöntemimiz yok. Alın şu ilacı için, bu taşlar ortadan kaybolacak diye bir tedavi alternatifimiz olmadığı için sonunda sessiz taşları da ameliyat etmemiz gerekiyor.
1: Bazen taşlar kanalı tıkıyor. Ona bağlı belirtiler.
0: O başka belirti.
1: Bir de iltihaplanma.
0: Ameliyat olmazsak ne olur sorusuna evet. Geliyoruz. Safra kesemde taş var. Yani ses de çıkarıyorlar ama ben ameliyat olmak istemiyorum. Başıma ne gelir? Epey bir şeyler gelebilir. Birincisi, safra yolları bağırsağa gidene kadar bir mesafe kat ediyorlar. Bu mesafe bağırsağa yaklaştıkça daralıyor. Yani bağırsakta diyelim safra kesesinde 2 milimlik bir taş var. Ya ne olacak, 2 milimlik taş oradan düşüverir. Hani böbrek taşlarıyla bazen hastalarımız karışıyor. Ya ben bunu düşürsem daha rahat ederim, kurtulurum. Değil. Safra yolları bağırsağa doğru gittikçe yollar daralır. Yani yukarıda 2 milimlik bir taş bazı kanallardan geçebilirken bağırsağa açıldığı yerde geçmez. Orada tıkanır.
1: Tıkanır kalır.
0: Böyle durumda ne olur? Bir, acil durum oluşur. İltihaplı safra kesesi taşı dediğimiz durum olur. Bu acil ameliyat gerektir. Aynı apandisit gibi. Ameliyat etmezseniz hastanın durumu bozulur. İkincisi, safra yolunu tıkar, sarılık gelişir. Bu durumda sadece safra kesesi ameliyatı yetmez. İşin içine bir de bu safra yolunu tıkamış olan taşların temizlenmesi ameliyatı girer. Bu ameliyatı daha büyük hale getirir. İkinci bir ameliyat ortaya çıkar. Ya da ameliyatsız ERCP dediğimiz ağızdan girilip safra yollarını genişletme işlemi var. Oldukça pahalı, her yerde yapılmayan bir işlem. Bu da bir zahmet, bu da bir masraf. Hastanede yatış süresini uzatır. Bu safra yoluna tıkayan taşlar pankreas bezini bozar. Pankreas bezinde iltihaplanmaya yol açar. Bunun iltihapları şiddetli olursa hayati tehlike söz konusu olur. Bu taşlar uzun süre tedavi edilmezse, sarılık artarsa karaciğer yetmezliği gelişir. O da başka bir sorun. Karaciğer yetmezliğinin arkasından böbrek yetmezliği gelir. Yani vücut dengesi bozulur. Böyle bir durum, çok basit safra kesesi taşı, çok basit demeyelim ama basit, rahatlıkla tedavi edilebilecek bir safra kesesi hastalığından çok daha komplike, vücudun bütün dengelerini bozan, ameliyatı riskli hale getiren safra yolu taşlarına dönüşebilir. Böyle bir şeye dönüşmemesi için safra kesesinin ameliyatı olması gerekir. Niye? Çünkü başka bir tedavi yolumuz yok. Tedavi yolumuz tek safra kesesinin ameliyatı. Beklemenin ancak ve ancak zararı var, karı yok.
1: Kaldı ki ameliyatta da korkacak bir şey yok. Gene anestezi alıyor. Yani hasta uyuyor. Tabii. Uyuduğu için hiçbir şey
0: yani
1: görmüyor,
0: ameliyatta,
1: duymuyor.
0: Ameliyatta zaten anesteziden sonra ağrı olmuyor, sızı olmaz, görmez, duymaz, hatırlamaz. Oldukça rahat bir dönem.
1: Bir de böbrek taşlarıyla benzettiniz dedin. Doğru, böbrek taşları bazen kendiliğinden düşebiliyor. Küçük taşlar düşebiliyor. Yani o ürolojinin konusu gerçi.
0: Ya böbrek taşlarında biz bu hastalarımıza ama bunu şey sıklıkla söylüyoruz. Çünkü onlar hep ya böbrek taşı düşüyor, bu da düşer anlayışındalar.
1: Evet.
0: Değil. Niye değil? Çünkü böbrek de böbrekten çıkıp mesaneye, oradan çıkışa kadar olan idrar yollarında çıkışa doğru gittikçe yollar genişler. Yani yukarıdan 3 milimlik bir taş düşerse aşağıdan haydi haydi çıkar. Çünkü aşağısı daha geniş. Ama safra yollarında iş tersine. Yukarısı geniş, bağırsağa yaklaştıkça yollar dar. Yukarıdan düşen bir taş aşağıda haydi haydi takılır, geçmez.
1: Evet. Bir de en çok sorulan soru böbrek taşlarındaki uygulama gibi. Safra taşında kırma yöntemi var mı diyorlar. Yani evet. Biz bunu kırdırsak olmaz mı?
0: Evet.
1: Yani ameliyat olmamak için kaçacak ya.
0: Evet. Kırdırma yok.
1: Yok.
0: Niye yok? Az evvel söylediğim gibi. Diyelim siz 1 santimlik taşı kırdınız. Ne yapacaksınız?
1: Oldu yarım santim.
0: Yarım santim. Onu da kırdınız. 1 milim. 1 milimlik taş bile safra yollarını tıkamak için yeterlidir. Kaldı ki biz bu taşların, ebatların şey yapmaz dedik. Tedaviyi etkilemez dedik. Ama şöyle bir fark var. Yani 1 milimlik taş da ameliyat. 5 santimlik taş da ameliyat ama 1 milimlik taşlar safra kesesinden çıkıp safra yollarını tıkayabilir. Yemekten sonra safra kesesi kasılıyor. İçerisindeki safrayı safra yollarına bağırsağa akıtıyor. Bu esnada 1 milimlik taşlar safra kesesinden safra

0: yoluna doğru itilebilir. Bu 1 milimlik taşlar safra kesesinden çıkabilirler ama safra yolunda kesinlikle tıkanmaya yol açarlar. Çünkü safra yolunun bağırsağı açıldığı kısımdan taş geçmez. Sadece sıvı geçer. Taşlar 1 milimlik taş. Siz taşları kırdınız, 1 milimlik küçük küçük parçalara ayırdınız. O taşlar da gider orada tıkanıklık yaparlar. Dolayısıyla kırma diye bir şey yok. Ağızdan girilip taşların alınması, az evvel söyledim ERCP yöntemi, bu safra kesesindeki taşları almak için değil. Safra yolundaki taşları almak içindir. Yoksa safra kesesine bir tedavi edici bir özelliği yok onun. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen arkasında safra kesesinin alınma işlemi, alınma ameliyatı yapmak gerekir. Öyle bir hastamız vardı bizim. Safra yoluna taş düşmüş, acil durum olmuş. Taşını ağızdan ERCP ile girerek safra yollarından çıkarmış, almışlar. Ondan sonra tamam ben rahatladım artık, ameliyat olmayayım demiş. Bir yıl sonra taşlar safra kesesinde duruyor ya zaten, oradan ameliyat olmamış. Bir yıl sonra o taşlardan yine safra yoluna düşmüş. Bu sefer hem safra kesesi taşı hem de safra yolu taşı ameliyat olmak durumunda kaldı. Yani bir birinci yaptığı işlem boşa gitmiş oldu.
1: Boşa gitti.
0: Boşa zahmet, boşa masraf, boşa zaman kaybı. Dolayısıyla o işlem yapıldıktan sonra muhakkak asıl kaynak safra kesesi, asıl kaynak ortadan kaldırılmalı. Yoksa tedavi tam olmuş olmaz.
1: İşte o tabii ameliyattan korkulduğu için, yani burada yine iletişim eksikliği var. Doktor hastasına anlatsaymış, bak bu başına tekrar gelebilir, tamam normale rahata eriştin ama muhakkak ameliyat olman gerekiyor diye sık sık vurgularsa aslında o hasta kaçmaz.
0: Yani. Aslında bunu hekimler hastalarına söylüyorlar. Ama hasta hekimini dinlemektense halkı annesini, dinliyor. Halkı komşusunu dinliyor. Daha çok dinliyor.
1: Evet. Komşu diyor ki boş ver olma dedi. Onun dediğini yapıyor. Evet. O dediğiniz evet. Doğru.
0: Bu da yani şundan kaynaklanıyor.
1: İstişareyi ilim ehil kişilerle yapmıyor.
0: Kesinlikle.
1: İstişarenin özelliği ilim ehil kişiyle yapmak lazım.
0: Burada şöyle bir şey oluyor. Komşusu kendinde de benzer hastalıklar olduğunu zannediyor. Ben şöyle yaptım, benimki düzeldi. Halbuki teknik olarak bunlar benzer hastalık değil. Yani safra taşı için söylemiyorum. Bunda zaten benzetecek bir şey yok. Olsa olsa böbrek taşına benzetiyor işte. Ben su içtim, bu taşlar düştü, sen de su iç. O böbrek taşı, bu safra taşı. Yani arada çok fark var. Öyle su içmekle falan düşecek bir şey değil.
1: Bu da tabii az önce bahsettiğimiz gibi ilim ehline danışılmadığı için oluyor. Evet. Yani ilim ehline danışılsa onu şey yapacak, doğrusunu söyleyecek. Bu tabii kulaktan dolma bilgilerden kaynaklanıyor. Kulaktan dolma bilgiler, her bilgi herkes için geçerli değil.
0: Değil.
1: Hani hep şey örneği verirler, fetva örneği verirler. Her fetva herkes için geçerlidir. Şahsa özeldir o fetvalar.
0: Evet.
1: Hatta bir tanesini yere gelmişken bir örnek anlatalım. Kadıya gitmiş fetva soracak. Kadı evde yok. Kızı demiş ki ya ben bu konuyu daha önceden duymuştum. Buna böyle böyle cevap vermişti demiş. Akşam babası geldiği zaman kadı babasına anlatmış. Böyle böyle durum oldu. Ben de bu fetvasını söyledim demiş. Tamam kızım doğrusunu söyledin ama sen fetva makamında olmadığın için senin dilin kesilecek demiş.
0: Evet,
1: yani burada vermek. İşin ciddiyetini vurguluyor ki yani herkes her şeyi konuşmasın.
0: Yok tabii.
1: İşi ehli konusu. Yani ben konusu. Duymuştum böyle demiştiler falan.
0: Kaldı ki Türkiye'de artık hekime erişmek zor bir şey değil.
1: Çok zor değil evet.
0: Her yerde istediği hekimi bulabilir. İkinci, üçüncü hekimlere danışabilir. Bu arada da böyle çok fazla hekim dolaşmak da pek çok hastalık
1: vesveseyi
0: için
1: artırıyor.
0: Vesveseyi artırıyor. Vesveseyi gereksiz artırıyor. Zaman kaybı, gereksiz hastanelerde yığılmayı artırıyor. Hastanın cebinden fazla para çıkıyor. Hastanın zaman kaybı oluyor. Onu da çok fazla yapmamak
1: aile
0: lazım.
1: Aile hekimliği sistemi gelirse zannediyorum o da çözülecek. Her ailenin bir hekimi olacak. Danışacağı evet. Bir hekim olduğu için o evet. Sıkıntı da hallolacak.
0: Evet inşallah.
1: Bir soru daha var. Safra kesesi alındıktan sonra tekrar oluşur mu diyor halk? Yani bu
0: üreyen bir organ.
1: Yani alınmış daha niye oluşsun?
0: Evet yok öyle bir şey. Yani, yani safra kesesi alındı mı gitti. Apandisit gibi apandisit alınır evet. Gider. Yani bir alınan bir organın tekrar yerine oluşmaz. Gelmesi diye yani bir şey söz konusu oluşmaz. Değil.
1: Bir başka soru da taş kanser yapıyor mu? Safra kesesi taşlarının kanser yapma özelliği var
0: evet.
1: Mı diye.
0: Şimdi şöyle, safra kesesi kanseri oldukça nadir görülen bir şey. Ama safra kesesi kanseri olan hastaların tamamında da taş vardır. Bu taşlar kanser yapıyor anlamında değildir. Biz hiçbir hastayı ameliyat olmazsan kanser olursun diye endişeye sevk etmiyoruz. Böyle bir birliktelik var ama taşlar kanser yapar denemez.
1: Evet. Son bir soru soracağım. Bu safra olmadan da safra kesesi ameliyatları oluyor mu?
0: Evet, oluyor.
1: Taş
0: olmadan da safra kesesi ameliyatları oluyor. Birkaç ameliyat gerek.

0: gerekçesi var böyle durumlarda. Bir tanesi safra kesesinin iltihabı. Taş olmadan da safra kesesinde iltihap gelişebilir. Böyle bir durumda
1: safra kumu falan diyorlar değil mi?
0: Yok, o kumu zaten biz taş sınıfından sayıyoruz. Safra kesesinin taşlarının eritilmesi, bir kısım ilaçlarla eritilmesi şeklinde bir kısım söylentiler var ama bunların hiçbirisi klinik olarak doğrulanmış, evet bu bir tedavi yöntemi olsun diye kabul edilmiş bir ne bir ilaç ne bir madde maalesef yok.
1: Özellikle bitkisel ilaç yok, vurgulayalım. O bahaneyle aktarlarda çok yok, şey satılıyor.
0: Yok, hayır.
1: Kesinlikle bak, böbrek taşları için söylemiyorum. Ama safra kesesi taşlarını eriten, ortadan kaldıran bir ilaç yok.
0: Evet, maalesef
1: yani onu şey vurgulayalım. Bu yanlış bitkisel, bir yönlendirme olmasın.
0: Bitkisel ilaç ya da halk arasındaki söylentilerse bile çok istismar edilen bir konu.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey olsa biz de onu kullanırız. Niye ameliyat edelim?
1: Niye edelim ki boş yere? Niye keselim?
0: Buna bir örnek vereyim. Mesela biz önceden çok mide ülseri ameliyatı yapardık. Niye? Çünkü günümüzde kullandığımız ilaçlar o zaman yoktu. Ülser iyileşmiyordu. Ülserde delinmeler oluyordu, kanamalar oluyordu. İnsanların hayatına mal olan hastalık gelişiyordu. Biz de bunları ameliyatla düzeltiyorduk. Daha sonradan ilaçlar gelişti. Ülseri ameliyatsız tedavi edilebilecek hale getirdi bu ilaçlar. Biz artık ülser ameliyatı yapmıyoruz. Eğer safra kesesi taşını yok eden, bir daha olmasını engelleyen bir madde tespit edilirse biz de bu ameliyattan kurtuluruz. Sonuçta biz de safra kesesi taşı olabiliriz. Eşimiz olabilir, annemiz babamız olabilir. Yani böyle bir tedavi var da biz onlara saklıyor değiliz. Yani, varsa böyle bir tedavi biz yani, de onu uygulayacağız tabii.
1: Tabii tabii. Yani hali hazırda bulunmadı, öyle bir şey yok diyelim, evet. Ve bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz operatör doktor Alaaddin Öztürk Bey ile beraberiz. Bize safra kesesi taşlarını anlattılar. Bize ayrılan bu son bölümde de tedavilerden bahsedeceğiz. Tedavi yöntemlerini anlatacağız. En son kaldığımız nokta, tedaviye geçmeden taş olmadan da safra kesesi ameliyatı olur mu sorusuydu.
1: Evet.
0: Yani hep safra kesesi ameliyatları taş için mi yapılır? Değil. Demek ki taş harici ameliyatlar
1: da var. Tabii taş haricinde de yapılabiliyor. Ne zaman yapıyoruz? Birincisi safra kesesinin iltihabında yapıyoruz. İltihap tespit ediyoruz ama taş yok.
0: Evet.
1: Taşsız da az da olsa, nadir de olsa.
0: Müzmin iltihap değil mi? İlaç tedavisi veriyor, geçiyor.
1: Müzmin değil.
0: Ya da geçmiyor.
1: Onu da söyleyeceğim. Müzmin değil. Bu akut dediğimiz, yani ani gelişen safra kesesinin iltihabı durumu. Safra kesesi şiş, içerisinde safra birikmiş, içindeki safrayı dışarıya atamıyor, ağzı tıkanmış, iltihap, ödem, şişlik sebebiyle. Böyle bir durumlarda da ilaçla düzelme olmuyorsa, hastanın durumu ameliyat olmayı gerektiriyorsa, yani mesela iltihap çok ilerlemiş, böyle durumda ilaçla tedavi edelim diye beklemenin bir gereği yok. Böyle bir durumda safra kesesi ameliyatı yapılır. Safra kanserleri, safra kesesi kanserlerinde ameliyat yapılır. Bir de safra kesesinin kronik iltihaplarında, safra kesesinin düzensiz çalışmasında, bu tabii bunları teşhis etmek, evet bu safra kesesinde bir anormallik var, dolayısıyla bunu biz ameliyat edelim demek bayağı bir uzun süreç gerektiriyor. Çünkü bu şikayetlere sebep olabilecek bütün sindirim sistemi hastalıklarını gözden geçirmek gerekir. Bütün organları taramak gerekir. Yani midesinde bir anormallik bulmayacaksınız. Karaciğeri sağlam olacak, pankreası sağlam olacak. Böbreklerinde, ince kalın bağırsaklarında bir hastalık teşhis etmeyeceksiniz. En sonunda safra kesesinde yaptığınız tetkikler sonucunda bir çalışma düzensizliği, bozukluğu bulacaksınız. Yani yemekten sonra safra kesesi kasılacak, kasılmıyor. Ya da kasılıyor, içindeki safrayı bağırsağa boşaltıyor.

0: boşaltamıyor. Ya da artık büzüşmüş, içerisinde safra toplayacak, depolayacak bir alanı kalmamış. Dolayısıyla bundan dolayı ağrısızı yapıyor. Ancak böyle bir durumlarda safra kesesi ameliyatı da yapılabilir. Taş olmadığı halde bunlar da yapılabilir. Tedavi sonrası durumu anlatacağız. Oraya geldik ama neden taş oluştu diye ilk sorusu var. Safra kesesindeki taşların oluşum sebebini en başta anlattık. Safra sıvısının yoğunlaşmasından, yani bir çamurlu su gibi düşünün demiştik. O çamurlu suyun çökelmesinden kaynaklanıyor. Ama hani ben sebebini buldum, işte şöyle bir tedbir alayım da taş oluşmasın, böyle bir imkanımız yok. O taş bize sormadan oluşuyor. Biz bir şey yaptığımız için taş oluşmuyor. Zaten ailevi bir yatkınlık var diye söylemiştik. Dolayısıyla taş olmaması için şimdilik yapmamız gereken, almamız gereken herhangi bir tedbir yok. Taş oluştuktan sonrasına bakıyoruz biz. Orada biz nerede kalmıştık? En son bu tedaviyi tekrar anlatacağız.
1: Tekrar taş oluşur mu demiştik.
0: Ama şeyi anlatalım. Tedavi sürecini anlatalım. Bir kere safra kesesinde taş oluştu. Biz de bunu teşhis ettik, tespit ettik. Sıra geldi tedaviye. Safra kesesi taşında tedavi ameliyattır. Ameliyattan başka bir tedavisi yok. İlaç ya da başka bir bitkisel malzeme kullanarak bunu yok etmek mümkün değildir. Günümüzde safra kesesi taşının ameliyatı kapalı safra kesesi ameliyatıdır. Eskiden açık ameliyat yapıyorduk. Artık kapalı ameliyatlar, laparoskopik ameliyatlar devreye girdi. Ve günümüzde hastaların büyük bir kısmı kapalı ameliyat oluyorlar.
1: Şimdi açık kapalıyı biraz açalım. Yani bunu biz ikimiz anlıyoruz da halk diliyle düşünürsek. Açık demek karını boydan boya kesip
0: boydan boya yerip, yani boydan boya deyip de insanları da korkutmayalım ama
1: bıçakla tabii kesip karını açma evet, yöntemi.
0: Karını
1: şimdi
0: açma.
1: Karını açmaya gerek yok.
0: Şimdi karını açmıyoruz.
1: Sadece delik deniliyor. Delik
0: bir santim, en büyüğü bir santim olan üç tane delik açıyoruz. Bu delik içerisinden safra kesesi ameliyatını yapıyoruz.
1: İçine konarak.
0: Burada yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Hastalar bazen şöyle bir şey akıllarına getiriyorlar. Safra açık ameliyat kocaman büyük bir ameliyat. Sonuçta hastanın karnını kesiyorsunuz. Orayı içeriye ellerinizi sokuyorsunuz. Ondan sonra hastayı kapatıyorsunuz, dikiyorsunuz. Bu kocaman bir ameliyat. Diğeri 2-3 tane delik açıyorsunuz. Bu küçük bir şey. Hatta bir hastam ameliyattan saymadı. Yani küçük bir müdahaleyle herhalde halledeceksiniz diye söyledi. Öyle bir şey yok. Her ikisi de eşit ameliyattır. İçeride yaptığımız işlemler her iki ameliyatta da aynıdır.
1: Aynı, yapılan işlem aynı.
0: Yapılan işlem aynıdır. Sadece aradaki fark, birisinde cildi kesiyoruz, birisinde kesmiyoruz.
1: Birinde eller içine giriyor, diğerinde eller girmiyor. Değil, steril aletler giriyor.
0: Tabii, bir şeyle borular, yani bir uzun çubuklar düşünün. Evet. Hani Çinliler nasıl yemeği çubuklarla yiyor, biz de ameliyatı ona benzer çubuklarla yapmış oluyoruz. Ne avantajımız var kapalı ameliyatta? Birincisi, karında kesik yok.
1: İşe erken dönebiliyor yani.
0: Çabuk. Çünkü ameliyat sonrası, karın ameliyatlarından sonra hastaların en muzdarip oldukları konu o yaradan kaynaklanan ağrılar. Yaranın iltihaplanması, estetik görünümü. Bunlar bir kere kapalı ameliyatta yok. Hasta çok daha az hastanede kalıyor. Yani biz kapalı safra kesesi ameliyatı yaptıktan sonra ertesi gün hastayı rahatlıkla taburcu ediyoruz. Hasta evinde kendi işini gücünü rahatlıkla yapıyor. Çok daha kısa sürede normal hayatına, işine dönebiliyor. Bir estetik görünüm de oluyor. Yani birisinde bir iz var, birisinde yok. Dolayısıyla bir estetik görünüm de elde etmiş oluyoruz. Bunlardan dolayı artık günümüzde açık, mecbur kalmadıkça açık safra kesesi ameliyatı, karnı yararak safra kesesi ameliyatı yapmıyoruz. Kapalı yapıyoruz. Onun haricinde ameliyattan sonra ne olur? Nasıl bir değişiklik olur? Yememde, içmemde, günlük düzenimde neler değişir? Safra kesesinin ameliyatı olduktan sonra hayatta değişen bir şey yoktur. Nasıl daha evvelden yaşıyorsa aynı şekilde yaşamaya devam eder. Hatta şikayetlerinden kurtulduğu için daha rahat yaşar. Yalnız yemeklerde bazen sıkıntılar olabiliyor. Özellikle ameliyatın ilk döneminde. Yağlı yemekler, yumurta ve çikolata, bunlar sindirilmesi için fazla miktarda safraya ihtiyaç duyarlar. Siz de depoyu aldığınız için depodan gelen, hemen sindirilmesi için gelen safra yok. Karaciğer üretecek, doğrudan bağırsağa akacak. Bu hemen ameliyattan sonraki 1-2 aylık dönemde bazı hastalarda, bu da çok az bir hasta grubunda, bir hazımsızlık oluyor. Yani yeterince safra gelmediği için bu gıdalar sindirilemiyor. Sindirilemediği için de bir hazımsızlık söz konusu oluyor. Biz bu tür hastalara ilaçla yardım ediyoruz. İlk 1-2 aylık dönemde bu tür şikayetleri olan hastalara bu ilaçları veriyoruz.

0: 2 aydan sonra bu gıdaları azar azar yemesini öğütlüyoruz. Vücudun alıştırması için önce bir öğünde ye, sonra iki öğünde ye, sonra istediğin kadar ye şeklinde bunu alıştırıyoruz ilaçlarla beraber. Onun haricinde yeme banyosunda, dolaşmasında, ağır kaldırmasında ya da oturmasında, kalkmasında herhangi bir değişiklik olmuyor. Tamamen eskiden nasıl yapıyorsa aynı şekilde devam ediyor.
1: Yeme içme serbest değil mi? Yağlı serbest. Kızartma konusunda bir
0: yağlı bu kısıtlama. Söylediğim gibi kısıtlama değil. Yani dediğim gibi biz pek çok hastamıza eskisi bunu gibi öğütlüyoruz. Bakın işte 3 tane gıda var. Yağlı gıdalar, yumurta, çikolata size rahatsızlık verebilir. Verirse önce bir yiyin. Ameliyattan sonra normal yemeye devam edin. Bunları yediniz, bir hazımsızlık oldu. O zaman bunları kesin. 1-2 ay bunları yemeyin. 1-2 ay sonunda alıştıra alıştıra tekrar yemeye başlayın diye söylüyoruz. Bir değişiklik bir tek bu. Hastalarımıza sordukları bir başka husus, ameliyattan sonra taşlar tekrar oluşur mu? Hani safra kesesi tekrar oluşmuyor ama taşlarda tekrar oluşma durumu şöyle söz konusu. Safra kesesi yok. Artık safra kesesi taşı oluşmaz. Ama bazı hastalarda safra yolunda taş oluşuyor bu sefer. Çünkü safra akımı karaciğerde üretilip bağırsağa akım devam ediyor. Onu kesmiyoruz. O hayati bir yol. Burada
1: hayat devam ediyor yani.
0: Hayat devam ediyor. Biz sadece depoyu alıyoruz.
1: Evet.
0: Ama aradaki bağlantı yolları onlar çalışıyor.
1: Hazım için
0: buralarda
1: çalışıyor,
0: bekleyen safra da çok fazla beklerse buralarda da taşlar oluşabiliyor. Bunu nasıl anlayacağız? Aynı şikayetlere sebep oluyor. Hazımsızlık, karın ağrısı. Hatta bunlar doğrudan safra yolunda olduğu için doğrudan sarılık da yapıyorlar. Siz bir de hasta ben safra kesesi ameliyatı oldum diyorsa demek ki bu safra yollarında taş oluşmuştur diye doğrudan düşünüyoruz. Onun da tetkiki kolay. Yine bir ultrasonla biz bunu teşhis edebiliyoruz.
1: Ve ameliyat etmeden bu ERCP denilen yöntemle.
0: Evet, burada giden bunlar da ameliyat oluyordu. Şimdi artık onları ameliyat etmiyoruz.
1: Ameliyat etmeye gerek kalmıyor.
0: Yok. Şimdi senelerdir mide tedavisi olmak diye bir şey ben şahsen çok anlayamıyorum. Yani bir tedavinin belli bir süresi vardır. Eğer bu tedaviye uyuluyorsa
1: bir kaçamak vardır. Yani ya diyetine dikkat etmiyor ya ilaçlarını düzenli kullanmıyor.
0: Tabii burada bir yanlışlık var. Yani eskiden bunlar bir ameliyat gerekçesiydi. Bir hasta belli bir süre hastalığına göre 1 ay, 2 ay, 3 ay neyse bu süre içerisinde tedavi olmuyorsa ameliyat olurdu. Bu hasta için de aynı şey söz konusu. Eğer belli bir süre tedavi olmuyorsa ilaçlarını değiştirmek lazım. Bir yerde bir kaçak oluyor çünkü artık ilaçlar çıktı. Sıradan gastrit, ülser için biz ameliyat yapmıyoruz. Bu hastada bir mide şikayeti var. Bu eğer ilaçla düzeltilebilecek bir şeyse bu belli bir süre tedavi olur. Olmuyorsa başka çaresine bakılır. Ha, ilaçla düzeltilemeyecek bir hastalık varsa, ameliyatla düzeltilecekse onun tedavisine bakmak lazım. Ama hastamızın söylediği çenesinde kasılma oluyor. Ağızdan safra boşalıyor. Bu doğrudan safra kesesi taşına işaret eden bir şikayet değil. Dediğimiz gibi karın ağrısı, hazımsızlık olabilir. Onlar bir şikayet. Bu safra kesesi taşı var olup olmadığını belirlemek çok kolay. Bir ultrason yaparsınız. Varsa söyler size. Yoksa zaten yok demektir. Diğer mide rahatsızlıklarının tedavisine bakılır.
1: Bir de bazen tedavi olmayan olgular da psikiyatriye yönlendiriliyor. Yani strese bağlı olarak sinirden, sıkıntıdan olduğu için.
0: Onlar da zaten psikiyatriye,
1: tabii psikiyatriye yönlendirilirse o stresi gideren ilaçlar kullanılırsa bu şikayetlerin hepsi geçiyor.
0: Evet.
1: Halkımıza şu yanlış inanış da var, onu da vurgulayalım. Psikiyatri deli doktoru deyip kimse ona gitmek istemiyor. Halbuki bu eskiden beri kullanılan bir yanlış bir alışkanlık. Psikiyatri doktoru deli doktoru değil, tamamen stres sıkıntıyı gideren her türlü ilaçları kullanabildikleri,
0: evet,
1: ve tedavide de başarılı oldukları bir bölüm. Yani çekinmesinler, bu psikiyatri doktoruyla da bir görüşmelerinde fayda var
0: muhakkak,
1: diye düşünüyorum. Gelelim konumuza.
0: Evet, bir şey bulamamışlarsa psikiyatriden yani, yardım almakta fayda var.
1: O da bir stres sıkıntı vardı, onu ortadan kaldırmak lazım.
0: Evet. Şimdi o bir önceki hastamızın sorduğu bir husus var. Safra kesesi ameliyatından sonra safra yolunu doğrudan mideye bağlamışlar. Böyle bir şey yok. Sadece safra kesesi ameliyatında safra yoluna dokunulmaz. Safra yolunun bağlantısı 12 parmağından alıp mideye nakledilir. Böyle bir uygulama yok. O bir kısım ameliyatlar var ama onlar safra kesesi taşında yapılan işler değil.
1: Whipple ameliyatını falan mı kastediyorsunuz?
0: Yani Whipple kastedilebilir. İşte safra
1: başka
0: yolunun ince
1: yani,
0: bağırsağı ya da
1: safra kesesi taş ameliyatı değil.
0: Tabii değil.
1: Diyelim.
0: O sıradan taş ameliyatının tedavisi bu değil. Dolayısıyla hani safra kesem alındı, artık bağırsağım benim farklı bir yere akıyor diye bir şey düşünüyorum.

0: düşünmemek lazım. Öyle bir şey yok. Safra akan yer değişmiyor. Sadece bir depo ortadan kalkıyor. Yani bir yerden su geliyor, önce depoya geliyor, depoda duruyor. İşte evimizi düşünelim, İSKİ bize su gönderiyor. Diyelim ince bir boruyla gönderiyor. Bize de çok ihtiyaç var. Fabrikada birdenbire fazla miktarda suya ihtiyaç duyuyoruz. Borudan gelen su bizim için yetersiz. Ne oluyor? Biz depodan kullanıyoruz. Daha fazla bir anda fazla miktarda suyu kullanıyoruz. Bu da aynı şekilde.
1: Bu da aynı onun gibi, evet.
0: Aynı. Şimdi bizim o taşsız safra kesesi ameliyatlarında saymadığımız bir husus daha var. Polip dediğimiz et benleri. Nasıl insanın elinde, kolunda, sırtında küçük et benleri olur, aynısından safra kesesinin içerisinde de olur. Ama bunlar birkaç milim olur. En fazla bir santime kadar çıkıyorlar. Bir santimin üzerine çıktıkları zaman da bunlar ileride bir kanserleşme ihtimali olmasın diye alınırlar. Taş değil, et beni. Şimdi bunlar bazen çok küçük iken taş ile karıştırılır. Çünkü onlar da taş ile ultrasonda taş gibi görüntü verirler. Taş denir. Bir müddet sonra bunlar büyüdükleri zaman, tekrar bir ultrason yapıldığı zaman saplı oldukları için yer değiştirmezler. Halbuki taşlar aslında yer, sağa sola döndüğü zaman yer değiştirir. Bunlar yer değiştirmezler. Ha, o zaman bu taş değil, polip, et beni denir. Dolayısıyla burada önceden taş vardı, sonradan yok oldu şeklinde değil, mevcut olan bir anormalliğin taş ya da polip şeklinde farklı değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. İkinci bir husus, hakikaten bazen şöyle bir durum oluyor. Ultrasonu yapan arkadaş bakıyor, safra kesesinde taş var diyor. Bir farklı bir yerde, hatta birbirine çok yakın zamanda bile bakıyor, taş yok deniyor. Burada ultrason biraz bakana bağımlı olduğu için safra kesesine yakın bağırsaklardaki havaların, hava gölgesinin ya da bağırsak içeriğinin safra kesesine çok yakın olmasından kaynaklanan yanıltıcı görüntüler oluşabiliyor. Bunlar da çok incelenmezse taş şeklinde değerlendirilebiliyor. Ya da tam tersi oluyor. Birisi bakıyor, safra kesesinde taş yok. İkincisi bakıyor, taş var. Bu aynı şekilde, yani görünen görüntülerin bu işi yapan doktorlar tarafından farklı değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Yoksa taş oradan bir yere gitmez. Var olan taş düşmez. Ya da bir bugün taş yokken ertesi günü taş oluşmaz. Böyle bir santimlik taşın, birkaç santimlik, birkaç milimlik taşın hemen bir günde oluşması diye bir şey söz konusu değil. Bu bir süreç. Dolayısıyla orada bir değerlendirme şeysi var, yanlışlığı var diyelim. Karaciğerde bir damar yumağı oluyor. Hemanjiyom dediğimiz bir damar yumakları oluyor. Genellikle ultrason yapınca bunlar da görünüyor. Hastalar bundan çok endişe ediyorlar. Bir sıkıntı olacak mı? Nasıl tedavi olacak diye. Bu damar yumaklarının hiçbir tedavi gereği yok. Bunlara herhangi bir şey yapmanın bir mantığı yok. Kişiye de zarar vermezler. Dolayısıyla onları hastalıktan saymıyoruz. Bu hastamızda o vardı. Onu da o şekilde geçmiş olduk. Evet, tedavi sonrasında konuşuyorduk.
1: Ameliyat sonrasında, evet.
0: Ameliyat sonrasında konuşuyorduk. Günümüzde safra kesesi ameliyatlarında yeni gelişmeler oldu. 3 tane delikten tek bir deliğe doğru kayma ameliyatları var. Ama bu tek delikten, çünkü tek delik olunca biraz daha büyük, bir yerleri birer santimlik, bu 2-3 santime kadar büyüyebiliyor. Bu pek herkes tarafından kabul edilebilir durumda değil şu anda. Çünkü daha küçük bir delikten yaparken daha büyük bir delikten yapmak şeklinde bir değişiklik oluyor. Bu da çok istediğimiz bir şey değil. Evet, safra kesesiyle ilgili, evet, anlatacaklarımız
1: zaten bize ayrılan sürede doldu. Teşekkür ediyoruz. Sizi buraya kadar yorduk. Dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileyip bir başka hafta, bir başka konukla, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.

0: hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Sevgili dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar efendim. Efendim, Osmanlı'yı anlatmaya bu hafta da devam edeceğiz. Osman Gazi hasta yatağında olmasına rağmen ne fetihlerden ne de halkın şikayetlerini dinlemekten, onların dertlerine derman olmaktan geri kalmadığını geçen haftaki programlarımızda anlatmıştık. Fetihlere kendisi çıkamıyor, evladı Orhan Gazi gönderiyordu Osman Gazi ki biz bu programımızda Orhan Gazi'ye de diğer eline olmayan masum kızları kaçırmak ve onları zengin Bizanslara, Yahudi ve Ermeni tüccarlara satmaktı. Hiç şüphesiz bunlar Hristiyan da olsa neticede insandı diye düşündü Osman Gazi. Huzurun önüne geçmenin yolu oralarda bulunan kokuşmuş, yozlaşmış idareye son vermek, bu zamana kadar kaçırılan kız ve kadınları bulup sahiplerini teslim etmek gerekiyordu. Adalet mekanizmasının işlemediği bir yerde bu hak ve hukuk olmazdı şüphesiz. Hristiyan yönetim ve halkının bu denli çürümesinin nedeni fuhuş ve zinanın buralarda aşırı derecede yaygın olmasıydı. Bundan dolayı birçok zührevi hastalıklar Hristiyan toplumda yayılıyor, sayısız insanın ölmesine neden oluyordu. Hristiyanlarda çok görüldüğü için onların adını olan frengi hastalığı

dilekçelerini oğlu Orhan Bey'e verdi. Oğlum, işte nizam-ı alem bütün bu illetlere son vermek, Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı bu zulümden kurtarmaktır diyerek Bolu, Kandıra, Ermeni Pazarı, Devehisar'ı, Bursa ve Konstantiniyye'nin fethedilmesini emretti. Osman Gazi Bursa'yı fethederek müjde vermek için kendisini ziyarete gelen oğlu Orhan Gazi'ye bir takım talimatlar veriyor, eksik bir şeyin kalmamasını istiyordu. Orhan Gazi babasına değişik bir hal görüyordu. Fethedilen bölgeler imar oluna, sahipsiz evler gazilere dağıtıla, Hristiyan ahaliden Osmanlı ülkesinde oturanlara İslam dininin gayrimüslimlerle alakalı hukuku tatbik edile, kimseye zulmedilmesine fırsat verilmeye dedikten sonra sünnet üzere hazırladığı vasiyetini okumaya başladı. Oğul, önce din işlerini her şeyden evvel alıp yürütmek gayret ve esasını daima göz önünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak din ve devletin kuvvetlenmesine sebep olur. Din gayretine sahip olmayan, sefahate düşkün, tecrübe edilmemiş kimselerle devlet işlerini verme. Zira yaratandan korkmayan kimse yaratıklardan çekinmez. Zulümden ve hangisi olursa olsun bidattan, yani İslamiyet'e aykırı olan şeylerden son derece uzak dur. Seni zulüm ve bidate teşvik edip sürükleyenleri devletinden uzaklaştır ki böyle kimseler seni yıkılışa sürüklemektedirler. Allah-u Teala'nın rızası için devlet hizmetinde ömrünü tüketen sadık devlet adamlarını daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin vefatından sonra aile efradını koru. İhtiyaçları olanların da ihtiyaçlarını karşıla. Tebaandan hiç kimsenin malına mülküne dokunma. Hak sahiplerine hakkını ver. Layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun ve ailelerini daima gözet. Özellikle devletin ruhu mesabesinde olan ve en büyük dayanağı bulunan asker tayfesini güzelce idare edip rahatlarını temin eyle. Devletin bedeninde kuvvet mesabesinde olan hakiki alimleri ve fazilet sahiplerini, edip ve yazarları, sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve ihsanda bulun. Bir ülkede olgun bir alemin, bir velinin, bir arifin bulunduğunu duyarsan, uygun ve layık bir usul ve ifade ile onu memleketine getirdi. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir ki, hükümetin süresince alim ve arifler, bilginler memleketinde çoğalsın. Din ve devlet işleri nizama oturup ilerlesin. Kıymetli dinleyenler, Osman Gazi, evladı Orhan Gazi'ye nasihatlere devam etti. Sakın orduya ve zenginliğe mağrur olma. Hakiki alim ve ariflere, bilginlere hürmet edip sarayında onlara yer ver. Benim halimden ibret al ki zayıf, güçsüz bir karınca misali hiç layık olmadığım halde buraya geldim. Allah-u Teala'nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizamı uygula. Kıymetli dinleyenler, şüphesiz ki Osman Gazi'nin evladına yaptığı bu nasihatler sadece Orhan Gazi'ye yapılıyormuş gibi dinlemek yanlış olur. Bu nasihatler ve öğütler şüphesiz bizim için de bugün dahi geçerli. Osman Gazi şöyle devam etti. Muhammed Aleyhisselam'ın dini, bu yüce dinin mensuplarını itaat eden diğer tebaanı himaye eyle. Allah-u Teala'nın hakkını ve kullarının hukukunu gözet. Dinimizin tayin ettiği Beytülmal'daki gelirin ile kanaat eyle. Devletin zaruri ihtiyaçları dışında sarfiyatla bulunmaktan son derece sakın. Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tembih eyle. Daima adalet ve insaf üzere bulun. Zulme meydan verme. Herhangi bir işe başlayacağın zaman Allah-u Teala'dan yardım iste. Ona sığın. Tebaanı, düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru. Haksız olarak hiç kimseye muamelede bulunma. Daima halkın hoşnut edecek şeyleri arayıp yapılmasını sağla. Onların gönlünü kazanmayı, bunun devamının ve artmasını büyük bir nimet bil. Tebaanın sana olan güveninin sarsılmamasına son derece dikkat et. Kıymetli dinleyenler, Orhan Gazi babasını her zamanki gibi can kulağıyla dinliyordu.

Ama babasının hali gitgide değişiyor, soluğu kabarıyor. Arada sırada sanki gayb aleminden birilerini görüyor gibi gözlerine dikerek pür dikkat kesilip tebessüm ediyordu. Kim derdi ki Ermeni ve Domaç Dağları'na doğru rüzgar gibi at koşturan bu yalnız delikanlı şu yatakta aciz ve hasta olan kişidir. Orhan Bey'in gözleri nemlendi. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Arkasında bir kale gibiydi babası. O olmadan ne yapar, nasıl ederdi? Kur'an-ı Kerim alarak bir Yasin-i Şerif okumaya başladı. Yasin-i Şerif bittiğinde Osman Gazi'nin yüzünde güller açmış gibiydi. Bu güller bir de sağlığında Edebali Hazretleri'nin dergahını açardı babasının yüzünde. Cennet nimetler içinde hocası Edebali Hazretleri'ni Ertuğrul Gazi ve Hanım Malhun Hatun'u görmüş olmalıydı. Onlara kavuşmanın sevinci vardı yüzünde. Bir müddet sonra gene ciddileşerek Orhan Bey'e döndü. Sesi şimdi biraz daha kırık ve titrekti. Allah-u Teala'nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin. Bilmediğini sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı ve ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın kulcağızıdır. Zalim olma. Alemi adaletle şenlendir ve Allah için cihadı terk etmeyerek beni şehadet. Ulemaya cahit et ki nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et. İkbal ve hilm göster. Askerine ve malına gurur getirip uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir bizim davamız. Sana da bunlar yaraşır oğul. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepimiz Allah-u Teala'ya emanet ediyorum dedi. Osman Gazi'nin son sözleriydi bunlar. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve salavat-ı şerifenin dışında başka kelam etmedi. Nefesi gittikçe yavaşlamış, nefesi yavaşladıkça yüzü güzelleşmişti. Sakalı altın ve zümrütte dahi görülmeyecek bir renk ve parlaklığa kavuşmuştu. Nefesi durduğunda bile canlı gibi tebessüm ediyordu. Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya.
3: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Sevgili dinleyenler, Orhan Bey, babası Osman Gazi'nin vazgeçilmez ülküsü haline gelen ve fethedilmezse gözleri açık gideceğini söylediği Bursa'yı kesin olarak fethetmeye karar vermişti. Bursa, 1314 yılından beri kuşatılma altındaydı. Bu çok eski Bizans kalesini tam 12 yıldır yılmadan savunan kale kumandanı Evren Uzun, Müslüman ordularının karşısında nasıl bu kadar mukavemet edebildiğini herkes şaşıyordu. Osman Gazi sıkça Hazreti Ömer'in bir sözünü tekrar edip dururdu. Kafirler kim oluyor da İslam ordusu karşısında duruyor? Eğer duruyorsa içinizde bir günah işleyen var. Orhan Bey babasına hak veriyordu ama ordusu haram işlemesine rağmen bir türlü kalenin fethi müyesser olmamıştı şu ana kadar. Osmanlı'nın ileri gelen savaş ustaları

Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Turgut Alp, Ahi Hasan ve kardeşi Alaaddin Paşa ile sıkça meşveret ediyor, muhasarayı sıklaştırarak Bursa Kalesi'ni düşürmek için uğraşıyor, çalışıyordu. Orhan Bey günlerdir uyku uyumamıştı. Sık aralıklarla kaleyi ok ve güle yağmuruna tutan gaziler arasında dolaşıyor, onlara moral veriyor, arada bir çadırına girerek alnını toprağa koyarak secde ediyor, Cenab-ı Hakk'a kalenin fethi için dua ediyordu. Kıymetli dinleyenler, babasının kendisine yardımcı olarak görevlendirdiği Abdurrahman Gazi, Konur Alp, Akçakoca, Turgut Alp, Ahi Hasan ve Alaaddin Paşa ile meşret toplantısındaydı. Çadırı delip geçen güneş beynini kaynatmıştı adeta. Alnını silerek paşalara sordu. Bir akayının büyükleri, uluları, dün görmüş zafer kazanmış beylerim, paşalarım, bu ne haldir? 12 senedir muhasıra edilen bir kale nasıl düşmez? Meşvet meclisinin en tecrübeli ve yaşlı üyesi Akçak Hoca'ydı. Saç sakalı gazalarda ağırmış, beli bükülmüştü. Ertuğrul Gazi zamanını yaşamış, Osman Gazi'nin askeri eğitimde rol oynamıştı. Meşveret meclisindekilerin gözleri ona çevrildiğinde sözlerini asırların süzgecinden geçirip seçerek konuşmaya başladı. Ali Osman yiğit beyleri, paşaları, doğrudur. 12 yıldır Bursa muhasara edilmesine rağmen henüz fethedilememiştir. Ama her şeyin bir vakti saati vardır. Vakti gelmeden çiçek bile açmaz. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tamamı İslam devletlerinde insanların dünya ahirette rahat ve huzuru kavuşup saadete ermelerine vesile olmak için teşkil edilmiştir. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan beri kendi fikir ve emirlerini başkalarına kabul ettirmeye çalışınca karşı tarafta savunma ihtiyacı duymuştur. İnsanlar çoğalınca değişik kavim ve milletlere ayrıldılar. Yaratılışları icabı topluluklar halinde yaşamayı tercih ettiler. Bu kavim ve topluluklar da başka topluluklara hakimiyet ve fikirlerini zorla kabul ettirebilmek için savaşabilecek kimseler bir araya getirip düşman bildikleri toplulukların üzerine saldırılar düzenlediler. Diğer taraftan karşı savunma birlikleri kurdular. Fakat bunlar planlı ve tertipli değildi. Bir saldırı anında kabile ve toplulukların eli silah tutanları, gücü yetenlerin bir araya gelmesinden meydana geliyordu. Zamanla bütün bunlar düzenli bir hale geldi. Disiplinli ordu birlikleri teşkil edildi. Bizim 50 sene önceki silahlı kuvvetlerimizle şimdiki ordumuz aynı mı? Önceki mücadeleler basit silahlarla yapılırken sonraları gelişmiş silahlar kullanıldı. Devletlerin kurulması güç ve kuvvet sahibi olmayı gerektirdi. Mısırlılar, Sümerler, Asurlular, Persler ve Akatlar ordular kurdular. Musa Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve Zülkarneyn Aleyhisselam orduları vardı. Davud Aleyhisselam Calut'un askerleriyle savaştı. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla birlikte sabahtan öğleye kadar bir aylık yol kat eder, öğleden akşama kadar bir aylık yol daha giderdi. Eski Yunanlılar da 7'den 70'e herkes askerlik için eğitilirdi. Hindistan seferine 30-40 bin kişilik orduyla çıkan Makedonyalı Büyük İskender muhasara için ordusunda mancınık bulundururdu. Kartacalı kumandan Anibal paralı askerlerinden müteşekkil ordusuyla zaferler kazandı. İnsanlara zulmekten zevk alan Romalılar bu zevklerinin tatmininde kolaylık temin ettiği için orduya çok ehemmiyet verdiler. Romalılar paralı askerlerden meydana gelen ordularını, müessese ve teşkilatlarını aldıkları büyük mağlubiyetten sonra Bizans'ın merkezi olan İstanbul'a taşıdılar. Fakat Peygamber Efendimiz peygamberliğini açıkladıktan sonra Sasaniler karşısında yenilmekten kurtulamadılar. Daha sonra da Sasanileri yendiler. Bizanslıların Sasanileri yenecekleri Rum suresinde belirtilmişti. Bizanslılarla Sasaniler arasındaki bu mücadeleler devam ederken Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdular. İslam devletinin ilk temelleri burada atıldı. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında müşriklere karşı kurduğu 12 kişilik birlik Müslümanların ilk askeri kuvveti oldu. Peygamberimiz Medine'nin asayişini korumak ve düşmanların durumunu kontrol etmek için seriyeler yani küçük asker birlikler teşkil etti. Seriyelerdeki asker sayısı 5

ile 400 arasında değişiyordu. Peygamber Efendimiz'in katıldığı ve bize idare ettiği gazalar da oldu. Peygamber Efendimiz müşriklere karşı başkomutanlık yaptığı ilk savaş Bedir gazasıdır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu savaşta İslam ordusu 313 kişiyi müşrik kuvvetleriyle çarpıştı. Bunları da biliyorsunuz. Akçak Hoca Meşveret Meclisi'nde ordu ve askeri birlikleri tarihi seyrini anlatırken meşveret üyeleri merakla tecrübeli savaşçıyı dinlemeye devam ediyorlardı. Sonraki muharebelerde de İslam ordusu düşman kuvvetlerinin sayıca az olmasına rağmen her zaman galip geldi. Bizanslılarla yapılan Muhte gazasında 3000 mücahit 100 bin kişiden fazla olan düşman ordusunu yenebildi. Allah-u Teala'nın yardımı ve düzenli itaatkar bir ordu ile her zaman kendilerinden kat be kat daha fazla olan düşman kuvvetlerini hizmete uğrattı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi 12 bin sahabe ile fethetti. Yine Peygamber Efendimiz savaşları İslamiyet'i yaymak ve insanların ebedi saadete kavuşmalar için yapar veya yaptırırdı. Kendisi gitmediği zaman askerlerine, ben size Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı ve onlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah-u Teala'nın yolunda onun ismini söyleyerek harp ediniz. Ganimet alınan mallara hiyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Çocukları asla öldürmeyiniz. Orada Hristiyanların kiliselerinde insanlardan ayrılıp kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Onlara dokunmaktan sakınınız. Onların dışında başlarında şeytanların yuvalandıkları bazı kimseler de rastlayacaksınız ki onların başlarını kılıcınızla koparınız. Kadınları, yaşlı piri fanileri öldürmeyiniz. Ağaçları yakmayınız ve kesmeyiniz. Evleri de yakmayınız. Başkomutana da müşriklerden düşmanınla karşılaştığın zaman onları üç husustan birine davet et. Davetini kabul etmezlerse muhacirler yurdu olan Medine'ye hicret etmeye davet et. Davetini yine kabul etmezlerse muhacirlerin sahip oldukları haklara kendilerinin de sahip olacaklarını, onların mükellef oldukları vazifelerle kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir. Şayet Müslüman olup ülkelerinde oturmayı tercih ederlerse göçebe Müslümanlar Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendiler için de uygulanacağını, harp ganimetlerinden kendilerine bir şey ayrılmayacağını ve ganimetten ancak Müslümanların yanında harp edenlerin faydalanacağını bilir. Eğer İslam'ı kabul etmezlerse onları cizye vermeye davet et. İçlerinde bunu kabul edenlere sakın dokunma. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah-u Teala'nın yardımına sığınarak onlarla harp et buyururlardı. Peygamber Efendimiz askerlerine her zaman tertip ve düzen içinde olmalarını emreder, karargahı nereye kuracaklarını ve nasıl hareket edeceklerini onlarla istişare ederdi. Nitekim Bedir gazasında karargahın kurulmasıyla ilgili eshabın fikrini sormuş. Eshabtan birisi, ya Resulallah, burası Allah-u Teala'nın size karargah kurulması için emrettiği ve mutlaka kalması gereken bir yer midir? Yoksa şahsi görüş neticesi ve bir harp tedbiri olarak mı seçildi diye sual etmişti. Peygamberimiz hayır, bir harp tedbiri icap burası seçildi deyince o sahabi, anam babam canım feda olsun ya Resulallah. Biz harpçı kimseleriz. Buraları da iyi biliriz. Şu Kureyşlerin konacağı yerin yakınlarında tatlı ve bol suyu olan bir kuyu var. Müsaadeniz olursa oraya konalım. Etraftaki kuyuların hepsini kapatalım. Sonra bir havuz yapıp içini suyla dolduralım. Düşmanla çarpışırken suladıkça gelip havuzumuzdan su içeriz. Düşman ise su bulamaz ve perişan olur dedi. O anda Cebrail aleyhisselam bu fikrin doğru olduğunu teyit eden vahyi getirdi. Peygamberimiz o sahabenin ismini zikrederek ey Habbab, doğru olan görüş senin işaretindir buyurdular. Peygamber Efendimiz harbin nasıl yapılacağı hakkında eshabın fikirlerini sorunca elinde yayı ve oku olduğu halde Asım bin Sabit radıyallahu anh müsaade isteyip ayağa kalkarak, ya Resulallah, Kureyşliler bize 100 metre kadar yaklaştıklarında onları ok atışına tutalım. Elimizde taş atım mesafesine geldiklerinde taş atalım. Mızrak erişecek kadar yaklaştıklarında ise kırılıncaya kadar mızraklarımızla mücadele edelim. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp çarpışalım dedi.

Kıymetli dinleyenler, Akçakoca tarihi bilgileri bir bir saydıktan sonra harp ve ordu hakkındaki önemli açıklamaları yapmaya devam etti. Bu sırada Bursa Kalesi'ni muhasara etmekte olan Osmanlı askerleri arasında canhıraş bir feryat yükselmişti. Kale surlarından Müslüman askerler üzerine Krojuva yani Rum ateşi atılmış ve iki asker çok feci şekilde yanmaya başlamıştı. Meşveret meclisinde bulunanlar bu feci duruma şahit olmuş, fethin bir an önce gerçekleşmesi için her türlü tedbir almaya ahdetmişlerdi. Akçakoca yanarak şehit olan askerlerin yüzünden sesi titreyerek devam etti konuşmasına. Asım bin Sabit Hazretlerinin bu taktiği Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitti ve eshabına şu talimatı verdi. Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan yerlerinize sebat ediniz. Ben emir vermedikçe harbe başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Yaklaştıklarında da mızraklarınızı kullanınız. Düşmanla göğüs göğüse geldiğiniz zaman da kılıçlarınızla çarpışınız. Peygamber Efendimiz düşmanın karşısına gaza ordusuyla çıktığı gibi mübarek ellerini kaldırıp büyük bir hüzün içinde Allah-u Teala'ya ''Ya Rabbi sen şu bir avuç cemaati helak edersen artık sana yeryüzünde hiç ibadet olunmaz.'' diye yalvararak dua ile de karşı çıkardı düşmanlara. Kıymetli dinleyenler, bir kısa aradan sonra tekrar beraberiz.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde de Akçak Hoca'nın Meşveret Meclisi'nde diğerlerine yaptığı nasihatı anlatmaya devam edeceğiz. Akçak Hoca şöyle anlatmaya devam etti. Peygamber Efendimizin dualarıyla bereketiyle Allah-u Teala melekleri imdada gönderdi. Ki bunu Bedir gazvesi için söylüyor. Nitekim Bedir gazasında Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam binek binek melekten meydana gelen orduları başında gazaya iştirak etmişlerdi. Cebrail aleyhisselamın başında sarı, diğerlerinkinde ise beyaz sarıklar vardı. Sarıkların uçlarını arkalarına sarkıtmışlar, beyaz atlara binmişlerdi. Eshab-ı kiram daha kılıçlar müşriklere sallamadan onların başı gövdesinden ayrılırdı. Bütün bunları Resulullah'ın doğru sözlü eshabı bizzat görüp haber vermiştir. Peygamber Efendimiz orduya kumanda edecek komutanlara mübarek elleriyle bağladığı sancağı şerifi teslim eder, bayrak da kullandırırdı. Askerinin büyük bir kısmı piyadeydi. Öncü kuvvetlerinin başına sağ ve sol kola kumandanlar tayin eder, kendileri merkezde bulunurlardı. Düşmana karşılaştıkları zaman onları önce dini İslam'a davet eder, baskın yapmaz, savaşa öğleden sonra başlarlardı. İslam orduları Hazreti Ömer zamanında Irak, Suriye, Filistin,

İran, Mısır gibi memleketleri fethedince orduya katılan Müslümanlar buralarda ziraatle uğraştılar. Servetler, arazi edinmeye başlayınca askerlikte uzaklaşmalar görüldü. Bu büyük tehlikeyi gören Hazreti Ömer Müslümanlara cihad ile meşgul olmalarını emretti. Askerlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı garanti edip yıllık maaş bağladı. Askerleri kontrol ve idare etmek için isimlerini, vasıflarını, maaşlarının miktarını ve vazifelerini kaydettirmek suretiyle ordu divanı yani ordu defteri meydana getirdi. Ordunun sefer esnasında rahat edebilmesi için daimi ordugahlar ve kaleler yaptırdı. Gelecek düşman baskınlarını püskürtmek için kalelere muhafız birlikleri yerleştirdi. Müslümanlar Allah-u Teala'nın kafirlerin hücum ve işkencelerine uğramamak, onları saadet ebediyeye kavuşturmak için insan gücünün yettiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harp vasıtalarını yapınız. Bağlanıp beslenen atlar hazırlayınız. Bununla Allah'ın ve sizin düşmanlarınız ve bunlardan başka sizin bilmeyip Allah-u Teala'nın bildiği diğer düşmanlarınızı yani Hristiyan, Yahudi ve Mecusileri korkutunuz. Allah-u Teala yolunda ne sarf ederseniz eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Mealindeki emrine uyarak devamlı şekilde güçlü olmaya gayret ettiler. Barışta savaş için hazırlanmaktan geri durmadılar. En modern savaş aletlerini yapıp din ve devletlerinin muhafazasında ve Allah-u Teala'nın dinin yayılmasında kullandılar. Bu devirde piyade askerler kalkan, kılıç ve mızrak, süvariler ise kalkan, kılıç, yay ve ok taşırlardı. Okçulukça o kadar maharet kazanmışlardı ki bir okçu düşmanın istediği gözünden vurabilirdi. Askerinin bu mahareti kazanabilmesi için komutanlar okçuluk talim ve eğitimi üzerine önemli dururlar, yarışmalar tertip ederlerdi. Bunun için Müslümanlar muhasara ettikleri kaleleri kısa zamanda zapt ederlerdi. Tecrübeli bir harp dahisi olan Akçak Hoca'nın verdiği İslam ordusu tarihi dersini başta Orhan Bey olmak üzere tüm üst düzey silah arkadaşları can kulağıyla dinliyorlardı. Anlatılanlardan kendilerinin uyguladıklarından başka örnek alınacak hususları tespit etmeye çalışırlarken can kulağıyla dinlemeleri Akçak Hoca'yı daha fazla iştahla anlatmaya sevk ediyordu. Akçak Hoca peygamberimiz cihatla ilgili hadislerinden bahsettikten sonra hiç beklenilmedik bir çeviklikle ayağa kalktı. Onun kalkmasıyla diğer şura üyeleri de onu takip ettiler. Orhan Bey bu savaş kurduğu baba dostunun sağında ona yakın yürüyor. Onun ne yapmak istediğini merak ediyordu. Bire Hakan'ım şu okçularla kale burçlarını bir yoklayalım da Peygamber Efendimizin buyruğuna uyabilmiş miyiz bir görelim dedi. Orhan Gazi de bunu memnun olmuştu. Askerin muvaffak olabilmesi için kumandanlarının örnek olması gerekiyordu. Akçak Hoca yayını gerdi, yay iyice aklaşan sakallar arasında titremiş ve kaleyi muhasır eden İslam askerlerine kılıcı ve Rum ateş atmaya devam eden bir Rum askerinin gözüne doğru oku bıraktı. Orhan Gazi'nin ve diğer yüksek asker şura üyelerinin şaşkın bakışları arasında sağ gözünün oku yiyen Rum askeri böğürerek burçlardan aşağı yuvarlandı. Akçak Hoca elhamdülillah dedi. İşten gelen memnuniyetle ve sonra Orhan Bey'e döndü. Bakışlarından sultanım şimdi sıra sizde dediği anlaşılıyordu. Orhan Bey beklemeden yayını geldi. Tam Akçak Hoca'nın vurduğu askerin yanı başındaki askerin sol gözünü hedef almıştı. Gönderdiği ok kısa zamanda hedefine vardı. Müslüman okçular padişahın bu atışı üzerine hep birazdan Allahu Ekber diyerek coştular ve burçlardaki askerleri gözünden vurmak için bir yarış başladı. Kısa zamanda burçlardaki askerler ateş atmaktan vazgeçip burçların gerisine siper aldılar. Akçak Hoca okçuların bu gayretini görünce çok keyiflendi. Şura açadığına doğru ilerlemeye başladı. Hele Orhan Bey'in Akçak Hoca'dan duyduğu taktikleri ordu kumandanlarına ileterek askerin talimiyle ilgili emir verdiğini görünce bütün tecrübelerini aktararak genç padişaha yardıma devam etmesi gerektiğini hissetti. Bu defa oturmadan ayakta anlatmaya başladı. Harpler, piyadeler sıkı saflar halinde bulunur. Mızrak taşıyanlar düşman süvarilerinin hücumlarını püskürtmek için ön saflarda dururlar. Sağ ve sol kanatlarda süvari birlikleri yer alır.
Müslümanların harp meydanlarında düşmana galip gelmeleri sadece askeri güce bağlı değil, çeviklik, süratli hareket, güçlüklere sabır, cesaret, en mühimi de Allah yolunda canlarını seve seve vererek şehit olmak arzusudur. Harp başlamadan önce kumandanlar askerin bu duygularını tahrik için şehadet mertebesinin fazilet ve üstünlükleriyle şehitlerin cennetteki makamlarını anlatırlar. Ümmaldeki ayet ve hadisleri okurlardı. Sonra Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. Buna harp esnası. Cahiliye döneminde Arabistan'da vurkaç yani hücum edip geriye çekilme taktiği uygulanırdı. Önce düşmana saldırırlar, kendilerini zayıf görünce geriye çekerlerdi. Sonra tekrar saldırıp geri çekilirler ve muharebeye bu şekilde devam ederlerdi. Kıymetli dinleyenler, Orhan Bey askeri şurada Akçak Hoca'nın anlattıklarından birçok ders çıkarmış, 12 yıldır Bursa Hisarı'nın fethedilememesini askerin taliminin eksik olmasına yorarak sıkı bir talim programı hazırlamıştı. Düşman yerinde saymıyor, savunma hususunda yeni silahlar keşfederek tedbirler alıyordu. Babası Osman Bey, eski Oğuz askeri sadesiyle beyliği süresi içinde başarılı olmuş, cesaret ve ferasetle ülke topraklarını inanılmaz derecede genişletmişti. Birçok mücadeleye tek başına girmiş, çok sayıdaki Rum çapulcularını dağıtmaya başarmıştı. Fakat şimdi eski durum yoktu. Müslümanların bu bölgedeki başarıları Rumları tedbir almaya zorlamış, çapulcular toplanarak düzenli birlikler oluşturmuşlardı. Artık ferdi başarılardan ziyade düzenli ordu ile sistemli hareket etmek zamanıydı. Kıymetli dinleyenler, Akçak Hoca bizzat kendisi askere okçuluk eğitimi veriyordu. Düşmanı gözünden vurma hedefi veriyor, hedefi tutturanlara ödüller vaat ediyordu. Birkaç gündür kale burçlarına çıkan her Bizans askeri ya gözünden okuyordu yahut da başının başka bir yerinden. İslam askerine Grujeva yani Rum ateşi atamaz olmuşlardı artık. Orhan Bey'in askerleri öyle motive olmuşlardı ki Bizans askerlerinin açıkta neresini görseler oralarını vuruyorlardı. Orhan Bey tüm vurucu güçlerini Bursa önlerine topladı. 12 yıldır kuşatma altında bulunan Bursa'nın artık fethedilmesi şarttı. Ölüm döşeğindeki babasına bundan daha büyük bir müjde veremezdi Orhan Bey. Kıymetli dinleyenler, bugün de süremizin sonuna geldik. Bursa'nın fethini önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Nas.

0: Emir Sultan 1. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı.
1: Selamun aleyküm evlat.
2: Aleyküm selam bey baba, buyur.
1: Şoför Halil sen misin evlat?
2: Evet benim, şu koca kamyonun şoförü.
1: Beni patronun gönderdi. Yolculuk Trabzon'aymış öyle mi?
2: Evet Trabzon'a. Kamyonu tepeleme yükledik. Ama bizim muavin hala ortalarda yok. Boşuna vakit kaybediyoruz. Ah bir gelsin, sorarım ben ona bunun hesabını. Neden gönderdi patron seni, yine ne diyor?
1: Ben de Trabzon'a gideceğim de patronun seninle gidebileceğimi söyledi.
2: Ne? Dünyada olmaz. Ya neden otobüsle gitmiyorsun?
1: Otobüsle
2: mi? Evet otobüsle, daha rahat, daha çabuk gidersin. Kamyonda yolculuk zordur babacığım, dayanamazsın. Uzun yol.
1: Dayanırım evladım.
2: Aa, uzatma baba. Dayanamazsın dedik ya. Bana Rüzgar Halil derler. Bastın mı gaza kamyon kanatlanır adeta. Bak şu yüklenen kamyonu görüyor musun?
1: Hangisini? İşte. Şu kırmızı koca kamyon mu?
2: Evet onu. O rakip firmanın kamyonudur. Bizimki gibi onun da yolu Trabzon'a. Oraya hangimiz önce varırsak vurgunu o firma vuracak. Geç kalan avucunu yalar. Onun için daha Trabzon'a kadar kıyasıya yarışacağız onunla. Ölümüne bir yarış olacak. Onun şoförü de ustadır ha. Rıza. Fırtına Rıza. Uçan kuşu yakalar derler ama bir beni yakalayamaz. Tehlikeli adamdır ha. Karadır gözü. Tam geçtim sanırsın. Fakat bakarsın ki arkanda zayıf bir anını kollar. Bulunca da kırar direksiyonu, biner üstüne, ezer adamı. Ya işte böyle bey baba. Belki ölüm bile var bu işin sonunda. Hala geleceğim diyor musun?
1: Evet evladım. Kaderde neyse o olur. Eğer ölüm bu kamyonda yazılmışsa razıyım. Beni de al yanına.
2: Sen ne tuhaf adamsın ya. Olmaz dedik babacığım. Ya muavin gelmedi zaten, sinirlerim alt üst. Rıza'nın kamyonu da yüklendi, neredeyse yola çıkacak. Ya otobüse bin babam.
1: Otobüsle gidemem ki.
2: Neden gidemezmişsin?
1: Param yok.
2: Paran mı yok? Öyleyse ne arıyorsun buralarda?
1: Yol için.

0: Tamam Rüzgar Kaptan, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Emir Buhari Hazretlerinin hatırına hayırlı bir yolculuk nasip eyle.
1: Ne dedin baba? Ne dedin sen?
0: Bir şey demedim. Sadece dua ettim.
2: Yo yo yo. Bir isim söyledin sen.
0: Evet. Hazreti Emir Buhari dedim.
2: Emir Buhari mi? O da kim ya?
0: Emir Buhari, Emir Sultan'ın ismidir. Kazalardan, belalardan korunmak için Emir Sultan'ı vesile ederek Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundum.
2: Emir Sultan'a. Emir Sultan.
0: Neden gülüyorsun evladım? Ne var bunda gülünecek?
2: Ya sabahleyin evden çıkarken bizim hanımla kavga ettik de.
0: Kavga mı ettiniz, neden?
2: O da ben uzun yola çıkacağım zaman Emir Sultan'ın türbesine gidip benim için dua eder de ben böyle boş şeylere inanmam baba. Ne bileyim, tuhaf gelir bana. Kaç kere söyledim gitme diye. Bugün gene gitmiş. Ona kızdıydım. Şimdi sen de aynı şeyi deyince sinirimden güldüm be baba.
0: Boş şeyler mi dedin?
2: Boş dedim ya. Boş şeyler bunlar baba, boş.
3: Rıza'nın kamyonu da hareket etti. Hadi babacığım, duracak vakit değil. Basalım gaza.

0: Çok tuhaf.
1: Nedir tuhaf olan oğlum? Direksiyona geçtiğinden beri gözünü aynadan ayırmadın. Bir saattir tuhaf, tuhaf deyip duruyorsun.
0: Rıza, fırtına Rıza baba. Görünmüyor ortalıkta.
1: Daha iyi ya. Biz ondan önce varacağız demektir. Bırak görünmesin.
0: Sen Rıza'yı bilmezsin. Demiştim ya, ne sinsidir o. Görünmez görünmez aniden çıkar ortaya. Sürer koca kamyonu üzerine. İçimden bir ses yine böyle yapacak diyor.
1: Kalbini ferah tut oğul. Şeytanın vesvesesine kaptırma kendini. Sen işine bak. Allahu Teala korur bizi. Bak, Bursa vilayetinin sınırları dışına çıkıyoruz. Allah'a ısmarladık. Ey Emir Sultan Hazretleri. Elveda ey Yeşil Bursa.
0: Yine mi Emir Sultan baba?
1: Bakıyorum neşen yerine geldi.
0: Yok baba, öylesine güldüm. Bakma sen bana. Şu yaşlı halinle Bursa'da ne işin vardı söylesene.
1: Bursa'ya Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyarete geldim.
0: Başka işin yok muydu Bursa'da? Yani eş dost ziyareti falan.
1: Yoktu yok.
0: Ta Trabzon'dan Bursa'ya sadece mezar görmek için geldin öyle mi? Tuhaf.
1: Mezar görmeye değil evlat. Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyaret edip ruhaniyetinden istifade etmeye geldim.
0: Sahiden sadece bunun için.
1: Evet, bunun için.
0: Tuhaf. Şimdi sen turist oluyorsun desene. İç turizm yani. Ta Trabzon'dan Bursa'ya mezar görmeye.
1: Yaş kemale erdi de aştı bile. Bugüne kadar denkleştiremedim mübarek topraklara gidip Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini ziyaret edemeyince, onun yerine Efendimizin soyundan alim, veli, Anadolu'nun ışığı, kerametler sultanı Hazreti Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edeyim dedim. Çünkü kim onun kabrini ziyaret ederse kalbi gül gibi açılır der.
0: Bütün dövizini de bir yan geziciye kaptırdın ha?
1: Ya birden çekti cüzdanımı cebimden. Fark edemedim bile.
0: Kaptı kaçtı derler buna baba. Şimdi senin paralarla bir güzel karnını doyuruyordur ha.
1: Zavallı, zavallı adam. Ben helal ettim. Evet. Allahu Teala günahını affetsin.
0: Ne diyorsun sen baba? Kim? Kim zavallı? Hırsız mı sen mi?
1: O zavallı.
0: Senin aklın başında değil galiba. Parasız kalıp memleketine kamyonla dönen sensin. O değil. O şimdi senin paranla zevkü sefa sürerken senin simit alacak kuruşun bile yok. Sıkıntı içindesin.
1: Benimki birkaç günlük geçici sıkıntı. Asıl sıkıntı, büyük ve tahammülü zor sıkıntı hesap gününde. Onun için hakkımı helal ettim. Benim yüzümden kimse yanmasın.
0: Hesap günü mü?
1: Hı-hı. Öyle bir hesap günü ki ana evladından kaçacak. Öyle bir cehennem ki kıvılcımı düşse dünyayı bütün...

0: dünyayı yakıp kül edecek. Ya Rabbi, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Sormaz mıyım ben sana bunun hesabını? Gelmedin, beni bu geveze ihtiyarla baş başa bıraktın. Adam da bu konuları iyi biliyor ha. Küt küt cevap veriyor. Baba, sen imam falan mısın yoksa?
0: Yok, emekli öğretmenim. Neden sordun?
1: Dini bahisleri çok iyi biliyorsun da ondan.
0: Ya, estağfurullah evlat. Ben ancak duyduklarımı naklediyorum. Yoksa kendim ne halde olduğumu biliyorum. Ama Emir Sultan Hazretlerinden eli boş dönmediğimi de hissediyorum. Baksana, huzurlu, ferah ve kuş gibi hafifiz.
1: Gene Emir Sultan. Ah mavin ah.
0: Ne dedin evlat?
1: Yok, bir şey söylemedim.
2: İşte fırtına Rıza. Enseledi bizi, solduyacak neredeyse.
3: O da ne?
2: Bizim mavin bu ya.
3: E ama ne arıyor Rıza'nın yanında?
1: Anladım.
2: Mavini ayartmışlar. Ama ben şimdi gösteririm onlara. Sıkı tutun baba. Görsünler Rüzgar Halil'i.
0: Uyuma evlat. Bırak geçsinler.
2: Sığar mı be? Şoförlüğe, adamlığa sığar mı? Bir adamı yoldan koymak için muavinini ayartmak delikanlılığa sığar mı?
0: Sakin ol evladım. Daha yol uzun. Geçeriz onları nasılsa.
2: Yok öyle. Bir milim bile önde tutmam ben onu. Görsen.
0: Evlat, işareti görmedin mi? Burada sollama yapılmaz.
2: Sen karışma baba.
0: Ama karşıdan bir otobüs geliyor.
2: Gelmeden sollarım ben Rıza'yı.
0: Fakat çok süratli.
2: Sus be babacığım, sus be. Evlat, yeter artık akıl hocalı ettiğine.
0: Evlat, otobüsün şoförü telaşlandı, üzerimize geliyor.
2: Allah, yol vermiyor Rıza.
0: Yaklaştı iyice. Çek ayağını gazdan. Ha? Oh. Şükür. Allah korudu.
1: Tam zamanında kırdım direksiyonu.
0: Tam zamanında kırdılar.
1: Frene de tam ayarında bastım. Boşu boşuna Rüzgar Halil dememişler bana. Ustalık bu işte. Bir başkası olsaydı toslamıştı otobüse.
0: Allah bunca insana acıdı evlat. Sen asıl şimdi göster ustalığını. Bak yoldan çıktık, çamur içindeyiz.
1: Doğru. Kötü saplanmışız. Ama seyret sen şimdi beni. 2 dakikada çıkartırım. Sen nereye gidiyorsun?
0: Şuradaki dereye. Abdest alıp namaz kılacağım.
1: Ya seni muavin diye aldık. Şimdi namazın sırası mı ya?
0: Fakat namaz vakti geçiyor. Namazdan sonra çıkartırız evladım.
1: Benim kaybedecek bir dakikam bile yok. Bekleyemem. Kamyonu kurtarınca kaçarım.
0: Sen bilirsin evlat. Ben namazımı eda etmeden şuradan şuraya gitmem.
2: Yani bu ıssız dağ başında yalnız kalmaya razısın öyle mi?
0: Kalabalıkların içinde nice insanlar vardır ki yapayalnızdır oğul. İster dağ başında ol, ister şehirde. Mühim olan Allah'la olmak. Allah var, gam yok.
1: Amma tuhaf konuşuyorsun ha. Ya ben duramam, gidiyorum bak.
0: Gitme diye zorlayan yok. Yolun açık olsun evladım.

0: Kolay gelsin evlat. Göndermediler mi?
1: Bataklık. Tekerlekler gömülmüş içine. Neredeyse kamyon da batacak. Çıkmaz burada. Yola çıkıp birinden yardım isteyeyim.
0: Dur. Dur bir yere gitme. Demin vakit namaz vaktiydi. Şimdi ise muavinlik zamanı. Hele ver şu küreği bana. Şuradaki çakılları lastiklerin altına döktük mü? Oldu işte. Hadi şimdi dene bakalım.

0: Hay aklında bin yaşa baba. Sen olmazsan akşamı ederdim burada. Hadi bin. Rüzgar gibi eselim de enseleyelim şu rızayı. Anlatsana baba. Neden susuyorsun?
1: Ne anlatayım evlat?
0: Kimdir bu emir sultan?

0: Sultan.
1: Sen Emir Sultan Hazretlerinin kim olduğunu bilmiyor musun? Hele hele Bursa'da yaşayıp da onu tanımamak ne nasipsizlik. Senin tabirince tuhaf doğrusu. Yüzlerce menkıbesi anlatılır ahali arasında. Birini bari duymadın mı?
0: İşte yarım yamalak bir şeyler duydum. Aslında pek kulak asmam öyle mevzulara. Çocukken ninem anlatır dururdu ama unuttum. Ninem de senin gibi eski kafalı biriydi. Ama beni pek severdi. Dualar ezberletirdi. Hele bir dua vardı ki en çok onu söyletirdi. Dur bakayım nasıl dua? Hay Allah, onu da unutmuşum. Hayat kavgası neler unutturmuyor ki insanı?
1: Bu unutkanlığın sebebi hayat mücadelesi değil oğul.
0: Değil mi? Peki ne öyleyse?
1: Gaflete sebep olan dünyaya düşkünlüğün. Helalinden olsun, istediğin kadar kazan. İbrahim Aleyhisselam da, mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de varlıklıydı. Ama onlar serveti kalplerine koymuyorlardı.
0: Hadi bunları boş ver de Emir Sultan'ı anlat. Belli ki onların halini anlayıp dilini biliyorsun. Hem öğrenirim hem de vakit geçer.
1: Aslında söylediklerim Emir Sultan Hazretleri ve onun gibi İslam alimlerinin insanlara öğrettiklerinden başka şeyler değil. Ama madem öyle istiyorsun dinle öyleyse. Seyit Emir Sultan İlahi bir işaretle mübarek Anadolu toprağına gelip yerleşen ve buradan bütün dünyaya ilim yayan bir büyük idi. Emir Sultan Hazretleri deyince evvela Bursa, sonra da uzun bir yol gelir gözlerimin önüne. Uzun ve zor. Ancak kalbi Allah aşkı, Resulullah sevgisiyle dolu olanların aşabileceği bir yol. O yol ki ta Buhara'dan Medine'ye, Medine'den Bursa'ya kadar uzanır.
0: Buhara mı dedin?
1: Evet, Buhara. Emir Sultan Hazretlerinin dünyaya geldiği o ilim ve alim menbaı mübarek diyar. Emir Sultan bu diyarda yetişmiştir. Babası Evliya'nın büyüklerinden Emir Külal Hazretleridir. Ve Hazreti Hüseyin'in soyundandır. Yani seyyittir. Emir Külal küçük yaşta annesini kaybeden oğlunu bizzat kendisi yetiştirdi. Zamanın büyük alimlerinden dersler aldırdı. Tefsir, hadis, kelam ve fen ilimlerinin hepsinde söz sahibi oldu. Gözleri doğuştan sürmeliydi ve bakışları sevgi telkin ederdi. Herkes ona daha gençliğinde hürmet ve muhabbet gösteriyordu. Vakti tamam olup Emir Külal Hazretleri ebediyete intikal edince ondan babasının postuna oturmasını beklediler. O ise henüz kendini bu makama layık görmüyordu. Durmadan çalışıyor, ibadet ediyordu.

0: Tacettin, sen misin kardeşim?
1: Evet emirim.
0: Buyur, gel otur şöyle yanıma. Otur da halleşelim biraz. Hı? Ne var senin? Sen ağlıyorsun.
1: Bir şeyim yok emirim. Demin Kur'an...

0: Kur'an-ı Kerim'i okurken sizi dinledim. Öyle güzel okuyordunuz ki tutamadım dolan gözlerimi.
1: Gözyaşların benim okuyuşumdan değil kardeşim. Dinlediğin ayeti kerimelerin güzelliğinden. Rabbimizin sözleri bunlar. Bir harfi bile zulmeti nura boğmaya, yürekleri yumuşatmaya, kuru gözlerden rahmet akıtmaya kadir olan sözler. Ne güzel anlayabilmek, ağlayabilmek, ne saadet.
0: Emirim, niçin kabul etmezsiniz babanızın makamını? Eğer sizi orada görürsem daha mesut olacağım.
1: Hayır Taceddin, o makama layık olan kişi ben değilim. Babamın halifesi Seyyid İsa'dır. Benim gideceğim yol daha çok uzun.
0: Yol mu dediğiniz emirim?
1: Evet kardeşim, alacağım mesafeler bitmedi daha. Onun için Medine'ye gideceğim.
0: Medine'ye mi?
1: Medine'ye. O mukaddes topraklara yerleşip ilmimi ve ömrümü orada tamamlamak istiyorum.
0: Ama emirim, yolculuk aylarca sürer. Hem bizlerin size burada ihtiyacı var. Gitmeyin emirim. Bizi şu fena halimize koyup gitmeyin.
1: Bu yolculuk bana emredildi Taceddin. Hazreti Ali Efendimiz'i gördüm rüyamda. Bana Medine'ye git, ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver buyurdular.
0: Emirim, ne hayırlı bir rüya. Ama bu emrin manasını anlayamadım.
1: Bize anlamak değil, yerine getirmek düşer. Onun için hemen yola çıkacağım.
0: Öyleyse çok şey istemiş olmazsam sizden, derim ki...
1: Çekinme kardeşim, söyle.
0: Eğer çok şey istemiş olmazsam, ben fakiri de ortak edin saadetinize. Ben de sizinle geleyim.
1: Taceddin, kardeşim, beraber gideceğiz elbette.
2: Ve derhal Buhara'dan ayrıldılar. Önlerinde sonu gelmez çöller, geçit vermez dağlar, haramilerin kestiği yollar vardı.
3: Yollar, ah yollar. Kimse bilemez yolların ne demek olduğunu benim kadar. Bitmez tükenmez bu yollar baba. Ömrüm yollarda geçti benim.
2: Herkes hayatını bir yolda tüketir evlat. Ama mühim olan orta yolda olmak.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ya baba, nereden bulursun böyle lafları? Evet, benim yolum yanlış. Sen anlattıkça da bunu daha iyi görüyorum ama... ama ben de bu yanlışları düzeltme kuvveti yok.
2: Bak Halil, ne güzel konuştun şimdi. Senin iyi biri olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım zaten.
1: İyi mi? Ben iyi bir insan değilim baba. Bir bilsen beni, bir bilsen.
2: Öyle deme. Hiç olmazsa yanlış yaptığını bilip üzülüyorsun. Bu da doğruya varmanın ilk adımı sayılır.
1: Ama ikinci adımı atacak gücüm yok baba. O gücü bulamayınca da tekrar geriye dönüyorum. Yine aynı yanlışlar, yine aynı hatalar. Bak, bu kamyonun eskiden sahibiydim ben. Ama şimdi şoförüyüm. Babamdan miras kalmıştı. Ekmeğimi kazanayım diye ilk zamanlarda zevkle çalıştım. Ama sonra bir baktım etrafıma. Ya, hayat değil bizimkisi. Günlerce yol git, yağmur, çamur, viraj, yokuş, uykusuzluk. Elimde kalan 3-5 kuruş. Ancak karnımız doyuyor. Oysa ben bunun gibi 5 tane, 10 tane daha kamyon alıp nakliye dışı yapmak istiyordum. Çok para kazanmak, lüks içinde yaşamak istiyordum. Bu böyle gitmez dedim kendi kendime. Bir şeyler yapmalı. Bir yol buldum. Kısa zamanda 4 kamyonum daha oldu. Kendim yola gitmiyordum artık. Şoförlerim vardı. Daha da çoğaltmayı hayal ediyordum. Fakat bir gün kamyonlardan birisi kaza yaptı, elden çıktı. Sonra başka bir tanesini aldılar elimden. Sonra ötekisi derken bir bu kaldı yine.
2: Ne yoluydu o bulduğun yol ki? Kısa zamanda 4 kamyon edindin ve birden kaybettin.
1: Hayatım boyunca çıktığım en tehlikeli yoldu baba. Ama insana baştan öyle görünmüyordu. Parlak çuhalarla kaplı bir yol. Ama yürümeye başlayınca anladım ki uçurumlarla doluymuş. Kumar illetine yakalandım. Senin anlayacağın, kısa zamanda 4 kamyon kazanmış ve aynı hızda kaybetmiştim. Bir tek bu baba yadigarı kalmıştı elimde. Bir de nakliyat filosu hayali. Dedim neden olmasın? Neden gene 4 kamyonum daha olmasın? İşte bu kamyonu koydum ortaya ve kaybettim. Baba mirasını, babamın helal kazancını da kaybetmiştim. Ne yapacağımı şaşırdım. Kamyonumu kurtarayım diye evi koydum ortaya. Çoluk çocuğu evsiz bıraktım. Gitti. İşte şimdi eski evimde kiracı, eski kamyonumda şoför.
2: Bıraktın kumarı şimdi değil mi? Oynamıyorsun artık.
1: Bıraktım mı? Az önce Rıza'nın arabayı sollarken oynadığım kumar değil miydi baba? İçime işlemiş. Elimde bir şey olsa yeniden oynarım. Kamyonumu, evimi geri alayım diye oynarım.
2: Şeytan aldatıyor seni. Nasipten ötesinin olmayacağını unutma.
1: Aslında bakarsan öyle. Bizim hanım da hep böyle söyler. Çok çekti zavallı benim yüzümden. Benim işi gücü bırakıp kumara dadandığımı anlayınca vazgeç dedi. Gel Emir Sultan'ın türbesine gidelim. Orada dua et. Tövbe et. Birden tepem attı. Nankör kadın dedim. Bak bu kadar zamanda böyle zenginledin. Sen ne kurtulmasından söz ediyorsun? O sinirle birkaç da tokat vurmuşum. Az zaman sonra bütün kazandıklarımı kaybettim. O gene hiç ses çıkarmadı, sabretti. Ne bana küstü ne de hayata. Oysa ben bazen öyle ümitsizliğe kapılıyordum ki. Ama o gene de beni teselli ediyordu.
2: Manevi gıda alanların hali başka. Onlar sabretmesini bilirler. Ümitsizliğe düşmezler. Etraflarına da kuvvet verirler.
1: Ah, biz her şeyi unuttuk. Dedim ya, ninemin ezberlettiği o güzelim duayı bile unuttum.
2: Yine hatırlarsın inşallah.
1: Aslında dilimin ucunda. Yattım sağıma. Ya öyle kolaydı ki. Ha, şuraya bak baba. Rıza'nın kamyonu bu. Yakaladık onları. Oh, tekerlek patlamış. Bizim muavine bak.

0: yapmış çamurun içine. Hak etti. Dur şunlara bir selam vereyim.
1: Bakıyorum çok sevindin Halil. Ama aynı vaziyette biz de olabilirdik. Hala olabiliriz.
2: Nasıl sevinmem baba? Bu işin ucunda hem çok para hem de namım mevzu bahis.
0: Rıza, rüzgara geçmiş dedirteceğime öleyim daha iyi.
1: Bak yine yanlış yapıyorsun evlat. Bu nam senin ne işine yarar?
2: Neden baba? Atsan kötü bir şey mi? Bak Emir Sultan adını bırakmış. Asırlar geçti hala söyleniyor. Sen de Trabzon'dan geldin. Her gün her taraftan birçok insan geliyormuş kabrine.
1: O başka oğul. Onlar bu makama kendilerini terk ederek yükseldiler. Emir Sultan Hazretleri nam yahut para peşinde değildi.
0: Gene vaaza başladık baba, bırakalım bunları. Hadi sen Emir Sultan'ı anlatmaya devam et. Ne oldu, Medine'ye sağ salim vardılar mı?
1: Evet. Bu uzun ve tehlikeli yolculuğu Resulullah'ın sevgisiyle dolu kalbiyle tamam edip Medine'ye vardılar. Haç mevsimi olduğundan çok kalabalıktı. Emir Hazretleri orada seyitlere ayrılmış odaların bulunduğunu bildiği halde seyit olduğunu göstermemek için başka bir yer aradı. Fakat bütün yerler doluydu. Emir Buhari mahzun mahzun dolaşırken seyitlere ayrılmış bir sessiz oda gördü. Boştu. Bir kuvvet onu oraya doğru çekti. İçeriye süzüldü. Ama bunu gören bir Medineli çıktı karşısına.
3: Ne ararsın burada yabancı? Kimsin sen?
4: İsmim Muhammed Buhari. Mescid-i Nebevi'ye ziyarete geldim.
3: İyi ama burada kalamazsın. Kendine başka bir yer bulmalısın.
4: Ne zamandır yer arıyordum, bulamadım. Burasını boş görünce giriverdim.
3: Boş, evet boş. Ama burada herkes kalamaz.
4: Başka yer yok ki. Nereye gideyim?
3: Bu oda siyitler için ayrılmıştır. Sana izin verirsek herkes akın eder buraya. İntizam bozulur.
4: Saklanamayacağım galiba. Bu zat açığa çıkmam için zorluyor beni. Haklısınız. Ama ben de seyidim.
3: Seyit mi? Sen mi?
4: Evet. 12. imamın torunuyum.
3: Senin seyit olduğunu burada kim bilir? Hem seyit olsan duruşun başka, kıyafetin başka olurdu. Kimi şahit göstereceksin?
4: Ben burada garip bir kişiyim. Beni kimse tanımaz.
3: Öyleyse neyle ispat edeceksin?
4: Hazreti Ali Efendimiz rüyamda ceddin Muhammed'e selam ver buyurmuşlardı. Şahidim Peygamber Efendimiz olsa gerek. Kolayı var. Resulullah'ın türbesine gidip kendisine selam verelim.
3: Ne diyorsun Allah aşkına?
4: Peygamberimize selam verelim diyorum.
3: Sonra? Sonra ne olacak?
4: Hangimizin selamını alırsa onun Efendimizin torunu olduğunda şüphe kalmaz.
3: Garip bir iddia ama kabul ediyorum. Hadi Efendimizin türbesine yüzümüzü dönelim ve selam verelim.
4: Pekala, buyurunuz.
3: Esselamu aleyke ya ceddi. Esselamu aleyke ya ceddi. Esselamu aleyke ya ceddi. Sıra sizde.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya ceddi.
2: Peygamberimiz cevap verdi mi, söylesene.
1: Birden tarifsiz güzellik ve heybette bir ses işitildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sesiyle ve aleyküm selam ya veledi diye cevap vermişti. Bu ses sanki bütün cihanda yankılandı. Bunun üzerine orada bulunanlar rahatsız ettikleri için Emir Buhari'den özür dilediler.
2: Allah Allah, tuhaf. Peki sence doğru mudur bu baba?
1: Elbette. Zaten Buhara'dayken rüyasında Hazreti Ali Efendimiz ona Medine'ye git, ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver demişti.
2: Doğru ya. Peki Emir Sultan Bursa'ya neden geldi?
1: Maksadı Medine'ye yerleşmekti. Ama bir gece rüya gördü. Uyandı ve Buhara'dan kendisiyle beraber gelen Taceddin isimli arkadaşına koştu. Taceddin o sırada çömlek yapıyordu.

0: Taceddin.
1: Efendim emirim.
0: Durdur şu çarkı.
1: Şu çömleği de bitireyim, öyle durdururum az kaldı.
0: Hayır hayır, hemen durdur, gidiyoruz.
1: Gidiyor muyuz? Nereye?
0: Anadolu'ya.
1: Anadolu'ya mı? Sahi mi diyorsunuz?
0: Elbette sahi diyorum. Hadi toparlan, yola çıkıyoruz.
1: Bu mübarek toprakları aniden bırakıp Anadolu'ya gitmek de nereden çıktı? Resul-i Ekrem'in beldesinden ayrılacağımıza bir türlü inanamıyorum. Bu topraklara yüz sürebilmek için Buhara'dan buraya kadar nice zahmetlere katlandık. Hani ömrümüzün sonuna kadar burada kalacaktık?
0: Emri ilahi böyle.
1: Emri ilahi mi dediniz?
0: Evet, evet, emri ilahi. Murad-ı ilahi buradan ayrılmamızı istiyor. Dün gece bir rüya gördüm. Etraf nur içindeydi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde edeple diz çökmüştüm. Yanlarında Hazreti Ali Efendimiz de vardı. Hazreti Ali bana uyan dedi. Uyan ve diyar-ı Rum'a git. Sonra birden nur dağıldı. Uyandım. Hala mis kokuları duyuyordum.
1: Efendimizin de içinde olduğu bir rüya şüphesiz doğrudur.
0: Öyleyse gecikmeden yola çıkalım.
1: Çıkalım.
0: Elveda ey mübarek topraklar. Elveda ey güzel şehir.
1: Bakın bakın, üstümüzde 3 kandil yanıyor.
0: Onları takip edeceğiz. Nerede sönerlerse yerleşeceğimiz yer orası olacak.
1: Ya.
0: Hadi, hadi yola düşelim artık.
2: Ve düştüler yola. Üstlerinde ışıl ışıl 3 kandil. Çöller geçip dağlar aştılar. Yolda emir hazretlerini gören ona tabi oldu. Kalbe tesir eden nasihatlarını duyan yanından bir daha ayrılmıyordu. Tam 39 kişi olmuşlardı ki bir gece 3 kılavuz kandil gökte hiç hareket etmeden durdu. 39 kişi bekleşmeye başladılar. Bu arada Emir Sultan sık sık söylediği bir şiiri okuyordu. Gecenin sessizliğinde mübarek dudaklarından dökülen bu şiir gönüllere işliyordu.
0: Eğer gönlün benimle olursa Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana yol, nefsinin şerrinden halas ol, nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur.
2: Ne oldu? Dinlemiyor musun yoksa beni?
3: Dinliyorum baba. Bir an aynada Rıza'nın kamyonu görür gibi oldum da yanıldım herhalde. Sen anlat.
2: Evet, onlar kandillerin hareket etmesini beklerken tam yakınlarında iki kişi onları gözlüyordu. Bunlar zengin bir beyle oğluydu.
4: Bunlar ne hikmetli sözler baba. İçime işledi. Kim ola ki bu zat?
5: Bilmem. Bugüne kadar hiç görmemiştim buralarda. Ama söyledikleri gözümü yaşarttı doğrusu.
4: Sanki kalbimin en hassas noktasından beni kendine çekti.
5: Onu konağımızda misafir etsek derim. Nasihatlarını dinlerdik. Hatta isterse yanımızda devamlı da kalabilir.
4: Kalır mı ki?
5: Hadi yanlarına gidip soralım.
4: Gidelim baba.
5: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
5: Destur var mı?
0: Buyurun.
5: Deminki güzel sözlerinizi işittik de geldik. Uzak yoldan gelmişe benzersiniz.
0: Medine-i Münevvere'den.
5: Ya. Demek ta Medine'den. Peki hangi şehire gitmektesiniz?
0: Allah bilir.
5: Yani belli bir yeriniz yok. Bizim obada kalsanız.
0: Teşekkür ederiz.
5: Hadi öyleyse buyurun gidelim. Açsanız sofra kuralım. Yorgunsanız döşek serelim.
0: Cenab-ı Hak cömertliğiniz.

0: de cömertlik katsın. Lakin bize izin yok. Bakın beyim, şuradaki kandilleri gördünüz mü?
1: Evet, gördüm. Işıl ışıl üç kandil.
0: İşte o kandiller nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Nerede dururlarsa orada kalacağız.
1: İşte bir veli ve onun kerameti. Öyleyse bize müsaade. Hadi oğul, gidelim gayri.
2: Sen git baba. Eğer kabul ederlerse ben de dervişlerle gideceğim.
1: He?
2: Efendim, beni de aranıza kabul eder miydiniz?
0: 39'ken 40 olduk elhamdülillah. Demek buradaki molamızın hikmeti senmişsin. İşte kandiller de yürümeye başladı. Haydi yola. Bismillah.
3: Onlar mola verdiler ama biz kaç saattir yoldayız. Gel şurada biraz dinlenelim, bir şeyler yeriz. Namaz da kılarsın.
4: Rıza'yı unuttun galiba.
3: Hiç unutur muyum? Unutmadım da... Arabanın da karnı acıktı. Doyurmazsak adım atması. Biz de yarışı kaybederiz o zaman.
4: Ben de seni yarıştan vazgeçtin sanmıştım.
3: Hiç vazgeçer miyim baba? Rüzgar Halil derler bana. Hah, işte lokanta. Hadi içeri girelim. Geç şöyle baba, oturalım. Ama sen anlatmaya devam et. Meraklandım iyice.
5: Emirim, bakın kandiller söndü.
0: Bizim ömrümüzün kandili de bu şehirde sönecek. Mekanımız burası olacak. Buraya, şu mağaraya yerleşelim. Diğer arkadaşlar civara dağılarak yılmadan, yorulmadan insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirsinler.
5: Fakat emirim, sizden ayrılmak istemezler ki.
0: Biz ayrılmak ister miyiz? Hiç Resuller Sultanı'nın toprağından ayrılmak ister miydik? İşaret böyle. Hicret ettik. Şimdi de emri marufta bulunacağız. O emri maruf ki cihattan üstündür. Hem bizimkisi zahiri ayrılık. Gönüllerimiz bir. Her sene bu vakit şu erguvanların açtığı mevsimde burada buluşuruz.
5: Ben de gidecek miyim?
0: Hayır. Sen yanımda kal. Bana lazımsın. Geçim için gene çömlek yaparız.
4: Kandillerin durduğu yer... Tahmin ettiğin gibi Bursa'ydı. Yaptıkları çömlekleri satmak için şehre indiklerinde herkes ilgiyle bu yabancılara bakıyordu. Kimdi bunlar? Hele şu yeşil sarıklı, nohudi elbiseli olan, bakışları insanın kalbine işliyordu.
3: Meraklandım be baba. Nasıl öğrendiler onun kim olduğunu?
4: Uludağ'da uzlete çekilmiş bir rahip yaşıyordu. Her senenin son ayında Bursa'ya inerdi. Fakat o sene Bursa'ya zamanından önce indi. Görenler merakla onu takip ettiler. Rahip doğruca Emir Buhari Hazretlerinin kaldığı mağaraya gitti.
0: Buyurun.
6: Sefa geldiniz demek için uğradım ya Emir Buhari.
0: Sefa bulduk. Lakin benim emir olduğumu nereden bilirsin rahip efendi?
6: Ceddin Muhammed Aleyhisselam buraya geleceğini, ismini ve soyunu rüyada bana bildirdi.
0: Öyleyse niçin Müslüman olmazsın?
6: Haklı bir sual. Zaten büyük peygamberin huzurunda kelime-i şehadet getirdim.
3: Tuhaf. Demek rahip Emir Sultan'ın Bursa'ya geleceğini rüyasında görmüş.
4: Evet. İşte bu hadise Bursa'da çabuk duyuldu. Bursalılar Emir Buhari'nin kim olduğunu, nereden ve nasıl geldiğini çabucak öğrenmişlerdi. Güzel ahlakına hayran oldukları bu kamil zata kalpten bağlandılar. Etrafı bir anda kalabalıklaştı. Hatta Emir Buhari adı bütün Anadolu'ya yayıldı. Emir Sultan Hazretleri beylikler arasında nasihatler ederek birlik ve beraberliğin gerçekleşmesi için didiniyordu. Ama zamanın sultanı Yıldırım Bayezid Han Emir Sultan'ın bu gayretlerinden habersizdi. Avrupa topraklarında at koşturuyordu. Bu esnada Engiros Kalesi'ni muhasara etmiştik. Kale bir türlü

0: düşmek bilmiyordu.
1: Asker hazır mı Evronos Bey?
2: Hazır sultanım. Emrinizi bekliyorum.
1: Askerin maneviyatı nasıldır?
2: Sultanım.
1: Desene Evronos Bey, askerin maneviyatı nicedir?
2: Sultanım.
1: Bilirim Evronos Bey'im, bilirim. Tam 3 ay oldu. Bu ne kavi kalaymış. Bir taş dahi düşüremedik. Asker yoruldu, ümidi kırıldı. Lakin geri dönülür mü koca Evronos? De bana, sen olsan döner misin?
2: Allah yolunda olduğumu bildikten sonra dönmem sultanım.
1: İşte sebep bu Evronos Bey. Geri dönemem. Niyetimiz halis olduktan sonra Hak Teala bizi yardımsız komaz. Ben buna inanır, mücahit gazilerime güvenirim. Dönmeyeceğiz koca Evronos, dönmeyeceğiz. Bu kala Allah'ın izniyle düşecek.
2: İnşallah sultanım. İşte etraf ağardı. Vakti midir?
1: Vaktidir Evronos. Ne bu şamata Evronos?
2: Kale kapısı açıldı sultanım. Bakın.
1: Kim bu serdar? Nasıl girmiş içeriye?
2: Bilinmez ki sultanım.
1: Askere hücum emri ver Evronos. Tiz elden burçlara çıkıp sancağımız çekilsin ve dahi huzuruma kalayı açan serdar getirilsin.
2: Emriniz başım üstüne.

0: Hamdolsun. Nihayet zafer müyesser oldu.
1: Elhamdülillah sultanım.
0: Evanos Bey, kale kapısını açan serdarı bulun demiştim.
1: Aradık sultanım fakat bulamadık.
0: Nasıl olur Evranos, gözlerimle gördüm. Üzerinde nohudi bir libas, yeşil cübbe ve yeşil sarık vardı. Ve sanki kılıç ehlinden ziyade gönül ehline benziyordu.
1: Allahu alem belki de alemi ervahtan biriydi.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı geldiniz, sefalar getirdiniz efendim programımıza. Efendim her hafta programımıza sizleri misafir ediyoruz ve sizlere Evliya Allah'ın, Allah dostlarının, o kıymetli velilerin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz dilimiz döndüğünce. Bu hafta yine çok kıymetli isimlere yer vereceğiz. Çok kıymetli Allah dostlarının hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Programımızın ilk bölümünde ilk olarak Merkez Efendi Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar hayırlı geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim Merkez Efendi Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen büyük velilerden. İsmi Musa olup Merkez Muslihiddin lakabıyla meşhur oldu. Denizli'nin Sarhanlı köyünde 1463 senesinde doğdu. 1551 senesinde İstanbul'a vefat etti. Musa Efendi küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başladı. Kuvvetli bir zekası ve ilim öğrenmeye aşırı bir hevesi vardı. Önce kendi memleketinde, sonra Bursa ve İstanbul'daki medreselerde tahsil yaparak tefsir, hadis, fıkıh ve tıp ilminde yetişti. Kadı Beydavi tefsirinin büyük bir kısmını ezberledi. Medrese tahsiline devam ettiği sıralarda tekkelere gidip oralardaki alimlerin sohbetlerine katılırdı. Onların feyiz ve bereketlerine kavuştukça ruhunda bir rahatlama, nefsinde bir ezilme olduğunu görerek sevinirdi. 30 yaşına geldiğinde medrese tahsilini bitirdi. Çevresinde sayılan bir alim oldu. İlimdeki yüksekliğini zamanının alimleri tasdik ettiler. Nitekim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin hürmet ve muhabbetini kazandı.

Musa Efendi, Koca Mustafa Paşa'daki bir tekkede şeyhlik yapan Sümbül Sinan Hazretlerinin şöhretini işitti. Fakat bazı kimselerin onun hakkında yaptıkları dedikodular sebebiyle bir türlü gidip sohbetine katılamamıştı. Bir gün rüyasında Sümbül Efendi'nin kendi evine geldiğini gördü. Sümbül Efendi'yi içeri koymamak için hanımıyla kapının arkasına pek çok eşya dayadılar ve üzerine de oturdular.

esnasında Taha suresinin bazı ayet-i kerimelerini tefsire başladı. Tefsirden sonra, "Ey cemaat, bu tefsirimi siz anladınız. Hatta Musa Efendi de anladı," buyurdu. Sonra ayet-i kerimeleri daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra tekrar, "Ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız. Musa Efendi de anlamadı," buyurdu. Musa Efendi hakikaten anlatılanlardan bir şey anlamamıştı. Sümbül Sinan Hazretleri o gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti. Musa Efendi'nin kürsi arkasında olduğunu zahiren görmediği halde anlamıştı. Vaaz bitti, namaz kılındı, herkes camiden çıktı. Sadece Sümbül Sinan Efendi kalınca Musa Efendi huzuruna varıp elini öptükten sonra af diledi. Sümbül Efendi de, "Ey müstehiddin Musa Efendi, biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de hanımın da çok yaşlanmışsınız. Akşam bizi kapıdan içeri sokmamak için gösterdiğiniz gayrete ne dersiniz? Fakat neticede kapı açıldı ve ikiniz de yere yuvarlandınız," buyurunca Musa Efendi iyice şaşırdı. Pek çok özürler dileyerek ağlamaya başladı. Affının kabulü ve talebeliğe alınması için istekte bulundu. Sümbül Efendi onu kabul ettiğini, dergahta hizmete başlamasını söyledikten sonra, "Artık Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır," buyurdu. Bundan sonra Musa Efendi her gün Sümbül Sinan'ın dergahına gelip ondan ders almaya ve hizmete başladı. Bir gün Sümbül Efendi sohbet esnasında Musa Efendi'ye, "Alemi sen yaratsaydın nasıl yaratırdın?" diye sordu. Musa Efendi, "Bu mümkün değil. Ama mümkün olsaydı her şeyi merkezinde bırakırdım. Alem öyle bir tatlı nizam içinde ki buna bir şey ilave etmek veya bir şeyi eksiltmek düşünülemez," dedi. Sümbül Efendi bu cevap üzerine, "Aferin Musa Efendi. Demek her şeyi merkezinde bırakırdın. Öyleyse bundan sonra ismin Merkez Müstehiddin olsun," dedi. Böylece Musa Efendi Merkez Efendi ismiyle meşhur oldu.

Efendim, Sümbül Efendi'nin sohbetleriyle pişerek teveccühleri bereketiyle manevi dereceleri kat etti. Pek zeki olan Merkez Efendi, hocasının terbiyesi altında riyazet ve mücahedeler yaparak, yani nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmak suretiyle kısa zamanda tasavvufta yüksek derecelerin sahibi oldu. Hocasının kendisine icazet, diploma verdiği sıralarda Aksaray'da Kovacı Dede dergahına hoca tayin edildi. Kısa sürede dergah talebelerle dolup taştı. Merkez Efendi'nin namı her tarafa yayıldı. Merkez Efendi, hocası Sümbül Sinan'ın kızı Rahime Hatun'la evlenmek isteği olduğunu bildirince Sümbül Efendi, "Bir deve yükü altın getirebilirseniz kızımızı veririz," dedi. Merkez Efendi bir devenin üzerine iki çuval toprak doldurdu. Devenin yollarını çekerek Sümbül Efendi'nin kapısına getirdi. Çuvalları kapıda boşalttığında çuvaldan toprak yerine çil çil altınlar döküldü. Sümbül Efendi ve çocukları altınlara dönüp bakmadılar bile. Fakat hocası Merkez Efendi'ye, "Ey Musa Efendi, maksadımız altın değildi. Evdekilerin de derecenin yüksekliğini anlamalarıydı. İmtihanı kazandın," buyurdu. Sümbül Efendi, çok sevdiği kızı Rahime Hatun'u, yine çok sevdiği talebesi Merkez Efendi'ye nikah etti ve evlendirdi. Efendim, düğünden birkaç gün sonra Sümbül Efendi kızı Rahime Hatun'un evine gitti. Evde kızı yemek yapıyordu. Fakat ocakta odun yerine parmaklarından çıkan alevle yemeğini pişiriyordu. Kızının bu halini hayretle gören Sümbül Efendi, "Rahimecik, ne yapıyordun?" diye sorunca, "Talebelere çorba pişiriyordum," cevabını verdi. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan Zevci Sadrazam Lütfi Paşa ile Yanya'dan İstanbul'a gelirken yolda eşkıyanın baskınına uğradı. Bu kötü durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünürlerken o anda Allah-u Teala'nın izniyle zamanın evliyasından Merkez Efendi karşılarına çıkıverdi. Önceden orada olmadığı halde bir anda karşılarına dikilen Merkez Efendi'yi gören haydutlar şaşkına döndüler. Eşkıya reisi Merkez Efendi'nin heybeti karşısında selameti kaçmakta buldu. Diğerleri de kaçıp orayı terk ettiler. Eşkıyanın ortadan çekilmesiyle Merkez Efendi bir anda kayboldu. Bu hali hayretle seyreden Lütfi Paşa ve zevcesi Şah Sultan

Merkez Efendi'yi tanımışlardı. Şah Sultan Merkez Efendi'nin bu kerametinden dolayı İstanbul'da Eyüp Bahariye'de onun adına bir cami ve yanına medrese yaptırdı. Merkez Efendi'yi buraya tayin ettiler. Bir müddet sonra orada talebe yetiştiren Merkez Efendi'ye Kanuni Sultan Süleyman Han, Topkapı surlarının dışında yaptırdığı tekkede vazife verdi. Burada da aynı hizmete devam eden Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesinin isteği ve Sümbül Efendi'nin tenbihi üzerine Manisa'ya gitti. Valide Sultan'ın Manisa'da yaptırdığı imaretin yanındaki dergâhta hocalık yaptı. Tıp bilgisi kuvvetli olan Merkez Efendi, Manisa'da bulunduğu sırada 41 çeşit baharattan meydana gelen bir macun yaptı. Bu macunu hastalar yiyerek şifa bulurdu. İlkbaharda yetişen çiçeklerden de istifade edilerek yapılan bu macunu almak için çevre kasabalardan gelirlerdi. Mesir macunu diye şöhret bulan bu macun şimdi de yapılmaktadır. Merkez Efendi talebelerini iyi yetiştirmek için çok gayret gösterirdi. Onları hem zahiri ilimlerde hem de tasavvufta yükseltmek için batın kalp ilimlerini öğretirdi. Onların nefslerini terbiye etmek için riyazet ve mücahedeler yaptırırdı. Çocuklara karşı çok şefkatliydi. Cebinde şeker, yemiş gibi şeyler bulundurur, çocukları gördüğü yerde dağıtarak onları sevindirirdi. Çocuklara buyururdu ki, ''Benim için hayır dua ediniz. Siz günahsız, masumsunuz. Sizin dualarınızı Cenab-ı Hak da kabul eder. Bu yüzü kara, sakalı ak ihtiyar için dua ediniz ki, kıyamette yüzü ak olsun.'' Çocuklar dua edince de, ''Ya Rabbi, bu masumların dualarını reddeyleme.'' diye Allah-u Teala'ya yalvarırdı. Bütün hayvanlara karşı da çok merhametliydi. Merkebe suyunu verir, tavuklara yem atardı.

Efendim, Merkez Efendi Hazretleri Bülü Çağı'na geldiği günden ömrünün sonuna kadar hiç cemaatsiz namaz kılmamıştır. Eğer öğle ve yatsı namazlarında cemaate yetişememişse, namazını kılmış olanlardan birkaç kimseyi "Hayatımda hiç cemaatsiz farz namaz kılmadım. İmam olayım da sizlerle namaz kılalım. Aynı namazı tekrar kılmanın zararı olmaz. Sonra kıldığınız nafile olmuş olur." buyurdu. Bir tarafa giderken yolda bir çiftçiyi tarlasında çalışır görse yanına varır ve "İmanı bilir misin? Namazın farzları hakkında malumatın var mı?" der. Bilmiyorsa anlatır. "Müminle kafir ayıran fark namazdır." Hadis-i şerifini naklederdi. Hayvanlara merhamet edilmesini, götürebilecekleri kadar yük yüklenmesini, aç bırakılmamalarını da tembih ederdi. İşe başlarken, "Ya Rabbi, bütün Müslümanlara faydalı olmak, çocuklarıma helalinden rızık kazanmak için çalışıyorum" diye niyet etmesini, böyle niyet ederse her adımına sevap verileceğini ve günahlarının affolunacağını, yetiştirdiği mahsulün her bir tanesinin boşa gitmeyeceğini, hepsinin fayda sağlayacağını ve mahsulün uşrunu vermenin farz olduğunu anlatırdı. Bu şekilde gördüğü insanlara mesleğiyle ilgili nasihatler ederdi. İnsanlara vaaz ve nasihat verirken gözlerini kapayarak anlatırdı. Fakat orada olanları kalp gözüyle görürdü. Merkez Efendi Balıkesir'e gittiğinde bir cuma günü namazdan sonra kürsüye çıkıp vaaz etti. Halk Merkez Efendi'yi tanımadıkları için pek iltifat etmediler. Vaazı dinlemeyip teker teker camiden çıkarak gittiler ve birbirlerine "Halveti yolunun büyüklerindenmiş" diyorlardı. Herkes çıktıktan sonra müezzin efendi elinde kapının anahtarı olduğu halde kürsünün yanına varıp gözü kapalı olarak konuşan Merkez Efendi'ye "Hoca efendi, giderken camiyi açık bırakma. Anahtarları buraya bırakıyorum. Çıkarken kitlemeyi unutma" dedi. Merkez Efendi gözünü açmadan "Müezzin efendi, sen de işine gidebilirsin. Bizim sohbetimizi siz dinlemiyorsunuz. Fakat melaike-i kiram dinlemektedirler" buyurdu ve vaazına devam etti. Biraz sonra camiden gidenlerin hepsi geriye döndüler. O kadar çok insan toplandı ki cemaati cami almaz oldu. Merkez Efendi Hazretleri Manisa'dayken hocası Sünbül Sinan Hazretleri 1529'da hastalandılar. Vefatından önce talebeleri

"Efendim, sizden sonra kime tabi olalım?" diye sordular. Onlara, "Taşra'dan ilk gelecek dostumuz yerimize geçecek." buyurdu. Sümbül Sinan'ın vefatından sonra talebeler merakla Taşra'dan gelecek olan dostu beklediler. Bu sırada Manisa'da bulunan Merkez Efendi'nin gönlüne bir kor düşüp yollara düştü. Hocasının vefatından 10 gün sonra İstanbul'a geldi. Sümbül Sinan'ın çok sevdiği talebelerinden Yakup Germiyanoğlu, Sümbül Efendi'nin yerine geçmiş, talebeleri okutmaya başlamıştı. Merkez Efendi hocasının Koca Mustafa Paşa'daki dergahına gitti. Dergahta bulunan yeni talebeler Merkez Efendi'yi tanımıyorlardı. Yakup Germiyanoğlu Merkez Efendi'yi kendi odasına davet etti. O gece rüyasında büyük bir meydana kalabalık bir meclis kurulmuş, Peygamber Efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimiz'in karşılarında bir kürsü vardı. Kürsünün üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarığın bazen yeşil, bazen siyah olduğu görüldü. Yanındakilere bunun manasını sorduğunda yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batını ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler. Ertesi gün Yakup Germiyanoğlu talebeleri toplayarak rüyasını olduğu gibi anlatınca hepsi Merkez Efendi'ye tabi olup hocaları Sümbül Sinan Hazretleri'nin halifesi kabul ettiler. O günden sonra talebeleri Merkez Efendi yetiştirmeye başladı. Efendim, Merkez Efendi bir gün dergahın bahçesinde namaz kılarken secdeye vardığı bir sırada yerden bir ses işitti. Diyordu ki, "Ey Merkez Efendi, 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu hapishaneden kurtar. Zira Allah-u Teala beni sıtma hastalığına şifa olarak yarattı." Merkez Efendi namazdan sonra talebelerine, "Burayı kazınız. Sıtmalılara şifa olacak bir su çıkacak." buyurdu. Kazdılar, kırmızımtırak bir su çıktı. Kuyu halini getirdiler. Niyet kuyusu ismi verilen bu kuyudan sıtma hastaları su alır içerlerdi. Bu suyu içen hastalar Allah Teala'nın izniyle şifa bulurlardı. Merkez Efendi senelerce o dergahta talebelere ders vererek Allah Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulundu. Onun vaazında camiler dolar taşar, oturulacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, insanlara hakkı, doğruyu anlatmakla, ehli sünnet itikadını yaymakla, hayır ve hasenat yapmakta, halka ön ayak olmakla, fakir ve zayıfları himaye etmekle geçti. 1551 senesi Rebiülahir ayının 17'sine rastlayan Perşembe günü talebelerine son vasiyetini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenazesini Şeyhülislam Ebu Suud Efendi yıkadı. Cuma günü Fatih Camii'nde misli görülmemiş bir kalabalık toplandı. Ebu Suud Efendi cenaze namazını kıldırdı. "Dünyada bu kimseyi riyasız olarak görmüştük." dedi. Sonra kabrine götürülmek üzere omuzlarda taşınmaya başlandı. Herkes bu alim ve veliyle hizmet edip ahirette şefaatine kavuşmak aşkıyla tabutu taşımak için birbirleriyle yarışıyordu. Öyle ki bazen kalabalıktan sıkışan, güç duruma düşenler bile oluyordu. Kalabalığın çok olması sebebiyle uzun bir sürede Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi namına yaptırdığı tekkedeki kabrine Ebu Suud Efendi'nin bizzat kendi eliyle defnedildi. Merkez Efendi'den sonra yerine oğlu ve halifesi Ahmet Efendi talebe yetiştirmeye devam etti.

Efendim, bir menkıbe anlatıp inşallah birinci bölümümüzü noktalayacağız. Menkıbemizin başlığı şöyle: ısmarlamayınca gelmezsin. Mısır defterdarlığından ayrılan Dehanizade'nin babası Katip Mehmet Çelebi anlattı. Sümbül Sinan Efendi benim hocamdı. O vefat ettikten sonra 3 sene halifesi olan Merkez Efendi'ye hiç gitmemiştim. Bir gece rüyamda hocam Sümbül Efendi'yi gördüm. Buyurdu ki, Mehmet Efendi, niçin gaflet edip Merkez Efendi'ye teslim olmazsın? O benden daha üstündür. Hemen var, eksik kalan eğitimini tamamla. Sabahleyin Merkez Efendi'nin huzuruna gittim. Beni görünce, ısmarlamayınca gelmezsin. Fakat benden üstündür deyince gelirsin.

Çünkü hocamızın benden üstündür demesinin sebebi senin hakkımdaki kötü zanlını bertaraf etmek içindir. Yoksa kıyamet gününde yüksek hocamızın sancağı altında haşrolmayı ümit ederiz dedi. Şaşırdım kaldım ve tövbe edip talebesi oldum.

Sevgili dostlar, programımızın ikinci bölümünde tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarının başına yeni geçen, bizleri yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimize de hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek başlayalım ikinci bölümümüze. Ve ikinci bölümümüzde ilk olarak sizlere Niyazi Mısri Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim, Mevliya'nın büyüklerinden Niyazi Mısri Hazretleri, Halveti yolunun Mısriye kolunun şeyhidir. Adı Muhammed olup babasınınki Ali Çelebi'dir. Mahlası Niyazi olup uzun müddet Mısır'da kaldığı için de Mısri denilmiştir. 1618 senesinde Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. 1693 senesinde bir çarşamba günü kuşluk vakti Limni Adası'nda vefat etti. Niyazi Mısri Hazretleri Malatya'da önce İslami ilimlere ait temel bilgileri, sonra da medrese tahsiline başlayıp tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra camilerde gayet tesirli vaazlar vermeye başladı. Sonra Malatya'da bulunan Halveti Şeyhi Hüseyin Efendi'nin sohbetinde bulunarak ondan feyz aldı. Hüseyin Efendi'nin vefatından sonra onun hasretinin tesiriyle seyahate karar verdi. Diyarbakır, Mardin yoluyla Bağdat'a gitti. Burada büyük alimlerin, evliyanın ve Seyyid Abdülkadir Geylani'nin kabrini ziyaret ederek bereketlendi. Sonrasında ise Hazreti Hüseyin'in kabri şerifini ziyaret etti. Bağdat'ta 4 sene ilim tahsil etti. Tahsilini tamamlayan Niyazi Mısri Kahire'ye gitti. Şeyhuniye denilen yerde Kadiriye tarikatı büyüklerinden olan bir zatın dergahında misafir kaldı ve talebe oldu. Hocasının bereket ve himmetleriyle kemale erdi. Kerametleri görülmeye başladı. Camiül Eser'de hem ders verdi hem de ilmini genişletti. Mübarek günlerde vaaz-ı nasihat ederdi. Gayet güzel Arapça konuşurdu.

Efendim Niyazi Mısri Hazretleri devamlı ibadet ve taatle meşgul olduğu sırada bir gece rüyasında Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini görmüşler. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir taht üzerinde oturmaktaydı. Etrafına talebeleri toplanmıştı. Niyazi Mısri kendisini

Onların arasında görünce hayasından dışarı çıkmaya yol ve fırsat aradı bir sırada. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri onu yanına çağırıp bir kese altın hediye verdi ve ''Senin nasibin Diyar-ı Rum'dadır, Mısır'da değildir.'' buyurdu. Ertesi gün Niyazi Mısri bu rüyasını hocasına anlatınca, hocası hemen ona hilafet verdi ve dua etti. Bunun neticesinde Niyazi Mısri 1646 senesinde Mısır'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. İstanbul'da Sultanahmet Camii civarında Sokullu Mehmet Paşa dergahında ikamet edip uzun süre riyazette kaldı. Kaldığı odada çok gözyaşı döktü. Halil Paşa, Niyazi Mısri Hazretlerinin kaldığı odanın döşemelerini yenilemek için teşebbüste bulunduğu zaman Niyazi Mısri Hazretlerini rüyasında gördü. Rüyada, ''Gözlerimin yaşıyla yıkanmış olan tahtaları muhafaza ediniz.'' diye emretmesi üzerine tahtalarını muhafaza etmek suretiyle odayı tamir etti. Niyazi Mısri bir süre Uşak ve Afyon'da insanları doğru yola sevk etmeye çalıştı. Sonra Bursa'ya gitti. Halkın isteği üzerine Şeker Hoca Camii'nde cuma vaazları vermeye başladı. Niyazi Mısri namazını cemaatle kılmaya dikkat ederdi. Ekseriyetle Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okur ve imamlık yapardı. Bazen vaaz ve nasihat ederdi. 4. Sultan Mehmet Han'ın daveti üzerine İstanbul'a tekrar giden Niyazi Mısri, Ayasofya Camii'nde vaaz ve nasihat vermeye memur edildi. Ayasofya Camii'nde Sultan 4. Mehmet, alimler, tasavvuf büyükleri ve devlet erkanının da hazır bulunduğu bir gün, vaaz kürsüsünden tasavvuf yolunun hak olduğuna, onların yaptıkları zikirlerin İslam dinine aykırı olmadığına dair hakikati gayet açık bir şekilde anlattı. Herkes izahına hayran oldu. Tasavvufun Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını seve seve yapmaya yardımcı olduğunu anladılar. Niyazi Mısri Hazretleri tekrar Bursa'ya döndü. İnsanları doğru yola sevk etmek için vazifesine devam etti.

Niyazi Mısri'nin şöhreti günden güne arttı. 1669 senesinde Bursa'daki dergahı yapıldı. Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyen ilahi aşk sahipleri bu dergahta toplanmaya başladı. Birçok ilim taliplisi ilim öğrenmek için dergaha koştular. Rusya ile harp başlayınca Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, padişah namına Niyazi Mısri'yi Edirne'ye davet etti. Niyazi Mısri 300 talebesiyle orduya katılmak için Edirne'ye gitti. Sonra tekrar Bursa'ya döndü. 1671 senesinde Kamaniçe seferinde ikinci defa Edirne'ye gitti. Oradaki eski camide vaaz ederken yapılan muharebenin millet ve devlet üzerindeki acı tesirlerini anlattı. Niyazi Mısri Hazretlerinin bu vaazı yanlış anlamalara sebep oldu. Kendisini çekemeyenlerin şikayeti üzerine Rodos'a gönderildi. 9 ay sonra mecburi ikamet şartıyla Bursa'ya dönmesine izin verildi. Yine Bursa'daki vaazı sırasında bazı konuşmaları sebebiyle Limni Adası'na gönderildi. 1692 senesinde tekrar Edirne'ye gitti. Selimiye Camii'nde kaldı. Ziyaretine gelen kalabalık halka vaaz ve nasihat ederken devlet işlerine dair söylediği bazı sözlerden dolayı tekrar Limni'ye gönderildi. Bir sene sonra da vefat etti. Sevgili dostlar, Niyazi Mısri Hazretleri ilim, irfan ve marifet sahibiydi. Zaman geçtikçe, eserleri tetkik edildikçe kadri ve kıymeti çok iyi anlaşıldı. Sadece zahirle meşgul olup batından haberi olmayanlar onun bazı sözleri karşısında hayrette kalarak bu mübarek zat hakkında yanlış düşüncelere kapıldılar. Arif olanlarsa Niyazi Mısri'nin bu sözlerindeki tasavvufi incelikleri anlayarak bu inceliklerdeki lezzeti tatmışlardır. Niyazi Mısri Hazretleri şöyle buyurur: "Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahr-ı bi payan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi." Mevzuyu gayet güzel izah eden bir beyit paylaştık efendim sizlerle. Şeyh Abdüllatif Gazi Efendi, Vakat adlı eserinde şöyle yazmakta: "Birisi Şeyhülislam'ın huzuruna varıp Niyazi Mısri hakkında tenkit mevzu olan sözü kastederek, efendim bu sözü söyleyenlerin cezası nedir ve dinde de ne lazım gelir?

diye sual edince arif ve kamil bir zat olan Şeyhülislam bu sözü Niyazi Mısri Hazretlerinden başka kim söylerse katlolunur. Fakat Niyazi Mısri söylerse bir hikmet ve gizli bir sır vardır. O zahiri ilimlerde de kemal mertebesindedir. Onların böyle sözleri söylemesinde bir hikmet vardır. Biz onlara dil uzatmaya kadir olamayız diyerek o şahsı susturdu.

Efendim bir de anekdot aktaralım Niyazi Mısri Hazretleri'nin hayatlarından. Sultan Abdülmecid Han Selanik'e giderken fırtına sebebiyle gemi Limni'ye sığınmak zorunda kaldığı zaman uzaktan gördüğü türbenin kime ait olduğunu sordu. Yanındakilerden birisi türbenin Niyazi Mısri'ye ait olduğunu söyledi ve onun başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid Niyazi Mısri Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek için türbeye gitti. Türbede Niyazi Mısri'nin ruhaniyetine hitaben, "Ey Niyazi Mısri, kıymetini takdir edemeyen kimselere beddua eylemişsin. Sonra gelen bizlerin bunda bir kabahati yok. Bizlere feyzli nazarının geldiği aşikar olmadıkça türbenden dışarı çıkmam" diye yalvardı ve Kur'an-ı Kerim okuyarak ruhuna hediye eyledi. Sultan Abdülmecid Han, Niyazi Mısri Hazretleri'nin feyz dolu nazarlarına kavuşunca dışarı çıktı ve türbenin tamir edilmesi için emir verdi.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Yine çok büyük bir velinin hayatının, çok büyük bir alimin hayatını anlatmaya gayret edeceğiz. Molla Gürani Hazretleri'nin hayatını anlatıyoruz. Osmanlı alimlerinden ve büyük veli, 4. Osmanlı Şeyhülislamı, ismi Ahmet bin İsmail bin Osman Gürani, lakabı Şerefüddin, Şahabettin ve Molla Gürani'dir. Daha çok Molla Gürani lakabıyla tanınıp meşhur oldu. 1410 senesinde Suriye'nin Güran kasabasında bir köyde doğdu. Doğduğu yere nispetle Gürani denilmiştir. Molla Gürani küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sarf, nahiv, beyan, meani gibi alet ve kıraat ilmini öğrendi. Sonra ilim öğretmek için Bağdat, Diyarbakır, Hıns ve Hayfa şehirlerine gitti. 17 yaşındayken de Şam'a gidip bir müddet oradaki alimlerden ders alıp ilim tahsil etti. Şam'dan Kahire'ye gitti. Kahire'de zamanın alimlerinden ders alarak kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrendi ve bu ilimlerde icazet aldı. O devrin en meşhur alimi İbni Hacer Askalani'den hadis ve fıkıh ilmine dair eserler okudu. Bu, hocasından okuduğu eserler arasında Sahih-i Buhari ve fıkıh ilminde meşhur eserler vardı. Hadis ilminde İbni Hacer Askalani'den icazet aldı. Molla Gürani bu şekilde çalışarak tahsilini tamamladıktan sonra tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh ilimlerinde değerli bir alim olarak yetişti. Yavaş yavaş tanınmaya ve Kahire'deki medreselerde ders vermeye başladı. Memlük devleti hükümdarlarıyla devletin ileri gelenlerinin kurdukları ilim meclislerine katılıp münazaralara girdi. İlmi ve fesahati güzel konuşmasıyla kısa zamanda tanındı. Hatta Kahire'de herkese açık bir ders verdi. Dersi dinleyen alimler onun ilimdeki üstünlüğünü takdir ettiler. Hocası İbni Hacer Askalani ona icazet verdikten sonra Sahih-i Buhari'yi gayet güzel bir maharetle okuttuğunu bizzat görüp şahit oldu. Bundan sonra hayatının bir bölümünü Kahire ve Şam taraflarında geçirip İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişi hayatında değişikliğe yol açtı. Önce Şafii mezhebindeydi, sonradan Hanefi mezhebine geçti. Molla Gürani'nin İstanbul'a gelişi şöyle vuku bulmuştur. O devrin meşhur Osmanlı alimlerinden Molla Yeyan hacca gittiğinde Kahire'ye uğradı. Orada Molla Gürani'yi tanıyıp onun dine bağlılığını ve ilimdeki yüksek derecesini görünce İstanbul'a getirmek istedi. Lütuf ve iltifat göstererek İstanbul'a gelmesini söyledi. O da bu teklifi kabul edip Molla Yeyan'la birlikte İstanbul'a geldiler. Meşhur alim Molla Yeyan hacdan dönüp İstanbul'a gelince Sultan II. Murat Han'ın otağına gidip bir sohbet yaptı. Sohbet

sırasında padişah, gezip gördüğün yerlerden bize ne armağan getirdin diye sordu. Bunun üzerine Molla Yegan, tefsir, hadis ve fıkıh ilminde iyi yetişmiş bir alim getirdim dedi. Şimdi nerededir deyince, Bab-ı Saade'de beklemektedir dedi. Bunun üzerine padişah onu içeri getirmelerini söyledi. Molla Gürani içeri girip selam verdi, el öptü. Sohbet sırasında Molla Gürani'nin konuşması ve hali padişahın hoşuna gitti. Onu önce dedesi Murad-ı Hüdavendigâr Gazi'nin eski Kaplıca'daki medresesine, sonra da Yıldırım Medresesine müderris tayin etti. Böylece bir müddet bu vazifede bulundu. Bundan sonra da Sultan II. Murat Han Molla Gürani'yi oğlu Şehzade Mehmet'in, yani Fatih'in yetiştirilmesiyle görevlendirdi. Şehzade Mehmet bu sırada Manisa'da emirdi. Babası II. Murat Han oğlunun yetişmesi ve eğitilmesi için pek çok alimi ona hoca olarak göndermişti. Fakat Şehzade Mehmet zeki ve celalli olduğundan giden hocalar onu bir türlü derse yanaştıramamıştı. Bu sebeple padişah II. Murat Han oğlunu yetiştirecek heybetli bir muallim arıyordu. Molla Gürani'nin heybetli ve vakarlı bir alim olduğunu görerek sert tutumunu duyup bu iş için onu tayin etti. Onun iyi bir eğitimden geçmesini istediğini söyleyip işaret etti. Bunun üzerine Molla Gürani Manisa'ya gönderildi. Molla Gürani, Şehzade Mehmet'in yetişmesi için ona ders vermeye başladı. Gördüğü gevşeklik karşısında bakur ve sert tutumuyla Şehzade Mehmet'in hırçınlarını yetiştirdi. Bu tutum karşısında Şehzade Mehmet derslere devam edip kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ilim öğrendi. Padişah II. Murat Han oğlu Şehzade Mehmet'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini öğrenince çok sevinip hocası Molla Gürani'ye fazla miktarda mal ve parayı hediye gönderdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yetişmesinde Molla Gürani'nin büyük emeği geçti. Bu bakımdan Fatih şehzadeliğinden bir hocasını çok sever, saygı ve hürmette kusur etmezdi. Babası II. Murat'tan sonra tahta geçen Fatih Sultan Mehmet Han Molla Gürani'yi vezir yapmak istedi. Molla Gürani bu teklifi kabul etmeyip, huzurunuzda size devlet işlerinde ve çok hizmet edenler vardır. Onların ciddi çalışmaları sonunda vezirliğe, sadrazamlığa kavuşmak ideallerine bağlıdır. Veziriniz onlardan başkası olursa kalpleri kırılır ve sultanımıza zarar gelir dedi. Sultan bu sözü beğendi ve onu kadı asker yapmak istediğini bildirince bunu kabul etti. Kadılığa başlayınca ayrıca müderrislik görevini de yürüttü. Daha sonra Bursa Evkaf İdaresi vazifesi ve kadılık vazifesiyle Bursa'ya gönderildi. Bursa'da bir müddet bu vazifeleri yaptı. Sonra bazı sebeplerle Anadolu'dan ayrılıp Mısır'a gitti. Molla Gürani Mısır'a vardığında Mısır Sultanı Kayıt Bay'dan tam bir kabul ve çok ikram, hürmet gördü. Bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet Han, Mısır Sultanı Kayıt Bay'a Molla Gürani'yi göndermesini rica etti. Kayıt Bay, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu ricasını Molla Gürani'ye bildirerek, ''Gitme, ben sana onunkinden daha çok ikram ve ihtiram ederim.'' dedi. Molla Gürani, ''Evet inanıyorum, sizden çok fazla ikram gördüm. Ancak benim de onun arasında, babayla oğul arasındaki gibi büyük bir sevgi vardır. Aramızdaki bu hadise ise bir başka şeydir.'' Bu sebepten o, tabii olarak kendisine meyledeceğimi bilir. Eğer ona gitmezsem, sizin tarafınızdan gönderilmediğimi zanneder ve aranızda bir düşmanlık girebilir. Cevabını verdi. Sultan Kayıt Bay bu cevabı beğendi. Ve kendisine çok para ve yolda lazım olabilecek eşyaları verip, büyük hediyelerle Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderdi. Molla Gürani Hazretleri İstanbul'a gelince Sultan ona çok hürmet gösterip ikinci defa Bursa kadılığına tayin etti. Sonra yeniden kadı askerliğe getirildi. Bu arada müderrislik ve eser yazmakla da meşgulken 1480 senesinde Şeyhülislamlık makamına getirildi. Fatih Sultan Mehmet Han ona maaş, hizmetçi ve diğer yardımları yanında çok hediyeler vererek ikram ve hürmet gösterdi. 8 sene Şeyhülislamlık yaptı ve Hakk'a, adalete uymakta titizlik göstererek gayet güzel bir şekilde vazifesini yerine getirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'a çok nasihat eder, işlerinde yardımcı olurdu. Ona karşı duyduğu samimi sevgi ve alaka sebebiyle yeri geldikçe tenkit etmekten, uyarmaktan çekinmezdi. Hatta giydiği ve yediği şeylere dikkat etmesini, daima dinin emirlerine uygun olmasını isterdi. Nasihatlerini sert sözlerle söylemekten,

görmekten de çekinmezdi. Molla Gürani heybetli, vakur, sarsılmaz bir ilim hassasiyetine ve ahlakına sahipti. Uzun boylu, gür sakallı, doğru ve açık sözlüydü. Vezirleri adlarıyla çağırır, sultanın huzuruna girince yüksek sesle selam verip müsafaha yapardı. Davet edilmedikçe ve bayram günlerinden başka zamanlarda saraya gitmezdi. Bir defasında bir arefe günü sultan Molla Gürani'ye bir haberci göndererek "Yarın bayramı kutlamak üzere teşrif etsin, geç kalmasın." diye haber yollamıştı. Molla Gürani gelen haberciye "Yağışlı günlerdir, her yer çamur. Gelirsek kılık kıyafet değiştirmek icap eder. Yarın bizi bağışlasınlar. Biz uzaktan dua ederiz. Bayramı uzaktan kutlayalım." dedi. Haberci dönüp bu sözleri padişaha iletince padişah "Biz onların gelmesiyle bayram yaparız. Her şeye rağmen gelmelerini bekliyoruz." dedi. Üzerlerinin çamur olmaması için de sarayın selamlığına kadar at ile girmesine izin verildi. Bunun üzerine daveti kabul etti. Molla Gürani devrin alimlerine mütevazı davranır ve onlara karşı kıskançlık göstermezdi. Hatta resmi vazifelerde kendinden daha üst makamlara çıkan alimleri takdir ederdi. Müderrislikten resmen ayrıldıktan sonra da ilim öğrenmeye devam etti. Pek çok alim yetiştirdi.

Efendim, Molla Gürani Hazretleri vefat ettiği 1488 senesinin bahar mevsiminde bir bahçe satın aldı. Kışa kadar o bahçede kaldı. Vezirler haftada bir bu bahçede ziyaretine gelirlerdi. Kış geldiğinde iyice halsizleşti. İstanbul'daki konağına göçtü. O günlerde bir sabah namazını kıldıktan sonra kendisine bir yatak hazırlanmasını istedi. Yatak hazırlandı. Kuşluk namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek sağ yanı üzerine yattı. O gün kendisinden Kur'an-ı Kerim'i, kıraat ilmini öğrenen hafızların yanında toplanmasını istedi. Bu arzusu üzerine talebelerine haber gönderildi. Onlar da yanında toplandılar. Talebelerine, üstünüzde olan hakkımı ödeme zamanı bugündür. İkindi vaktine kadar benim üzerime Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediniz. İkindiden fazla uzamaz, dedi. Hafız talebeleri Kur'an-ı Kerim okumaya başladılar. Vezirler durumu öğrenince yanına geldiler. Vezirler arasındaki Davut Paşa, Molla Gürani Hazretlerini çok sevdiği için halini görünce dayanamayıp ağlamaya başladı. Molla Gürani onun ağladığını görüp, ''Niye ağlar durursun ey Davut?'' dedi. Davut Paşa, ''Sizi böyle zayıf görünce kendimi tutamadım.'' dedi. Bunun üzerine, ''Ey Davut, kendi haline ağla. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allah-u Teala'dan ümidim olur ki ömrümün sonunda da son nefeste de selamet üzere olurum.'' dedi. Sonra vezirlere dönüp, ''Benden Bayezid'e selam söyleyin ve deyin ki, adalet üzere olsun. Kulları himaye, beldeleri muhafaza etsin. Namazımı bizzat kendisi kıldırsın ve borçlarımı defnimden önce ödesin.'' dedi. Sonra, ''Size vasiyetim olsun. Beni kabrin yanına koyunca ayağımı tutun ve kabrin başına çekin. Sonra kabre koyun.'' dedi. Öğlen namazını ima ile kıldı. Sonra, ''İkindi ezanı ne zaman okunacak?'' dedi. İkindi vakti gelince müezzinin ezan okumasını bekledi. Müezzin Allahu Ekber diye ezan okumaya başlayınca Molla Gürani Hazretleri La ilahe illallah diyerek vefat etti. Sultan II. Beyazıt Han namazında bulundu ve borçlarını ödedi. Cenaze namazı çok kalabalık olup İstanbul ahalisi onun vefatından dolayı gözyaşı döktü. Cenazesi kabrin başına getirilince vasiyetine rağmen kimse ayağından tutup çekmeye cesaret edemedi. Cenazesini bir hasırla kabrin yanına çektiler ve kabre indirip defnettiler. Kabri Aksaray-Topkapı arasındaki eski tramvay yolunun sol tarafında bulunan kendi yaptırdığı caminin önündedir.

0: Gönül görmek istedi ve bir gözü oldu aşığın. Söylemek istedi içindeki yangını. Bir dili oldu, bilen var, bilmeyen var. Böyle başladı maşuğun hasreti. Çünkü görmek ve söylemek de aşığın ayrılık imtihanı ancak. Gel gör ki aşık yine vazgeçmedi görmekten ve söylemekten. Çünkü başka türlüsü onu iflah etmezdi. Bir sufinin Gavs Hazretlerine yakın olmayı istemesi, aşığın görmek ve söylemek istemesine benzer. Sufi, mürşidine yaklaştıkça hasreti artar. Hasrete düşen sufinin tek ilacı Allah için hizmet etmektir. Bundan gayrısı onu iflah etmez.
1: Bir gün öğle namazı üzerindeyken gittim baktım ki Gavs Hazretleri cemaatin önünde namaz kılıyor. Çıktığı zaman iki tane adam, biri ayakkabını getiriyor, biri de bastonunu getiriyor. Benim de içimde öyle bir geçti ki, çocukluk halimiydi. Ben dedim keşke ya ben de bunlar gibi yapsaydım ne olurdu ya. Bakalım bunlar öyle getiriyorlar, hizmet ediyorlar, ben de bunlar gibi yapsaydım. Öğle namazından sonra Gavs Hazretleri çıktığı zaman cemaat içerideyken dışarı çıktı. Bu her iki adamlar çıktı dışarıdan. Birisi bastonu getirmek üzere, birisi de ayakkabı indirmek üzere. Bunlar ikisi öyle raptöye tutuldu. Bunlar tutuldu, ben geçtim rafın öbür tarafına. Ben rafın öbür tarafına geçince mübarek çıktığı zaman, camiden çıktığı zaman şehadet parmağını bana uzattı, dedi benim pilavımı getir. Ben de pilav ne olduğunu bilmiyorum. Fakat sonra anladım ki pilav ayakkabılara diyorlar. Ayakkabılara diyorlar. Öyle bir göz ona bakıyorum ki mübarek çok heybetliydi. Baktım bir de sağ elimi arkama çevirdim. Bir çift ayakkabı elime geldi. İndirdim oraya, ayağını vurdu. Dedi bir de bastonumu ver. Orada birçok bastonlar var ama hangisi mübarekin olduğunu ben bilmiyordum. Bir elimi böyle uzattım, baston da geldi elime. Demek baston da onun imiş, ayakkabı da onun imiş. Verdim eline, gitti. İşte ondan sonra biz gittik çorba almaya gittik. Çorba hani kaşık getiriyoruz ya, çorba dağıtacağız sofulara. Ben gittim orada sofular, dedi biz ağaçlara gideceğiz. Biz de ağaçlara onlarla beraber mi gittim. Burada baltayla ağaç kestiler. Dedi git çağır birkaç sufi gelsin bu ağaçları büyük ağacıyla çeksin camin oraya götürsün bunu doğrayacağız fırın için.

Ya dedim niye ben yapamam dedi. Oğlum sen çocuksun yapamıyorsun. Hele git sofileri çağır. Bir elimi attım bilmiyorum. Bir geliyorum baktım bir ağaç arkamdan geliyor. Getirdim aşağı bunlar da hayret dedi. Ben de hayret dedim. Bilmiyorum çocuk idim. Şimdiki o günleri hatırlıyorum. Acaba nasıl oldu, ne oldu, ne şekil oldu? Demek ki ben de farkında değilim. Nasıl ettim, ne ettim ben de bilmiyorum. Devamlı.

0: Oradan gelirken ben kuzuların peşine gidiyorum. Bizim kendi kuzularımız var idi. Kuzuların peşine gidiyorum. Tabii namazımı da kılıyorum. Benim yanımdaki arkadaşlar, ben namaz kıldığım zaman bana gülüyorlar. Ya sen sufi olmuşsun, namaz kılıyorsun, şudur budur, bana gülüyorlar. Ben de öyle kendi halimdeyim. Gavs Hazretleri ben gördüğüm zaman böyle bu son parmağında bir tane yüzük var idi. Yüzüğün şeyi de öyle kırmızıydı. İşareti üstündeki kaş kırmızıydı. Hep o öyle gözümün önünde geliyor. O gözümle öyle geldiği zaman, ben onu hatırladığım zaman, insanlar böyle geçtiği zaman insanları görüyorum. Görüyorum ama ne şekil görüyorum? Sadece bu sol tarafında sanki bir saat çalışmış gibi. Böyle bir şey oynamış gibi öyle görüyorum. İnsanları öyle görüyorum. Ne biliyorum kadındır, ne biliyorum erkektir, ne biliyorum çocuktur. Başka hiçbir şey görmüyorum. İşte öylece o hal bir sene devam etti. Bir seneden sonra işte o değişti. Ne olduğunu, ben başıma ne geldiğini de bilmiyorum. Benim o arkadaşlar bana başka ekmek mi verdiler, su mu verdiler, ne ettiler onu bilmiyorum. İşte ondan bu yani halen de yani o yaşadığım şeylerin şokundayım. Bak yaşım da şimdi 57, o zaman da 14 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Hele onları hatırlıyorum. Yani gözümün önüne geldiği zaman, ben hatırladığım zaman hani bir şekil oluyorum. Allah'ın dostların kerameti böyle.
1: Sufi mürşidine varmak için neye ihtiyaç duyar? Kalbinde duyduğu lafza-i celal, önünde yürüyen sadat-ı kiram. Onu yol mu durdurur artık? Gözünde her daim nurdan bir cemal. Onu gece mi durdurur, gün mü durdurur artık? Mürşide teslim olmuş cana önüne çıkan engel ne gam? Onu dünyalık bir hüzün mü durdurur artık?
0: Ben bir arada, bizim evimiz köydeydi. Biz köydeydik, orada yayla gideceğiz. Gittik, aramızda bir dağ vardı. O dağı açıp da öyle başka bir köye gideceğiz. O zaman öyle yayla gidiyordu. Sonra araba mesafesini bulunca kadar, arabayı mesela, araba neredeyse araba ulaşıncaya kadar sonra biz arabayla gidiyorduk. Yani araba gelip bizi direktmen evin önünde köyde almıyordu. Biz gittik. Bize şey var, kar yağdı. Kar yağdıktan sonra tipi oldu. Tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi, ya biz nereye gidiyoruz? Biz Gavs Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Tipi gününde gelip bizi kurtarmasa biz daha neye gidiyoruz? Ya dedim öyle bir deneme yapma da bir dönelim, hava açıldığı zaman gidelim. Yok valla dedi, sen dönersen sen dön, ben gideceğim. Dedi, ben kafama koymuşum, gideceğim. Bu biraz gitti, benden ayrıldı, ben de dayanamadım. Dedim o nasıl, ben de öyle. Biz gittik kurban, bayağı tipi oldu. Orada bir mağara gibi bir şey var idi. Biz oraya gizlemek istedik. Bu dedi, ya Rabbi eğer bu Allah rızası için ise bizim bu yolculuğumuz, hemen bir güneş çıksın, biz de yolumuza devam edelim. Eğer değilse hemen sen bizi burada boğdur. Ya dedim öyle beddua da yapma. Yok dedi, sen gel. Biz gittik oraya. Herhalde ikindi namazıydı. Biz orada namazımızı kıldık. Namazı kılınca kadar biz kalktık, baktık ki ne bulut var, ne bir şey var, öyle tertemiz bir hava, güneş. Biz öyle yolumuza devam ettik, gittik.

0: Biz gittik oraya, Gavs Hazretleri'nin bir tane sofisi var idi. Dedi siz dara girdiniz, mağaraya girdiniz. Ondan sonra Gavs Hazretleri'nin imdadını istediniz he. Dedim kim sana dedi? Dedi kim bana dedi? Kimse bana demedi. Ben biliyorum siz ikindi namazı da orada mı kaldınız? Başka bir yanımızda bir arkadaş vardı. Ya dedi bu Gavs'ın sofisi böyle biliyor. Acaba Gavs nasıldır? O da daha yeni gelmişti. O da daha bize yapıştı, bizden ayrılmadı. Dedi siz peki bu kadar eziyet gördü de geldiniz demediniz mi? Biz boğulacağız orada. O da dedi kardeşim benim arkadaşım böyle söyledi. Ben de onu yalnız bırakmadım. Elhamdülillah biz de ulaştık. Hedefimize geldik. Kurban o zaman yani insan gittiği zaman bir hevesleniyordu. Burası dağdır, burası taştır, burası çamurdur, yağmurdur. Biz dinlemezdik. Giderdik o zaman. O kadar muhabbet var idi. Muhabbet çok idi orada.
1: Kalp ilmine sahip olan velilerle beraber olduğunda hem diline hem de kalbine dikkat etmelisin. Onlar gönül avcılarıdır. Kalplere girmeyi bilirler. İnsanların istedikleri şeylere bakarlar. İnsanlar isteklerinde doğruysalar ve Hak Teâlâ'yı bulmak istiyorlar ve ona göre murad ediyorlarsa, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için Allah Teâlâ'ya dua ederler. Allah Teâlâ da o nazlı kullarını kırmaz, dualarını kabul eder buyuruyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Kasrik dergahına bir gün bir dertli gelir ve derdi farklı olsa da dermanı o Allah dostunun yani Gavs-ı Kasrevi'nin duası olacaktır.
0: Derdi olan geliyordu evet. Şimdi bizim arkadaşım birisi hastaydı. Çok hastaydı. Gidip geliyordu doktorlara hiçbir şifa bulamıyordu. Bir gün dedi ya ben doktora gidiyorum hiç şifa bulamıyorum. Dedim sen gel bu sefer senin bir yere gidelim. Nereye dedim Gavs Hazretlerine gidelim. Dedi o muska yapıyor mu bir şeyler yapıyor mu? Dedim dua yapıyor, muskada yapıyor, dua yapıyor insanlara veriyor şifa için. Diyor para falan alıyor mu? Yok dedim para falan almıyor. Ona para almazlar. Tamam dedi para almasalar ben geleceğim. Biz gittik oraya adam tarikat almadı. Dedi ben rahatsızım gelmişim şifa için. Mübarek dedi bir tebessüm etti dedi sen şifa için mi geldin? He dedi kurban ben şifa için geldim. Tamam dedi. Tamam deyince sonra bir şifa muskasını yapmıştı. Bu adama birisi getirdi. Dedi bir tane şifa için diye bir muska istemiş. Bu kimdir? Ben dedim falan arkadaşımızdır. Bana verdi. Ben de ona verdim. O muskayı taktı boyuna geldi. Birkaç gün evinde kaldı. Bir gün bana dedi hadi oraya gidelim. Dedim peki oraya gidelim. Sen iyileştin. Durumun nasıldır? Ya dedi ben anamdan doğmuş gibi oldum. Dedi hemen oraya gidelim. Biz gittik o zaman da geldi tövbeyi aldı. Ondan sonra çalık çocuğunu hepsini getirdi oraya. Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeyi biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. İlla ki yani haftada bir veyahut 10 günde bir en geç bir ayda bir biz gidip geliyorduk. İlla adamın merakı oldu. Yani gidip o mürşidi görelim. Gidip görüp geliyordu. Yani insanlar öyle akım akım gidip geliyordu. Biz gelip anlattığımız zaman mesela insanlar tabii bazıları inanıyordu, bazıları inanmıyordular. Gelip kendi gözünle gördükleri zaman sonra diyordu he valla keşken yani 10 sene önce biz gelip bu dergaha gelip gitseydiler. İnsanlar gelip görmeden inanmıyordular diye. Ama gördükleri zaman mesela hemen diyordu he valla demek ki bu öyle bir şey ki insan gördüğü zaman hemen hücum eder bu şeye mesela tarikatını alıyor, tövbesini alıyor, Allah yoluna düşüyor.
1: Bir sebeple geliriz dünyaya. Bir sebeple.

0: Her şey bir sebepten ibarettir. Her sebebin ardında Allah'ın muradı vardır. Sadat-ı Kiram'ın muradı, Allah'ın muradı doğrultusundadır. Allah bir kulunu dostunun kapısında görmeyi dilemişse, Sadat-ı Kiram o kulunun elini tutar, kapıya kadar getirir. Sufi kendini kapıda bulduğunda nasıl geldiğini çoğu zaman anlamaz bile. Sadece kapıyı bulmuştur, mühim olan da budur zaten. Sebeplerse türlü türlüdür. Mehmet amca işte bu sebeplerden birine tanık olduğu güne götürüyor şimdi bizleri.
1: Benim bir motosikletim var idi, iş yerime gidip geliyordum. O gece bir rüya gördüm. Rüya gördüm, baktım ki benim o motosiklet bir kayanın dibinde öyle dağılmış şeklindedir. Ben de o kayaya öyle asılmışım, düşmek üzerindeyim. Eğer düşsem paramparça olacağım. Bir aklıma geldi, ya dedim ya hani diyorlar insan bir mürşidin elini tuttuğu zaman, bir şeyhin tarikatına girdiği zaman, bir dara girdiği zaman, insan çağırdığı zaman hemen imdadına geliyor. Ben rüyadan bunu diyorum. Dedim ben Gavs hasretlerinin müridiyim. Ben bir defa dedim ya Gavs, dedim dağ var idi, büyük bir dağ. Ben yükseldim. Öyle ucuna gittim de tam çıkamadım. İkinci bir defa dediğim zaman, yani belki bir adım boyu kadar da üstüne çıktım. Öyle orada indim. Elhamdülillah dedim. Demek ki şeyhin menfaati böyleymiş. Bir gözümü açtım, baktım ki ter içerisindeyim, rüyadır. Sabahleyin namazımı kıldım, benim bir iş yerim var idi. Ben o motorla iş yerime gitmek üzereyken artık o rüyam, ben o an unuttum yani, kafamda değildi. Böyle bir süratli gidiyorum, bir karşıya girince baktım ki karşıdan bir şey geliyor. Bir araba öyle hızlı geliyor ki yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim. Dedi ben seni tanıdım. Dedi, ama bilmiyorum dedim. Elimde de birisi bir direksiyon aldı elimde dedi. Böyle etti. Ne araba devrildi, ne bir şey oldu, o kız ne diye, ne de ben sana vurdum. Bu nedir ya? O öyle deyince o rüya aklıma geldi. Dedim vallahi bunun eseri demek ki budur. Sonra biz tekrar konuştuk. Dedi peki o ne sırrıydı? Dedim vallahi durum böyleyken böyle. Dedim ben böyle söylemişim, benim böyle bir şeyim vardır. Dedim durum böyleyken. O da dedi ya kardeşim dedi ben adamı görmedim. Dedi sadece eli gördüm. Dedi bir el geldi direksiyonu tuttu, böyle yaptı, elimden çıkarttı. Dedi ben onu gördüm. Dedi o senin şeyhin kimse, sen beni oraya götüreceğiz. Dedim tamam seni götürürüm, başım üstüne. Biz dedi falan gün gideceğiz. Biz gittik oraya, adam hemen daha kapıdayken görünce vallahi dedi el bu şeyhin elidir. Dedi bu eli ben orada gördüm, direksiyon üzerine dedi ben gördüm. Hemen oradayken bağırdı çağırdı kendini attı Gavs Hazretleri'nin ayağına. Öyle öptü mübarek bir tebessüm etti. Dedi gel tövbeni al. Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavgada yapıyorduk, ne bilirim yani her şey üzerime de gelirdik. Her zaman dövüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim, onlar hep benden gitti, kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim, ne de kimsenin kalbini kırdım. Önce mesela ben bir bostanın yanına geçtiğim zaman elimi atıyordum, orada bir şey alıyordum. Mesela bir şeyin yanına gittiğim zaman illa ki ya dedim keşke bu benim olsaydı. Ondan sonra ben oraya istihap ettikten sonra yani her şey sadece bir halalından bekledim. Halalından bekledim. Yani gözüm hiç dışarıda olmadı. Kendi el emeğimle halalından bekledim ben.
0: Ömür sürekli bir bekleyişle geçiyor. Hep beklenen bir şey var ve bitmek tükenmek bilmeyen beklentiler. Ve bir bekleyen var bazen. Bekleyen bir şey var. Mutluluk bekliyoruz örneğin. Telefon bekliyoruz. Hafta sonunu bekliyoruz. Ama beklemiyoruz kendimizi bir günden bir güne. 20. asrın Türkiye'sinde insanlar Kasrik dergahına gittikleri vakit kendilerini orada beklerken bulurlar. Bir yol buldular orada. Dermanı kesilmiş dizlerin bağı çözüldü ve bir söz buldular orada. Elest bezminde Allah'a vermiş oldukları söz. Gavs Hazretlerini ziyarete gelen herkes Kasrik dergahını bekler oldu artık. Bu dergahta beklenen her şey aynıydı. Bir nazardan ibaretti ve bir duada. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek. Ben...

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Baktık kasırgen gittik.
5: O sadatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanın cazibini cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

denize kavuşan bir nehirde nehirlik biter, nehir girdiği denizin bir parçası olur. Yediğimiz bir ekmek bünyemiz içinde erir ve vücudumuzun bir parçası haline gelir. Seven bir kimsenin varlığı da duyduğu muhabbetin şiddeti kadar sevdiğinde kaybolur, buyuruyor Hazreti Mevlana.

İşte o denize dökülen, denizde kaybolan ırmaklar salihlerdir, Allah dostlarıdır. Onlar kendilerine ulaşanları Allah rızasına taşırlar. Sularına karışanları denize kavuştururlar. Salihlerle beraber olmanın, velilerin meclislerine katılmanın değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Salih rahmetullahu aleyh ile bulundukları bir gün şöyle buyurdular. Yeryüzünde seyahat eden bazı melekler vardır. Bunlar zikir meclislerini bulduklarında diğer arkadaşlarını çağırırlar. Gelin, aradığınız buradadır derler. Hep birlikte salihlerin zikir meclislerini göğe kadar kuşatır, tavaf ederler. Allah Teala onlara kullarımı nasıl buldunuz diye sorar. Melekler onları seni zikrederken, seni tesbih ederken bulduk derler. Allah Teala şahit olun onları bağışladım der. Melekler ama onların arasında biri var, zikir için değil başka ihtiyaçları için orada bulunuyor derler. Allah Teala, onlar öyle şerefli bir topluluktur ki onlarla birlikte olan da onların hatırına affedilir buyurur. Bu ne büyük bir şereftir ki salihlerle beraber olan, niyeti ne olursa olsun sırf onların meclisinde bulunduğu için kurtuluşa eriyor. Salihlerin kıymetini anlatmanın, onlarla beraber olmanın değerini belirtmek için daha ne söylenir?

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerine şöyle sordular: melekler ne maksatla salihlerin sohbetlerine gelirler? Şayet huzur elde etmek içinse onlar zaten daima huzur halindedirler. Yok, makamlarının yükselmesi içinse onların makamları sabittir, ilerisine geçemezler. Büyük veli şöyle cevap verir: melekler salihlerin meclislerine lezzet almak için gelirler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi zikir halkaları cennet bahçeleridir. Salihlerin dergahında bulunan tat, muhabbet öyle cezbedicidir ki melekler bile o tattan kendini alamaz, o muhabbete iştirak eder.

0: Salihlerle birlikte olan, onların boyasıyla boyanan muhabbete doyar, ilahi vuslata erer. Kasr-ı dergahına gelenler bu niyetle geldiler de dost meclisinde buluştular. Allah Teala'nın sadıklarla beraber olun emrini yerine getirdiler.
1: Gavusumuz kaddesullahu sırru, siz dedi kimlerle olursanız onlarla haşir neşir olursunuz dedi. Ve herkes ki kim ki neyle haşir neşir olursa onun da ifade verecektir. Bizim eksigimiz çoktur, hatalarımız çoktur. Allah eksiklerimizi, hatalarımızı onların nuru yüzü hürmetine, hatırına versin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi de onların nuru yüzü hürmetine affetsin inşallah.
2: Ağlayarak Kavs dedi ki, ey mollalar, bizim hiçbir amelimiz yok. Hiçbir amel yok. Allah'ın huzuruna çıktığım gün Allah bana sorar. Der ki, Abdülhakim, kulum sen bana ne getirdin? Ben diyeceğim ki, ya Rabbi, bir dilenci kapına gelmiş. Bir dilenci sana ne getirebilir? Ancak senin rahmetinden bir şeyler ister. Sen padişahsın. Ben sana ne getirebilirim? Ancak ya Rabbi, benim amelim yok. Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Bir şey yapamadım. Beni bağışla Allah'ım. Yalnız benim tek bir amelim var ya Rabbi. Allah soracak bana, nedir o amelin? Ya Rabbi, ben senin dostuna gittim. Şahaznevi'ye gittim. Ben onun yıllarca ekmeğini yedim. Çorbasını içtim. Şimdi elimde ekmek onun ekmeğidir. Ya Rabbi, ne olur beni şu ekmek hürmetine bağışla. Evliya ile beraber olmak, Allah dostlarıyla, hele Resulullah'ın evladıyla beraber, Seyyid ile beraber olmak, bu ne büyük bir devlet.
3: Daha bundan güzel bir şey var. Bak, bu Allah dostları öbür dünyada elimizi tutacak. Yalnız biz de elimizi tutmaları için namuslu olacağız. Yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Bu işin temeli, nasıl binanın temeli somel demirse kolonların binayı ahta tutar. Bu işe de yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Her varlığı kendimizden üstün bileceğiz.

0: Kasri Köyü, Davs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavgada yapıyorduk ne bilirim. Yani her şey üzerime de gelirdik. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim. Ne de kimsenin kalbini kırdım.
2: Gayemiz Gavs Hazretlerine yetişip Kasrik dergahının havasını solumuş sufilere ulaşmak ve o günleri bizzat onlardan dinlemekti. Bu niyetle Türkiye'nin dört bir yanına gittik. En son Iğdır'daydık. Iğdır'dan dönerken Medine Bahçesi isimli bir mekan dikkatimizi çekti. Ancak yolumuz uzundu. Geçip gittik. Ne var ki bu içimize yük oldu ve daha fazla taşıyamadık. Geri dönüp Medine Bahçesi'ni ziyaret ettik. Bizi Mehmet Fırat isminde bir amca karşıladı. Kendisi arıcılıkla uğraşıyormuş. Biraz sohbet ettikten sonra Mehmet amcanın Gavs Hazretleri'nin sufisi olduğunu öğrendik. Medine Bahçesi'nde insanı ilk görüşte cezbedecek bir güzelliğe sahip onlarca ağaç var ve her ağacın bir sahibi. Mehmet amcanın ve Medine Bahçesi'nin hikayesini dinliyoruz şimdi.
1: Benim adım Mehmet Fayat Fırat. Kurban ben 1954 doğumluyum. Ben Doğu Beyazıt'tan doğmuşum. Ayrancı köy nüfusuna kayıtlıyım. Şu anda ben Iğdır Karaköy köyünden ikamet ediyorum. İşte 13 seneden beri ben bu köye gelmişim. Buraya dümdüz bir araziydi. Bunu bir bahçeye çevirdik biz. Bunu diktiğim zaman, buraya ağaç diktiğim zaman da ilk olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir ağaç diktim ben. Ondan sonra onun ehli beytine ben ağaç diktim. Şimdi 43 tane ağaç dikmişim. Hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine ve müşriklere, Gavs Hazretleri'nin adına dikmişim. Bu Gavs Hazretleri'nin ağacıdır. O zamandan ben belirledim. Dedim bu Gavs Hazretleri'nin ağacıdır. Diğer yandaki Sultan Hazretleri'nindir. Bu yandakini ise Seyyid Abdülbakı Hazretleri'nindir. Burada da bir tane ağaç vardır. O da kırmızı elma ağacıdır. Bu aşağıdaki. O da Seyyid Muhammed Hazretleri'nindir. Asım büyük oğlundur. İşte bu gördüğünüz ağaçlar her bir salata bir tane dikmişim.
2: Elest Bezmi'nden bu yana yol hep ikiye ayrılır. İnananlar birdir ancak inanmayanlar ikiye ayrılır. Aşıkların kârla zararla işi yoktur. Gel gör ki huzur-u ilahide hesaplar ikiye ayrılır. Kemal sahibi gözün gördüğü birdir. Gözü birlikte olan aşka talip olmuş demektir. Talebi aşk olanın gözüne zahmet görünmez, dert görünmez. Aşkını anlatmak için kendini yollara vurur, dur durak bilmez, yola vurulur ve hep anlatır. Gün gelir köy köy dolaşıp anlatır, gün gelir mihraba geçer, susup anlatır.
1: O zaman Gavs Hazretleri'nin vekilleri var idi. Vekiller gelip köy köy dolaşıyorlardı, tarikat veriyorlardı. Tarikat veriyorlardı, bizim köye geldiler. Bizim köye geldi dedi Gavs Hazretleri'nin vekilleri gelmişti. O Bitlis Kasrık'tan bir tane Gavs şeyh çıkmış diyor. Tarikat veriyor, tövbe veriyor. Diyor insanları mesela

0: İşada çağırıyor. O zaman geldiler. Biz de köydeydik. O zaman elektrik falan hiçbir şey yok idi. Biz köydeydik, yayladaydık. Geldiler. Baktım ki öyle geldiler. Başlarında sarık. Yani öyle cübbe, sarık, öyle karabalık bir şey geldiler. Bütün köy çıktılar bunların önüne, bunların temaşasına baktılar. Dedi bunlar Gavs Hazretleri'nin vekilleridir. Gelip tövbe veriyorlardı. Bunlar tövbe verdikten sonra ertesi gün dedi şimdi biz Şeyh'in evine gideriz. Gelmek isteyen varsa gelsinler. O zaman tarikat, tövbe alanlar hepsi gittiler. Araba tuttular. Bizim köyde iki araba dolu gitti. Gitti bunlar gittiler. 2-3 gün Gavs Hazretleri'nin evine kaldılar. Gavs'ı ziyaret ettiler. Gördüler, manzarasını gördüler. Bundan sonra geldiler. Bunlar herkes öyle muntazam bir şekilde mesela sarıklarını bağladılar. Sakal bırakanlar sakal bıraktılar. Öylece o devam etti yani. Devam etti bir araya kadar devam etti. Ondan sonra mesela köy köy, kasaba kasaba bunlar gezdiler. Öylece yayıldı bizim bu tarafa. Benim babam ilk gitti geldi. Babam köyde gitti geldi. Yani benim babam önce hali başkaydı. Hali başka dedim yani mesela milletle hep böyle kavga yapıyordu, dövüş yapıyordu, bilmem şu yapıyordu, bu yapıyordu. Benim babam gitti geldi. Bir baktım ki babam ağlıyor. Sabahleyin baktım ki babam ağlıyor. Buralarda öyle yaşlar geliyor. Dedim babam sen niye ağlıyorsun? Dedi oğlum dedi ben Gavs Hazretlerine gittim geldim baktım ki işledim o kötülükler o şeyler ya hatırlıyorum dedim keşke bunları yapmasaydım daha gitse önceden 10 sene önce gidip gelseydim dedim ondan dolayı dedi ben ağlıyorum dedi ondan dolayı ben ağlıyorum dedim babam peki nasıl bir şeydi dedi oğlum dedi sen gidip de göreceksin. Dedi insan artık daha bu dünyada yani kötülük tarafından elini çekiyor. Bir mürşidi gördüğü zaman elini bu dünyadan çekiyor diyor. Sadece iyilik tarafına davranıyor. Önce yani babamda o eseri ben gördüm. Ondan sonra ben de çok merak ettim.
1: ...1960'lı yılların ikinci yarısı. Kasrik dergahına giden yolların su gibi aktığı bir dönem. Ne Fırat'ta ne Dicle'de böyle bir coşku yok. Ve insanların kalbinde zamanın sultanını görme lezzeti. Mehmet amcanın Kasrik dergahına bu ilk gidişi. İlk ziyaretin tadı her zaman bir başka.
0: Ben 14 yaşındayken Gavs Hazretleri'nin evine gittim. 14 yaşındaydım. Onun vekilleri vardı. Vekil bizi topladı. Dedi biz mesela bu hafta başına gideriz Gavs Hazretleri'nin evine gideriz. Millet toplandı mesela bir araba tuttular. Bir araba tuttular biz Doğu Beyazıt'tan yarı da Diyadin'den. Diyadin'de de vekili var idi. Öyle arabayı doldurdular. Biz gittik. Direktmen Kasır Köyü'ne gittik. Kurban o zaman şöyleydi. Bu yarım otobüsler var idi. Bazen biz açık arabalarla gidiyordu. Tabii gidip geliyorduk. Tabii bu zamanki gibi öyle rahat yol yok idi. Yollar asfalt değildi. Biz gidip geliyorduk mesela toz toprak içerisinde. Tabii yolda biraz biz eziyet çekiyorduk. Ama o eziyet bizim gözümüze gelmez. Buraya gittiğimiz zaman sanki hiç o eziyeti görmemiş gibi. Kurban Hakkı Hazretleri şöyleydi. Yani çok hiddetli bir insan. İnsana böyle baktığı zaman insan yani insan korkardı ondan. Böyle baktığı zaman insan korkardı, çekinirdi. Çekinirdi yani öyle bir heybeti var idi ki mübarek. Ondan sonra devamlı onun iki tane cübbesi var idi ben gördüm. Bir beyaz cübbesi var idi. Bir de sarı cübbesi var idi. Beyaz cübbesi her zaman giyerdi, cemaatin önüne namaz kılardı. Fakat sarı cübbesi ise teveccühlerden giyiyordu. Devamlı öyle yani hiddetli bir insan. Ondan sonra halim idi, konuşması. İnsanla konuştuğu zaman çok halim, çok nazik. Hep tebessümle konuşuyordu.

0: Hele biz zatıydı kurban.
1: Dervişler halim olur, hak ile kelim olur. Hem kalbi selim olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler mestur olur, dil sarayı nur olur. Hak ile manzur olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler cennet gülü, İsmi azam bülbülü, hayat bahşeyler dili, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Derviş olan hak olur, sahibi idrak olur, masivadan pak olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım.
0: Çok halim, çok nazik, hep tebessümle konuşuyordu. Mübarek devamlı sohbet yapıyordu. Mübarek hep temizlik üzerine çok konuşuyordu. Diyor, temizlik imandandır. Diyor, önce insan temizliğine bakacak. Önce temizliğine bakacak. Mesela evinden temiz olacak. Kabuğu, kaşığı, her şey temiz olacak. Mesela hanım hamur yaptığı zaman abdestli olacak, temiz olacak, tırnağını almış olacak. Bunu tertemiz yapacak ki içinde zulmet kalmasın. Bunu yapmasa, temizliğine bakmasa içinde kalır. Zulmet kalır, insanlar rahatsız olur.
1: Şair bir beytinde sevgili dedi ki diye başlıyor. Sevgili dedi ki bu gece rüyana geleceğim. O gün bugündür gözüme uyku girmedi. İlk tövbe uyku gözü görmeyen bir göz misali. Erenler meclisine ilk adım ve sofradan ilk lokma. İlk defa açılan bir perde ve sanki dünyaya yeni bir gözle bakmak ilk defa.
0: Ben gittim, herkes sıraya girdi, dedi yine gelenler tövbe alacaklar, tarikat alacaklar. Ben de o sıraya girdim, ben de aldım. Tabii sırayla insan gidiyor da ben de gittim, dedi ya Rabbi ben pişmanım. O zaman ben tabii 14-15 yaşındayken küçük çocuklara şöyle diyordu, ya Rabbi ben pişmanım, yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Çocuklara da şöyle diyordu, annemin babamın dediğini yapacağım, namazımı kılacağım, orucumu tutacağım, bir daha günah işlemeyeceğim diye tövbe veriyorlardı. Biz de aynı o şekilde bana o çocuk tövbesini vermedi de büyük tövbesini verdi. Dedi, ya Rabbi ben pişmanım. Ben dedim ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Aynısını ne söyledi ben de öyle tekrar ettim. Kurban o zaman ben tövbe aldığım zaman akşam namazından sonra bizi çağırdılar. Yeni tövbe alanlar gelsin talimatını vereceğiz. Burada bir vekil var idi, o işlere bakan bir vekil var idi, bize talimatı anlattılar. Siz böyle böyle banyo yapacaksınız, böyle sağ taraf üzerine yatacaksınız, gördüğünüz rüyayı sabahleyin gelip mesela diyeceksiniz, böyle böyle bir rüya gördüm veyahut Kas Hazretlerine diyeceksiniz veyahut vekillere diyeceksiniz. Sabaha kadar konuşmayacaksınız mesela güneş doğunca kadar. Biz de aynen o talimata uyduk. Aynen uyduk, o şekilde yaptık kurban. Akşamları tabii tövbe banyosunu biz yaptık. Sabahleyin kalkınca, güneş doğunca kadar tabii biz konuşmadık. Ondan sonra biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra işte gereken neyse biz yaptık orada yani. Öğle namazı geldi, öğle namazını da biz kıldık. Ertesi gün de teveccüh var idi. Ben teveccühüne girdim. Aç karnına tabii teveccühe giriliyor. Ben de girdim teveccühüne. Benim üzerime geldiği zaman tabii her bir sufinin üzerine geldiği zaman bir şey söylüyor. Benim üzerime geldiği zaman söylediği kelimeyi halen de kafamdadır. Yani ben unutmamışım. Bana dedi elmedet, elmedet, ya şahil, ser tehtey medine elmedet. Bunu benim üzerime söyledi. Ben halen hatırlıyorum. O zaman da çocuktum, gözümde yaş geldi. Helen de onu hatırladığım zaman içimden ağlıyorum. O zaman öyleydi kurban.

0: Benim için birbirini seven, birbirini ziyaret eden, benim için zikir ve sohbet meclisi kuran kimselere muhabbetim hak olmuştur buyuruyor Allah Teala Celle Celaluhu. Kasrik dergahına Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelenler bu niyetle geldiler, bu müjdeye nail oldular. Allah Teala'nın muhabbetini bizzat kalplerinde yaşadılar, manevi ikramlara şahit oldular, manevi ikramlarla evlerine döndüler.
1: Değişik insanlar da geliyordu. Orada çok değişik insanlar da geliyordu. Mesela bazen bazı insanlar geliyordu, biz hiç tanımıyorduk. Bir ara ben gittim, baktım ki iki tane motosiklet durmuş oraya. Motosikletler, baktım ki bu turist, yani yabancı. Bunlar da caminin içinde, baktım her birisinin elinde bir tane alfabe okuyorlar. Ben çok merak ettim, sordum, dedim bunlar kim? Bunlar Hollandalı mı, Belçikalı mı, nerede dedi, bunlar orada rüya görmüşler. Siz gidip falan yere gideceksin, orada bir şeyh vardır. Gidip oradan tövbe alacaksın, Müslüman olacaksın. Bunlar da ona göre artık da pasaportunu ne şekil yapmışlar da nasıl gelmişler de onu da bilmiyorum. Ben sadece onu sordum, gelmişler orada bulmuşlar mübareği. Orada Müslüman olmuşlar, bir de orada elfabayı başlamışlardı, elfaba okuyorlardı. Her gün misafir var idi. Mesela öyle yaklaşırken misafirler geliyordu. Bir gün ben bir şeye şahit oldum. Gavs Hazretleri'ne dedi kurban dedi, çorba hemen bitmek üzeredir diye iki otobüste misafir geldi. Dedi ne yapalım şimdi, yeni çorba mı yapalım, ne yapalım? Mübarek geldi üzerine böyle durdu, helen gözümün önündedir. Kepçenin ucunu tuttu, böyle bir karıştırdı. Ya dedi Şah-ı Kızna'nın hümmetine diye bu yetecek, dağıtın, yeter bu. Dağıttılar, yetti, hepsine de yetti. Tabii ilk gittiğim zaman evet biz 9 gün kaldık, fakat başka zaman gittiği zaman bir 3 gün kalıyorduk, bir hafta kalıyorduk, belli olmuyordu, 10 gün kalıyorduk. Kurban o 9 gün içerisinde, şimdi orada yapılan inşaat vardı, mesela cam inşaatı vardı, başka inşaatlar vardı, mesela oraya çalışmak isteyenler gidip orada çalışıyorlardı. Odun getirenler gidip odun getiriyorlardı. Siz camide mesela ibadetini yapanlar da ibadet yapıyorlardı. Yani o zaman öyleydi. Tabii her taraftan insanlar akıyordu oraya. Her tarafta geliyordu. Yani sadece biz burada doğudan değil de batıdan da geliyordu, Orta Anadolu'dan da geliyordu. Mesela Sirt'ten geliyordu, İstanbul'dan geliyor. Her taraftan insanlar geliyordu orada. Çok bayağı kalabalık.
2: Orada şöyle diyelim. Her branştan yahut her kademeden diyelim. İnsanlar geliyorlardı. Avustralya'da sallallahu aleyhi ve sellem Esrarolu Hazretlerini ziyaret ediyorlardı. Ya sadece Türkiye'den gelmiyordu.
3: Aşıklar, hep aşıklar vardı kurban, Allah razı olsun. Benim gibi gelenler vardı, götürürdük ara sıra. Bizimle beraber ya arkadaşlardan, kendi bulunduğumuz arkadaşlardan götürüyorduk. Onlar da öyle olurdu yani, böyle hep. Aşk ve muhabbet dolu olurlardı.
4: Kasrik çok güzel bir yer maşallah. Yani insan oraya gittiği zaman sanki bir cennete giriyor gibi. Öyle havası, öyle teneffüsü, yani insana gülüyormuş gibi. Öyle çok hoş.
1: Kar yağdıktan sonra mesela tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi, ya biz nereye gidiyoruz? Biz Gavs Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Bu tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha nereye gidiyoruz? Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeye biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Nex Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre,

Başkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu, Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediklerini, bu süreçte Irak bölgesel yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti. Erdoğan, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, merkezi hükümetin bir an evvel teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümet hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem ülkede hem komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Next Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Next Sosyal hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü'nün Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtada barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesi olduğunu belirtti. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı koordinesinde Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Murat Kurum, bugün Türkiye'nin COP31 liderliği sürecinde şehirlerin geleceğini ele alıp dirençli şehirleri konuştuklarını söyledi. İklim kriziyle mücadeleye dair yaptığı çalışmalardan COP31 başkanlığına gelene kadarki edindiği tecrübeleri paylaşacağını belirten kurum, şöyle devam

çevre başlığı olarak mı görüyor, yoksa artık günlük hayatlarının bir parçası olarak mı konuşuyor? Şimdi sizlere bu sorulara cevap veren bir analiz sunacağım. Son iki ay içerisinde önemli bir araştırma yaptık. Son iki ayda iklim değişikliği konusunda dünya genelinde tam 39 milyon içerik üretilmiş ve yaklaşık 2 milyar etkileşim ve 196 milyar erişim sağlanmış. Yani iklim meselesi artık yalnızca uzmanların konusu değil. İklim değişikliği artık insanların gündelik hayatına, şehirlerine, ekonomilerine, suyuna, gıdasına, güvenliğine ve geleceğe dair beklentilerine dokunan çok daha büyük bir başlık haline geldi. Bakan kurum insanların deprem riski ve iklim krizi gibi önemli gerçekle yaşadığını, kendilerinin de deprem direncini ve iklim değişikliğine uyumu iki ayrı hedef olarak görmediklerini vurguladı. Bunları dirençli bir şehrin birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak değerlendirdiklerine işaret eden kurum, COP31 dirençli şehirler bölgesel etkinliği kapsamında Hatay'da yaptığımız programlarda aslında bu anlayışın bir parçası. Biz burada sürdürülebilir şehirler meselesini teorik başlıklarla değil, sahada edindiğimiz tecrübelerle anlatmak istedik diye konuştu. Bu anlayış en ağır biçimde 6 Şubat'tan sonra sahada sınadıklarını belirten kurum, 11 ili ve 14 milyon insanı etkileyen çok büyük iki depremi yaşadıklarını hatırlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Milli Türk Talebe Birliği'nin İstanbul Üniversitesi İşbirliği ile Fatih'teki Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde düzenlediği Siyaset Okulu konferansında konuştu. Bakan Bulat, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin üzerinde dünyadaki bütün güçlerin, vesayetçilerin gözü var. Ülkemizi kontrol etmeye, yönetmeye gayret ediyorlar. O arada da siyasi iktidarları yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu nedenle yönetilmesi kolay bir ülke değil. Bakın şu anda kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda savaşlar var. Ama biz 23 yıldır terörü yendik. Türkiye'de asayişi getirdik, huzuru getirdik, yasakları kaldırdık. Hürriyetleri genişlettik ve ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük. 1.6 trilyon dolarlık ekonomiye getirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 sonundan beri bütün kadroları, ekipleri her aşamada yaptı. Son 11 yıldır da Cumhur İttifakı ile beraber bu başarılı icraatlar devam ediyor dedi. Bakan Bulat, mal ve hizmetler ihracatının 400 milyar dolara yükseldiğini belirterek, Türkiye'de altyapılar 300 milyar dolar yatırımla tamamen yenilendi. Enerjide 200 milyar dolar yatırım yapıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, su, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen toplam enerji üretimimizin yarısına ulaştı. Kaliteli, standartları yükselmiş bir hayat standardı ülkemize, halkımıza sunuldu diye konuştu. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada dün bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Bu kapsamda Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 87 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 79 asayiş ve 6 komando timi olmak üzere toplam 467 jandarma personeliyle 7 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda yapılan aramalarda 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı, 3'ünün işlemleri devam ediyor. Açıklamada ayrıca gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Son gününde halka açılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'ne sergilenen savunma sanayi ürünler

0: nedenle vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul'un organizasyonuyla düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuar son gününde halkın ziyaretine de açıldı. Fuar kapsamında sergilenen savunma sanayi çözümleri ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Sergilenen ürünler arasında kamu ve özel savunma sanayi şirketlerine ait birçok ürün bulunuyor. Ziyaretçiler ürünlerin donanım ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken standlardan sorumlu saha görevlilerinden detaylı bilgi aldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Nebatiye kent merkezindeki Üniversiteler Mahallesi ile Haris, Kafre ve Mansuri beldelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail'e ait bir insansız hava aracının Sur kentinde Burç Rahal ve Abbasiye beldeler arasında bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.736'ya ulaştı. Açıklamada son 48 saatte bir enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşıyla 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 850 kişinin hayatını kaybettiği, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı işbirliğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 31 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 15-23, Bursa 15-14, Edirne 13-25, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-25, Balıkesir 13-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 14-27, Aydın 15-29, Manisa 15-28, Denizli 15-26, Muğla 11-24, Uşak 12-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 15-29, Isparta 10-24, Mersin 15-27, Kahramanmaraş 14-25, Hatay 13-27 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 10-22, Konya 11-24, Kayseri 7-22, Sivas 5-20, Eskişehir 10-22, Nevşehir 9-20 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 10-18, Rize 10-19, Samsun 10-20, Ordu 9-18, Giresun 10-19, Zonguldak 10-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve yağmurlu. Erzurum 2-16, Erzincan 7-20, Malatya 8-21, Van 5-15, Hakkari 5-17, Kars 0-15 derece.

Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 10-25, Diyarbakır 9-25, Şanlıurfa 13-26, Gaziantep 11-25, Mardin 10-25 ve Siirt 10-24 derece.

ana haber bülteninin tekrarını dinlediniz. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, yani onun arkadaşlarını anlatıyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz her alanda, her zamanda çok büyük fedakarlıkta bulundular. Onlar hayatlarını yaşarken zevklerini, heveslerini, hislerini ön planda tutmadılar. Onlar ahireti, Allah ve Resulünün emirlerini hayatlarının maksadı ve gayesi haline getirdiler. Sahabe-i kiram efendilerimiz yeri geldi aç kaldılar. Yeri geldi korkuya kapıldılar. Yeri geldi nice mücadele edilmesi gereken şeylerle mücadele ettiler. Onların gayretlerinden biri de Allah yolunda çekmiş oldukları susuzluk, açlık gibi fedakarlıklardı. Şimdi de onlardan bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha yeni İman edenlerin oluştuğu bir dönemde fedakarlıkta bulundukları gibi Medine-i Münevvere döneminde de, Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı döneminde de, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatından sonra da her zamanda fedakarlık ve gayretle bu İslam'ı, bu dini cihana yaydılar. Kıtalara aktardılar, ulaştırdılar. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Ayyaş bin Ebi Rebi'a radıyallahu anhum efendilerimiz ağır yara aldılar ve yere düştüler. Bu zatın üçü de Hazreti İkrime Ebu Cehil'in oğlu, Haris bin Hişam Ebu Cehil'in kardeşi, Hazreti İkrime'nin amcası, Ayyaş bin Ebi Rebi'a da Ebu Cehil'le ana bir kardeş, yani o da yine Hazreti İkrime'nin üvey amcası oluyor. Ve böylece Ebu Cehil'e en yakın olan insanlar, fakat bunlar sahabelerin önde gelenleri. Biri Ebu Cehil'in oğlu, biri kardeşi, biri üvey kardeşi. Bu kişiler Yermük Savaşı'nda İslam'a büyük gayret ve emek veren bu insanlar yaralandılar ve yere düştüler. Haris bin Hişam radıyallahu anh içmek için su istedi. Hazreti İkrime'nin amcasıydı o. Askerlerden biri ona su götürdü. Fakat Hazreti İkrime'nin kendisine baktığını görünce "Bu suyu İkrime'ye götür," dedi. İkrime onun yeğeni oluyordu. Hazreti İkrime suyu alırken Hazreti Ayyaş bin Ebi Rebi'a'nın kendisine baktığını gördü, suyu içmeyerek "Bunu götür Ayyaş'a ver," dedi. Fakat su Hazreti Ayyaş'a yetişmeden o ruhunu teslim etti. Bunun üzerine suyu götüren asker Hazreti Ayyaş vefat ettiği için hemen Hazreti İkrime'ye koştu. Fakat Hazreti İkrime de ruhunu teslim etmişti, şehit olmuştu. Suyu getiren asker bu sefer hemen İkrime'nin amcası Hazreti Haris'e koştu, fakat o da ruhunu teslim etmişti. Her üçü de şehit oldu. Burada şunu görüyoruz. Üçü de ağır yaralı ve ruhunu teslim etmeden, şehit olmadan az önceki hallerindeler. Yani hayatlarının son anlarındalar. Kim bilir o suya ne kadar çok muhtaçtılar. İçleri, ciğerleri ne kadar çok yanıyordu. Ama Hazreti Haris, Hazreti İkrime'nin suya baktığını görünce ona götür diyor. Hazreti İkrime de Hazreti Ayyaş'ın suya baktığını görünce ona götür diyor. En son ona götürdüğünde o ruhunu teslim etmiş. Hemen ikinci Hazreti İkrime'ye geldiğinde o da o ruhunu teslim etmiş. Hazreti Haris ilk suyu isteyen, o da ruhunu teslim etmiş. Elde bir bardak su, onlar suyu içemedi,
Ama ne içtiler? Şehadet şerbetini içtiler. Onlar bir taraftan şehit olmak üzere şehadetin ikramıyla, şehadetin kanatlarıyla uçmak üzere hazırlanmışken, bir taraftan da çok büyük bir ikram örneği, kardeşini kendi nefsine tercih etme, onu önemseme örneğini göstermiş oluyorlar. Bir de bu güzel ahlakın da ecrini ve mükafatını alarak bu dünyadan göç ediyorlar. Şehadet şerbetini içiyorlar. Cennete kanatlarını takmış olarak uçuyorlar. Onların bu güzel hadiseyi yaşadıkları ve bize örnek oldukları hadise, savaş, Yermük Savaşı. Yermük Savaşı şöyle:

gerçekleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra meydana gelen bir savaş bu. Hicretin 13. veyahut da 15. yılında meydana geliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin hilafeti döneminde meydana gelen bir hadise. Hazreti Ebubekir Efendimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Arabistan'ın kuzey tarafları, yani Suriye'nin güney taraflarında pek çok belde İslam'la şerefleniyor. Ve orada İslam'ın bir hakimiyeti meydana geliyor. Ve Hazreti Ebubekir Efendimizin gönderdiği ordular karşısında yenilgiye uğrayarak Suriye ve Filistin'deki egemenliğinin sarsıldığını görüyor Bizans İmparatoru Heraklius. Ve o Müslümanları ele geçirdikleri o yerlerden söküp atmak amacıyla büyük bir ordu hazırlıyor ve Ürdün'ün doğusuna açılan Yermük Vadisi'ne ordularını sevk ediyor. Ordunun başkomutanlığına Theodoros'a veriyor ve Heraklius, Bizans İmparatoru, Antakya'da. Ordunun başkomutanı Theodoros, Antakya'da. Bir Bizans ordusuyla İslam ordusu karşı karşıya gelecek. Nerede? Yermük Vadisi'nde. Bizansların bu hazırlıklarından haberdar olan Suriye orduları başkomutanı Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Yermük Vadisi'ne hareket edilmesine karar veriyor ve Müslümanlardan bir ordu hazırlanıyor. Bizans ordusu 100 bin kişi. Ona karşı Müslümanların ordusu ise 25 bin kadar. Bu orduda 100'ü Bedir gazisi, 1000 kadar sahabe var. Gerisi tabi'in ve tebe-ü tabi'inden, yani Peygamber Efendimiz'i görmemiş ama sahabeleri gören nesilden. Artık o dönemlerde, Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonraki dönemlerde tabi'in dediğimiz, yani sahabeleri gören nesil hızla çoğalıyor. Irak tarafının valisi olan Hazreti Halid bin Velid de radıyallahu anh Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'a yardıma geliyor. Hazreti Halid bin Velid de radıyallahu anh Efendimiz bir savaş dehası. Hazreti Halid bin Velid ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhuma Arapların daha önce bilmedikleri bir savaş nizamını, bölük ve tabur sistemini ilk defa muharebede uygulamaya karar veriyor. Şimdi çok büyük bir çatışma var. Müslümanlar bir imparatorluğa karşı, bir Bizans imparatorluğuna karşı mücadele edecekler ve onların orduları çok kalabalık ve geçmişi olan bir imparatorluk, bir ordu düzeni. Ve muharebe başladığında Bizans'ın sayıca üstünlüğüyle de çok şiddetli bir saldırıyla başlıyorlar ve Bizans'ın birlikleri İslam ordugahına kadar ilerliyor ve savaş kızışıyor. Bizans ordusunun ilk saldırılarını Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh püskürtüyor ve geride destek için tuttuğu süvari birliğine Bizans süvari birlikleriyle piyadelerin arasındaki boşluğa doğru hücum etme emri veriyor ve iki birlik arasındaki irtibatı bu kişiler, bu ordu koparıyor. O Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh'ın destek için tuttuğu ayrı bir süvari birliğiydi bu askerler. Sonuçta çok şiddetli bir savaşın ardından Müslümanlar kendilerinden çok kalabalık olan Bizans ordusunu hezimete uğratıyorlar. Böylece askeri bir dehasını daha ortaya koyan Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber aleyhisselamın kendisine verdiği Seyfullah, Allah'ın kılıcı ünvanı yanına bir de Suriye Fatihi ünvanını kazanıyor. 12 Recep 15 yani 20 Ağustos 636 tarihinde cereyan eden savaşta Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğruyor. Başkomutan Theodoros ve çok sayıda asker öldürülüyor. Sağ

Alanlar Filistin, Antakya, Halep, El Cezire taraflarına doğru kaçıyorlar. Bu savaş Suriye ve çevresinde Malatya'ya kadar Bizans varlığını sona erdiriyor. İmparator Heraklius bu savaştan sonra Antakya'dan ayrılıyor, Urfa'da ve Samsat'a dağılan ordusunu toparlamaya çalıştıysa da bir başarı sağlayamıyor. Konstantin'e yani İstanbul'a dönüyor. Müslümanlar Bizans İmparatorluğu'na ait olan Antakya, Halep, Kudüs, Kaysarya, Urfa, El Cezire bölgelerinin yanında İrminiye'yi yani bugünkü Ermenistan ve Azerbaycan topraklarını dahi ele geçiriyorlar ve bunun ardından Mısır'ın fethine yöneliyorlar. İşte bu büyük savaşta yani Suriye ve Irak topraklarının hatta Malatya'ya kadar olan toprakların tamamının İslam'la tanışmasına, Müslüman olmasına, Müslümanlar tarafından fethedilmesine sebep olan bu kutlu savaş. Ama orada işte az önce hadisesini anlattığımız Hazreti İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Haris bin Hişam ve Hazreti Ayyaş bin Ebi Rebi'a onlar şehit ediliyorlar. İslam'a en büyük katkı sağlayan bu üç zat, İslam'ın en büyük düşmanı olan Ebu Cehil'in en yakınları. Biri oğlu, biri kardeşi, bir de anne tarafından süt kardeşi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil hakkında o Bedir'de öldürüldüğünde Peygamber Efendimiz'e çok ağır kelimeler söylemişti. Son nefesinde demişti ki Muhammed'e aleyhisselam söyleyin, ben hayatımdayken en çok nefret ettiğim kimse Muhammed'di aleyhisselam ve şimdi son nefesimi verdiğim anda da en çok nefret ettiğim kişi yine Muhammed'dir aleyhisselam dedikten sonra Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh onu öldürüyor. Ve böylece Peygamber Efendimiz'e bu durum haber verildiğinde Resulü aleyhisselam buyuruyor ki benim Firavunum Musa'nın Firavunundan daha şedittir, daha şiddetlidir. Çünkü Musa'nın Firavunu ölürken ben iman ettim dedi. Benim Firavunumsa ölürken azgınlığını daha da arttırdı. İşte Peygamber Efendimiz bunu Ebu Cehil hakkında söylemişti. Hakkında ayetler indi. Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonraki ayetlerin hepsi Ebu Cehil hakkında, Peygamber Efendimiz'e yaptığı düşmanlık hakkında inmiştir. Ama onun oğlu ileride Müslüman oluyor. Onun oğlu, kardeşi, yine anne tarafından olan süt kardeşi, bunlar da iman edenlerden ve Yermük Savaşı gibi çok kıymetli, çok önemli bir savaşta en büyük kahramanlığı gösterenlerden oluyor. Yani bir tarafta İslam'ı en büyük düşmanlığı yapanlar, bir tarafta onun en yakınları İslam'a en büyük katkıyı sağlayanlar oluyor. Her şey iman ediple etmeme arasındaki bir tercihe bağlı olduğunu görüyoruz. Ebu Amr el-Ensari hazretlerini gördüm diyor hadiseyi nakleden sahabe-i kiram efendilerimiz. Bu zat hem 2. Akabe biatında bulunmuş hem de Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Oruçlu olduğu için susuzluktan da kıvranıyordu. Hizmetlisine yüzüme biraz su serp dedi. Hizmetlisi yüzüne suyu serptikten sonra okluğundan 3 tane ok çekti. Okları düşmana attıktan sonra Resulullah aleyhisselamdan duydum ki kim Allah yolunda bir ok atarsa isterse o ok hedefe ulaşmasın. O ok kıyamet günü kendisi için bir nur olur buyurdu dedi ve güneş batmadan şehit oldu. İşte sahabe-i kiram efendilerimizin son anlarına varana kadar yani yüzüne birkaç damla suyun serpilmesine muhtaç olacak kadar ileri seviyede susuzluk içinde olsa da yine cihadı, cihat için gayret etmeyi bırakmadıklarını görüyoruz. Yine sahabe-i kiram efendilerimiz şöyle naklediyor. Bir gazvede Peygamber aleyhisselamla beraberdik. Bir gece yüksek bir yere vardık.

çok şiddetli bir soğuğa yakalanmıştık. Hatta baktım ki bazıları bir çukur içine giriyor, çukur eşiyor ve zırhını da üzerini örtüyordu. Soğuğun şiddetinden korunmak için. Hazreti Peygamber aleyhisselam bunu gördüğü zaman, "Bu gece bizi koruyacak, nöbet tutacak kim vardır? Ona faziletine nail olacak bir dua yapacağım." buyurdu. Ensardan, Medineli sahabelerden bir kişi ayağa kalktı. "Ben varım ya Resulallah," dedi. Sahabelerin soğuktan ayakta durmaya takatleri yok. Bir yere çukur eşip üzerlerine de kalkanlarını, zırhlarını örtüp o şekilde soğuktan korunuyorlar. Ama Peygamber Efendimizin nöbetini tutmak demek, ayazda, soğukta dikilmek demek. Ensardan bir kişi kalkarak, "Ben varım ya Resulallah," dedi. Peygamber aleyhisselam, "Sen kimsin?" buyurdu. Bu adam, "Ben filancayım," dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam ona, "Yaklaş," dedi. Sahabe efendimiz Peygamber aleyhisselama yaklaştı. Resulullah aleyhisselatü vesselam onun elbisesinin bir yerinden tuttu, sonra dua etmeye başladı. Peygamber aleyhisselam onun için dua ettiğini işittiğimde, "Ben de nöbet tutacağım ya Resulallah," dedim. "Bana sen kimsin?" dedi. "Ben Ebu Reyhane'yim," dedim. Efendimiz aleyhisselam bana da dua etti. Fakat arkadaşıma dua ettiği kadar değildi. Sonra Hazreti Peygamber Allah yolunda uykusuz kalan bir gözü cehennem ateşi yakmaz buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, rehberliğinde, İslam yolunda, Allah yolunda sahabe-i kiram efendilerimizin her biri fedakarlıkta bulundular. Hazreti Hamza radıyallahu anh efendimiz Uhud günü şehit olmuştu. Ama şehidin de üzerini, açık kalan yerlerini bir şeylerle kapatmak istiyorlardı. Hazreti Hamza radıyallahu anh çok güçlü bir şahsiyet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası. O istese pek çok dünyevi varlığı elde edebilir, nice nimetlere kavuşabilirdi. Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Hamza Uhud günü şehit olduğunda ben kendisini gördüm. Üzerini açık kalan yerlerini örtecek bir elbisesi dahi üstünde yoktu. Ancak bir deriden bir parça örtü vardı. Biz onu o hayvan derisiyle mübarek ayaklarını kapatmak istediğimizde baş tarafı açıkta kalıyordu. Baş tarafını kapatmak istediğimizde ayak tarafları açıkta kalıyordu. Bundan dolayı biz onun baş tarafını örttük, ayak tarafında kalan kısımlarını da ızhır otuyla kapatmak zorunda kaldık, diyor Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh efendimiz. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hepsinin din için çok büyük fedakarlığa katlandıklarını, dünyaya ve dünya malına rağbet etmediklerini, dünya malı biriktirmek için uğraşmadıklarını görmüş oluyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kimi zaman böyle açlıkla, susuzlukla mücadele ettikleri gibi bazen de elbisesiz kalırlardı. Üzerlerini örtecek doğru düzgün bir elbise bulunamazdı. Hazreti Şifa binti Abdullah radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Diyor, ben Hazreti Peygamber aleyhisselama geldim. Muhtaçtım. Peygamber aleyhisselamdan yardım istedim. Bana yardım et ya Resulallah dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana özür bildirdi. Kendisinde bir şey olmadığını, ona bir şey veremeyeceğini söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana bir şey vermemesi beni çok üzdü. Canımı sıktı. Namaz vakti geldi, ben de çıktım. Kızımın hanesine, evine gittim. Kocası

Bil'i evde gördüm. Ona namaz başladı, sen hala evdesin dedim. Ve bu sefer de Şurahbil'i kınadım. Niye evde duruyorsun diye onu azarladım. Şurahbil de ey teyze dedi. Beni kınama. Bir elbisem vardı. Resulullah aleyhisselam onu benden emaneten aldı. Onunla Resulullah aleyhisselam camiye gitti dedi. Ben kendi kendime anam babam o Resulullah'a kurban olsun. Ben de sabahtan beri seni kınıyordum. Halbuki senin ya Resulallah elbisen dahi yokmuş. Ben bunu bilmiyordum dedim. Şurahbil şöyle ilave etti sözlerine. Resulullah aleyhisselama emanet olarak verdiğim elbise de yamalı eski bir elbiseydi dedi. Bir elbise emanet olarak elden ele geziyor. Peygamber aleyhisselamın üzerine örtecek, camiye gidecek uygun bir elbisesi olmadığından Hazreti Şurahbil'den emanet olarak alıyor. O da Peygamber aleyhisselama veriyor. Bu sefer Hazreti Şurahbil elbisesiz kaldığını naklediyor. Nice sahabe efendilerimiz de bir elbiselerini eşiyle kendi arasında paylaşarak giydiklerini, dışarı kim çıkacaksa elbiseyi ona verdiğini, diğeri evde onu beklediğini naklediyorlar. Bugün bir elbise nerede, iki elbise nerede? Dolaplarımızı açtığımızda elbiselerimize, ayakkabılarımıza, terliklerimize, çamaşırlarımıza, çoraplarımıza baktığımızda, pijamalarımıza baktığımızda acaba hiç o asr-ı saadet gözümüzün önünde canlanıyor mu? Şöyle bir evimize vardığımızda bir sayalım bakalım. Kaç tane terliğimiz, kaç tane çantamız, kaç tane pijamamız var, kaç tane çorabımız var, kaç tane pantolonumuz, eteğimiz, elbisemiz, üzerimize aldığımız kıyafetlerimiz var, kaç tane gömleğimiz var. Bunları bir sayalım bakalım. Bir de asr-ı saadete bakalım. Evet, buradan şöyle bir ders çıkarmamız gerekiyor. Dünyayı kalbine sığdırmamak, dünyayı bir asıl maksat haline getirmemek, en önemli kısmın burası olduğunu görüyoruz. Evet, biz bugün elbiselerimizin hepsini atalım, bir tane elbiseyle yaşayalım demiyoruz. Peygamber aleyhisselam da böyle söylememiş. Ama onun dünyaya tamah etmeyen bir yaşantısı, sahabelerin de öyle yaşantıları vardı. Onlar gerçekten de olmadığından değil, dünyayı tercih etmediklerinden öyle yaşadılar. Hazreti Ebubekir Efendimiz isterse çok âlâ mal ve mülkle safa sürebilirdi çünkü kendisi tüccardı. Hazreti Hamza radıyallahu anh isteseydi çok âlâ bir dünya hayatı yaşayabilirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu şöyle bir hadise naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir gün oturuyordu. Yanında Hazreti Ebubekir de vardı. Hazreti Ebubekir'in sırtında bir aba vardı. O abayı da göğsüne bir dikenle iliklemişti. O anda Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselam geldi. Allahü Teala'dan ona selam getirdi. Sonra ey Allah'ın Resulü, ne oluyor? Ebu Bekir'in göğsünde bir dikenle iliklenmiş aba giydiğini görüyorum dedi. Peygamber aleyhisselam, ey Cebrail, Mekke fethinden önce bütün malını bana harcadı buyurdu. Cebrail aleyhisselam, o halde Allahü Teala'dan ona selam söyle ve de ki Rabbin sana soruyor, bu fakirlik halinden razı mısın? Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dönerek, ya Ebu Bekir, Cebrail burada Allah-u Teala'dan sana selam getirmiş ve Rabbin senden bu fakirlik halinde benden razı mısın, değil misin diye soruyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh gözyaşları döküyor ve ben Rabbime nasıl öfkelenirim, ben Rabbimden razıyım, ben Rabbimden razıyım, ondan nasıl razı olmam diyor. İşte Hazreti Ebubekir Efendimizin de yaşantısı burada. Dünya amaç ve maksat haline gelmemeli.

kalbimizi meşgul edip bizi ve hayatımızı yıpratmamalı. İşte Peygamber Efendimizin ve sahabe-i kiram efendilerimizin örnek yaşantıları. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Vakit aralığı dersek, usulünce bu aralıkta bir yolculuk etmek

istersek, gittim, gördüm demek için önce tekbirleri sıralamalı bir şehirde. Bir vakit kaç tekbir eder onu hesaplamalı. Ardından yolları, tabelaları ve hatta yol çizgilerini okumalı. Ulu bir dağın eteklerinde konaklamalı belki. Yahut bir ovasının gözlerini aramalı. Zira sokaklarda değil, işte bu aralıklarda saklı olmalı bir kentin tüm cevapları. Belki bir kentin beş vakit aralığı yetmez her sokağını görmeye. Ancak gösterir şehirde neler değişti zaman içinde. Şehir işte bu. Bazen sizin şehriniz olur, bazen de büyük şehir. Aklımızda, ufkumuzda ve ezberimizde bir şehir, bir zaman aralığı olmadan mesela. Daha modern yollar, araçlar ve imkanlarla koyulsak yollara. Her gün yeni kentler, kasabalar, köyler ve çeşmeler serilse yollarımıza. Her saat başı başka bir diyarın nimetlerinden yesek içsek, istifade etsek. Fazladan kaç vakit daha almış oluruz ömrümüzden içeri? Oysa bu kentin her vaktinin aralıklarında yankılanır Emir Buhari Hazretlerinin sözleri. Bu vakit olmuş Somuncu Baba Hazretlerinin ekmekleri hep aynı tatta. Şöyle derinden bir oh çeksek mis gibi iman kokar bu şehir. Bazen de sabah olmaz, güneş kendi sıcağından bile kurur. Sonra aklınıza şüpheler düşer. Burası büyük bir şehir midir, yoksa küçük bir Anadolu kenti mi acaba? Oysa bu sorunun sorulacağı en son şehirdir Bursa. Bir sokağın sağında eski evler sıralanırken, solunda dev binalar göğe yükselir. Bir tarafı terk edilen bu şehrin, bir tarafı alabildiğine kalabalık. Sonra soğuktur Bursa. Aynı zamanda da sıcak ve nemli. Bir yandan kar yağar, bir yandan yaz gelir buraya. Bursa'yı bilmek demek, ondan ayrı kalmak demektir. Doğuda Ahmet Aksu Bursa emret komutanım diyen bir askere sorulmalıdır. Yahut İstanbul'da yaşayan fakat kalbinin yarısını burada bırakıp gitmiş küçük bir kız çocuğuna. Hasılı kelam, şehirlerden bir şehirdir tüm şehirlere benzeyen. Ama tüm şehirlerden de farklı. Bu farkla başlasın o halde şimdi Bursa'da bir vakit. 20 kubbeli Bursa Ulu Camii olmasa ezberimizde, belki gidecek bir yer bulamazdık heyecandan. Çünkü bu çağrıyla beraber 14 saat ve 17 dakika var cebimizde koskoca Bursa için. Yapayalnız bir hoş geldin değil elbette kastımız. En az 4 kişiyle taşınan bir 5 gidiş mesela. Oruçlu bir nefsin suya kavuşması, secdenin alnında yer tutması veya güneşin sabaha kavuşması gibi yapacak başka iş bulamazdık.

Namazın ardından ezberimize ilişmiş şu satırları bir okuyalım şimdi. Bursa Ulu Camii hakkında. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın Haçlı ordularını bozguna uğratmasının adağı olarak 1399 yılında Mimar Ali Neccar tarafından inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı olarak yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanda kurulan caminin sekizgen kasnaklara oturan 20 kubbesi bulunur. Fetret devrinde Moğol ve Karamanoğulları tarafından yapılan Bursa kuşatmalarında iki kere yanan cami, Çelebi Mehmet Han tarafından tamir ettirilerek 1421 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Yapının başta kündekari tekniğiyle yapılmış asırlık abanoz minberi olmak üzere iç detayları görülmeye değer güzelliktedir.

Şehrin sokakları güneşe boyanmaya başlamadan, bacalarından duman yükselmeye başlıyor evlerin. Üstelik dumanı üstünde olan sadece bacalar.

yaprakları değil yeşil bursanın. Yola koyulmak gibi bir telaşımız olsa da aklımız dumanı üstünde ekmek kokusu, dumanı üstünde bir tas çorbada. Bursa Ulu Camii'nin asırlık geleneği kesiyor yolumuzu. Sabah namazının ardından Ulu Camii'nin avlusunda unutulmaya yüz tutan çorba dağıtma geleneği hayırsever Bursalılar tarafından son dönemde yeniden yaşatılmaya başladı.

0: arasında 7 saat 13 dakika gibi uzun bir aralık var önümüzde şimdilik. Ve sabahın ağırlığı omzumuzda. Öyle değil mi sahi? Ne kadar istirahat ederse etsin insan, bu vakitte biraz daha der ya hani, biraz daha istirahat. İşte bu ağırlığı atmaya birebir deva olacak yerler var aklımızda. Şimdi gitmek kelimesine çevirelim istikametimizi. Varacağımız yer değil vakit olsun bizim. Sene 1420'de Bursa sokaklarında aş ekmek dağıtılırdı değil de, Osmanlı devrinde Bursa'nın Cumalı Kızık diye bir köyü var olsun vaktimizde. Uludağ eteklerinde, günün bu saatlerinde dar ve tenha bir yoldan gidilsin bu vakti. Selam verilsin yolu kaplayan taş ve cümle çalı çırpıya. Uludağ'ın dik etekleriyle vadi arasında sıkışıp kalan yöre köylerine konumlarından dolayı Kızık adı verilmiş. Köyleri birbirlerinden ayırt etmek için dereye yakın köye Dere Kızık, fidye veren köye de Fidye Kızık denilmiş mesela. Cuma namazı için topluca gidilen köy ise Cumalı Kızık. Manzara size dizi veya film setlerinden tanıdık gelebilir. Köyün bozulmadan korunabilmiş tarihi dokusu bir kere fark edilince, Cumalı Kızık bu işlerle ilgilenenlerin bir numaralı tercihi olmuş. Köyün girişinde yerel yiyeceklerin satıldığı tezgahlar bizi selamlıyor. Köyün iç taraflarına ilerledikçe meyve, sebze ve şifalı otların satıldığı tezgahlarla karşılaşmak karnımızı daha da acıktırıyor. Köy meydanında doğal köy ürünleriyle kahvaltı edilebilecek pek çok mekan var. Nihayetinde biz de birinin sofrasındayız işte. Sözü erbabına bırakalım o halde.
1: 98 yılından beri restoranlara faaliyet göstermekteyiz. Tabii 98'den sonraki bir süreç var. Kınalı Kar filmin çekildiği dönemde biraz daha hız kazandı. Tabii bu süreçten sonra da turizm alanı olarak ilan edildi. Burada da tamamıyla sergilediğimiz ürünler bizim kendi ev ürünlerimiz. Yani hemen hemen hepsini buradaki çalışan ablalarımız yapıyor. Yöresel ürünlerimiz diyelim. Kahvaltı değil de sadece kahvaltı restoran hizmeti yok. Bunun dışında bizde pansiyon hizmeti de var. Genelde hafta sonuna da dışarıdan gelen turist arkadaşlarımız ya da iç turizmden gelen, yani İstanbul'un yakın bölgelerden gelen misafirlerimiz cuma günü gelir, hafta sonu geçirir. Böyle bir hem köy tarihini gezer, hem yöresel ürünlerimizi alırlar.
0: Sofra şenliği unutturmadan köyle ilgili şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Cumalı Kızık Uludağ eteklerinde yer alıyor. Yüksekliği 600 metre civarında. Tarihi Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. Orhan Gazi'nin 7 oğluna kurduğu 7 Kızık köyden biri. Köy ve çevresi yakın dönemde sit alanı olarak belirlenmiş ve toplamda 270 ev koruma altına alınmış. Yapımında taş üzerine ahşap ve kerpiç kullanılmış bu evlerin hepsi rengarenk ve 2-3 katlı. Anlatmakla yaşanılmaz tabii bu asırlık yadigarların dili. Bari bir yaşayandan soralım dedik biz de.
2: Cumalı Kızık bir aşiret, yani aşiret derken Tokat'tan geliyor onlar, Karakeçiler aşiretinden geliyor. Cumalı Kızık, Fidye Kızık, Anamlı Kızık kardeşler bunlar. Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce buraya yerleşmişler. Ya burada bir Kızık ailesi. Tabii Cumalı Kızık daha önde gelen bir isim olduğu için. Tarihi bir köy yani. Evet. Köyümüz çok güzel. Şu anda tabii devletimiz de çok katkı yapıyor. Evler restorasyon oluyor. Yabancı turistler geliyor. Araplar çok gelir. Geçen Fransızlar çok geldi. Geçen de misafirlerim vardı mesela. Pansiyonları kapattılar. Anzak'la. Geliyorlar yani. Çok ziyaretçilerimiz var şu anda.

Bursa'nın büyük bir şehir olan yüzü, yüksek binaların kuşatması altında. Bizimse tek bildiğimiz kendini bulma yolu. Kapısına gelenleri geri çevirmemiş, adını anıp himmet isteyenlere yardım etmiş bir Allah dostunun, biz yolunu kaybetmişlere yol göstermesi umudundayız. Bir mürşidi kamilin dizinin dibine çökmek, ruhunu onun rüzgarına bırakmak, onun izlerini aramak için düşüyoruz gölgemizin peşine. Karanlıkta yolunu bulmak için ışık arayan bir pervane gibi aradığımız adresi soruyoruz yoldan geçenlere. Aradığımız adrese vardığımızda bulduklarımızı şuradan size de okuyayım şimdi. 1490 senesinde Bursa'da doğan Muhammed Üftade Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerindendir. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Hazret küçük yaşlarından itibaren bir velinin yanında yetişmeyi arzular. Karacabeyli Hızır Dede isimli velinin Bursa'ya geldiğini öğrenince huzuruna varıp talebesi olmak istediğini bildirir. Ve 8 yıl Hızır Dede'nin hizmetinde çalışır. Hızır Dede'nin vefatından sonra da Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade eder, kemale erip olgunlaşır. Muhammed Üftade Hazretlerinin konuşmalarını talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Vakıat adlı eserinde toplamıştır. Muhammed Üftade Hazretleri 1581 yılında Bursa'da rahatsızlanır. Talebelerini başına toplayıp onlara son nasihatlerini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat eder ve sağlığında yaptırdığı caminin bahçesine defnedilir. Dergâhına birkaç yüz metre mesafede bulunan mezarının üzerine kısa süre sonra bir türbe yapılmıştır. Sandukasının başucunda bulunan levhadaki şu şiir, Muhammed Üftade Hazretlerinin kemalini asırlar ötesinden günümüze ulaştırıyor. Bağ-ı aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir. Dertli aşıklar tabibi Hazreti Üftade'dir. Vasılı kamil olur, tevhid-i zata şüphesiz. Gösteren rahı hüdayi Hazreti Üftade'dir. Eyleyen ruhundan istimdad erişir makluba. Halleden her müşkilatı Hazreti Üftade'dir. Sıdk ile ol hüdayi eşiğinde daima. Bil, hakikat, kutbul aktab Hazreti Üftade'dir.

dar sokakların parke döşeli yokuşlarında, yokuşa tutunmuş evlerin pencerelerinden yeşile gülümseyen gözlerin tebessümü düşmüş Bursa sokaklarına. Öte sokak üzerinde kaftanı, ayaklarında nefisten ayakkabısıyla Bursa kadılarından Molla Fenari Hazretlerinin nidasını duyar gibi oluyoruz. "Nefis direnirse yönünü yokuşa sürmek gerekir," buyurmuş Hazret. Bu kelam-ı kibarının ardından yokuşun sonundaki kapısına varıyoruz işte. Bilenler bilir de, bilmeyenler için tekrar edelim. Kimdir Molla Fenari Hazretleri? Şuradan okuyalım, buyurun. 1424 yılında 2. Murat Han onu Bursa Kadısı ve Şeyhülislam tayin etmiştir. 6 yıl devam ettirdiği bu vazifedeyken, devlet büyüklerinin hemen hepsi yüksek ilim ve fikirlerinden istifade etmiştir. Bursa'da kendi yaptırdığı bir medrese ile bir cami vardır. Bursa'da her yokuşun sonunda, bir düzlükte, bir cami avlusunda, şimdi ayağa kalkacakmış gibi pek çok zat-ı muhtereme rastlamak mümkün. Gönül sultanları, Allah dostlarının fani mekanı olmuş besbelli Bursa sokakları. Bir sokak arasında,

0: yüreğimize kadar hissettiğimiz bir somun fırınından yayılan koku, bizi aradığımız dosta götürüyor. Somuncu babanın fırınından ekmek alan Molla Fenari Hazretlerine rastlayacakmış gibi hissediyoruz kendimizi. Somuncu baba, fırınında asırlar öncesinde modern pişirme teknikleriyle hazırladığı ekmeklerle Bursalıları doyuran bir veli. Dahasını şuradan okuyalım, buyurun. Somuncu baba, Ulu Cami'nin yapımı verir. Molla Fenari Hazretleri ayrılmaması için ısrar eder. Ancak neticeyi değiştiremez. Bari bu şehir için bir dua edin, der. Somuncu Baba Hazretleri yüzünü Bursa'ya dönüp feyizli, bereketli bir şehir olması ve yeşil kalması için dua eder.
1: Semerkant Radyo, Hayatın Kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Gün öğlene kavuşurken güneşin sıcağına gömülen şehirde gölgeler çoktan ısınmaya başladı bile. Vakit girmeden Somuncu Baba Hazretlerinin duasını alan Bursa'nın meşhur tarihi çınarını da görmek için hızlandırıyoruz adımlarımızı. Kestirme bir yol bulmak umuduyla sorduğumuz adrese, aldığımız yolu takip edin tarifiyle varıyoruz. Oyuk Çınar Mahallesi'ne adını veren çınarı bulmamız zor olmuyor. İşte sözün bittiği yer burası. 6 asırlık bir ömür. 35 metre yükseklik. Etrafta bir yudum çay içip soluklanacak pek çok mekan var ama vakti kaçırma endişesi istikametimizi Emir Buhari Camii'ne çevirdi bile. Tarihi Çınar'dan Emir Buhari Camii'ne doğru yol alırken Buhara'dan Bursa'ya bir yol hikayesi eşlik ediyor bizlere. Öyle bir hikaye ki zamanın kanadında Emir Buhari Camii'ne indiriyor bizi.

bu cami ve Emir Buhari Hazretleri için şunları bir okumalı şimdi. Emir Sultan Camii, Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Hatun tarafından eşi Emir Sultan Hazretleri adına 1366 ile 1429 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Asıl adı Seyyid Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan Hazretlerinin türbesi de caminin yanında yer alır. Genç yaşta kemale eren Emir Sultan Hazretleri, Allah ve peygamber aşkıyla doğduğu kent olan Buhara'dan Medine'ye hicret eder. Bana Medine o kadar güzel geldi ki, farz-ı muhal o anda cennetin bütün kapıları ardına kadar açılsaydı, ihtimal cennete değil Medine'yi tercih ederdim, diyerek Medine aşkını anlatır. Ancak bir hikmetle kendisine Anadolu'ya gitmesi ayan olunca, o güzel beldeden Allah rızası için hicret yönünü Bursa'ya çevirir ve burada vefat eder.

Şimdi başka iki vakit arasında bir koşuşturma bekliyor bizi. 3 saat ve 9 dakika var cebimizde. Görünüşü yumuşak, soğuğu sert, fethi zor şehir Bursa'nın kalesine yürüyoruz. Hızlı adımlarla. Bugün Saltanat Kapısı adıyla da anılan tarihin en eski kalelerinden olan Bursa Kalesi hakkında şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Kalenin yer kapı, zindan kapı, hisar kapı, pınarbaşı kapı ve kaplıca kapı olmak üzere 5 adet kapısı bulunmaktadır. Orhan Gazi 1326 yılında Bursa'yı Osmanlı topraklarına kattıktan sonra kaleyi 3 köşeli burçlarla desteklemiştir.

Bursa'nın zemheri soğuğunda yaz güneşi doğan sokakları içimizdeki gitmek hissini tetikliyor. Yorgun çınarların altında, sonsuzluk ikliminin rahmet yağmurlarında ıslanan Tophane'ye varıyor yolumuz bu defa. Bursa'ya tepeden bakan, tarih kokan bu semt, asırlar öteden bazı sözler ediyor bize.

Ezber defterimizden şu bilgileri çıkarmanın vaktidir şimdi. Tophane, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethine hazırlık yaptığı iki büyük askeri merkezden biridir. İçindeki saat kulesiyle ünlüdür. Bursa'nın en büyük parklarından biri burada bulunur. Osman Gazi ve Orhan Gazi'ye ait türbeler Tophane Parkı'nın içinde yer alıyor. Ardımızda zaman, önümüzde mekan kovalıyor bizi. Ancak bir vakitler aynı çatı altında bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri önünde, plansız, birbirimizden habersiz, emrivaki bir saygı duruşu tüm kaygıları bir kenara bıraktırıyor içimizde. Bizce bu park, Bursa'da nereye gidelim sorusunun cevabı olmalıdır mutlaka. Bir yanda Osman Gazi'nin, diğer yanda Orhan Gazi'nin türbesi ve birkaç adım ötede İstiklal Savaşı şehitleri anıtı bizimle beraber zamanı da saygı duruşuna geçirmiş sanki.

0: plansızca dahil olduğumuz zaman yolculuğunun dönüşünde Bursa'nın meşhur kebapçıları karşılıyor bizi.
1: Ver bakalım yavrum. Ver bakayım.
0: Sıcak bir hoş geldin veya çığırtkan bir buyurun ifadesi beklemeden burnumuza gelen muazzam kokulara icabet ediyoruz aslında. Nedir, nasıldır diye merak edenler için de işin ustasına bırakıyoruz anlatımı.
2: Eti bu yöredeki, bu yörenin Marmara bölgesinin yörenin kıvırcık koyumu kuzu etini kullanılması. Etin güzel temizlenip dinlendirilmesi. Malzemenin tereyağının diğer malzemelerinin pidesine kadar her şeyin. Ve güzel bir de bu işe hizmet edilmesi. Tabii ki kaliteden ödün vermediğiniz müddetçe. Bu hizmeti severek yaptığınız müddetçe müşterilerimiz de bunu takdir ediyorlar.

Nereden ne zaman gelmiş olursanız olun, söze bizim orası diye başlatacak bir havası var Bursa'nın. İnsan şehrine benzermiş. Karşılaştığımız birinin konuşmasından, davranışlarından nereli olduğunu anlayabilmemiz biraz bundan olmalı. Oysa ellerimizle kuruyoruz şehirleri. Ama zaman içinde şehir kendine benzetiyor bizi. Kendi ruhunu, kendi kurgusunu aşılıyor içinde yaşayanlara. Bursa, Osmanlı'nın beylikten devletliğe geçiş şehridir. Bursa'da bir manzaraya bakıp, üç kıtaya hükmediyorum diyesi geliyor insanın. Bununla ilgili bir delil aramaya gerek yok. Ama hani nerede diye soran olursa, Yıldırım Camii ve Külliyesi tarihin mihenk taşıdır. Giderek büyüyen şehirdeki devasa apartmanların arasında külliye, heybetiyle Bursa'nın kalbinde asırlara meydan okuyor. Bu yapı için şunları bir okumalı şimdi. Yıldırım Camii ve Külliyesi, Bursa Ovası'na hakim bir tepede, şehrin doğusundaki Yıldırım semtinde yer almaktadır. 1390'lı yılların sonlarına doğru yaptırılan külliyede yer alan birçok yapıdan günümüze cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbe kalmıştır. Bursa'nın en önemli yapılarından olan Yıldırım Camii ve Külliyesi, Osmanlı'nın devlet oluşunun en büyük nişangahıdır.

Eski ve yeni iki Bursa'dan bahsedebiliriz şimdi. İşin aslını sorarsanız ikisi de güzel deriz. Eski Bursa'da tarih masallardaki gibi yaşıyor. Bu gerçeği görmek için sabır ve istek gerekli. Yeni Bursa'yı anlamak içinse gözleriniz önünde yükselen çeşit çeşit yapılara daha yüksekten bakmanız gerekiyor. Her iki halde de epey yorulmak lazım yani. Dolayısıyla iş bölümü yapma zamanıdır şimdi. Bizler Bursa'nın zirvesi Uludağ'a doğru yol alırken, ikinci ekibimiz eski Bursa yollarında gezinmeye devam etsin bakalım. Bir günün içinde, öğle vaktinden önce eteklerinden bahsettiğimiz Uludağ'ın zirve yolundayız işte. Günün vakitleri son bulmadan bu dağın zirvesinde olmak. Bu heyecan verici bir duygu. Ancak dahası da var. Bu yol bazen kontrolden çıkan araçların kayak pisti olabiliyor. Daha bir dikkatle geçiyoruz yolu çevreleyen ağaçların arasından. Derin bir vadide dikine ilerleyen, kar ve ağaç kokulu yolun sonunda karşılıyor bizi Uludağ Milli Parkı. Şu bilgileri okumalıyız bu park için. Uludağ Milli Parkı, Batı Anadolu bölgesinin 2543 metrelik en yüksek tepesine sahiptir. Parkta farklı canlı türleri yaşamlarını sürdürmektedir. Yaz dönemi kullanıcılarına yönelik 2 adet kamp ve 2 adet günübirlik alan mevcuttur. Bu alanlar içerisinde ise baraka ve bungalovlar, cami, hediyelik eşya dükkanları, sıhhi tesis kompleksi, sağlıklı yaşam parkuru ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Zirveye ulaşmak için karda iz açmaya devam etmemiz gerek. Uludağ ile canhıraş bir kucaklaşma içerisinde olan ağaçların havasını solumak kalp atışlarımızı hızlandırıyor. Rakım yükseldikçe ağaçlar seyrekleşiyor. Başka bir diyarın kapıları aralanıyor sanki. Bilmeyen yoktur ama yine de şu bilgileri bir okuyalım Uludağ Kayak Merkezi için şimdi. Ekim ve Nisan ayları arasında sürekli karlar altında olan bölge, bu özelliği sebebiyle yılın yarısında kış sporlarına ve turizmine elverişli bir durumdadır. Fatin Tepe ve Kuşaklı Kaya Tepelerinin üzerine kurulan Uludağ Kayak Merkezi, yaşam alanı açısından iki bölgeden oluşmaktadır. Birinci bölgede toplam 36 konaklama ve dinlenme tesisi bulunmakta olup, bu tesislerin 19'u özel, 17'si kamuya aittir. 4 otelin yer aldığı ikinci bölge ise 1986 yılında turizm merkezi ilan edilmiştir. Bölgede yapılan helikopterli kayak ve tur kayağı ise bu eşsiz mekanın ziyaretçilerine sunduğu ayrıcalıklar arasındadır.

0: buradan bakmak Bursa'ya tabii ki önemli fakat burada asıl resmi göremediğimizi düşünüyoruz açıkçası.
1: Kim bilir belki biraz daha sokulmak gerek içeri. Ancak vaktin kaygısı içimizde bir yerlerde kıpırdıyor yine. O halde şimdi bir de meraklı baş uzatmalarla şehrin sokaklarını arşınlayan diğer ekibimizin gözünden bakalım eski Bursa'ya. Aradığımızı eski ve yeniyi bağlayan bir köprüde bulabileceğimizi duyduk Bursa sokaklarında. Bu bağlantının adı Irgandı Köprüsü. Köprü, Orhan Gazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlamakla kalmıyor. Zanaatkarların asırlardır üzerinde geleneksel el sanatlarını icra ettiği bir mekan olma özelliğine de sahip. Böyle bir köprüyü daha önce hiç görmemiş olmamız normal. Çünkü dünya üzerinde bulunan 4 arastalı köprüden biri burası. Bu kadar ustanın bulunduğu bir yerde sözü bizim anlatmamıza ne hacet?
2: Benim yaptığım iş ahşap el oyması. Yazıları, hat yazılımlı yazıları özellikle ceviz ağacına boyarız. Ceviz ağacına. Çünkü ceviz ağacı işçi inceliği, ince işçiliği kaldıracak bir ağaç. Yazıda en güzel olan zaten değerli bir ağaç.

0: Bursa'nın merkezine kadar gelmişken meşhur Bursa kestane şekerini tatmaktan geri duramıyoruz. Biz nefsimizi şekerle oyalarken buyurun siz de ustasından dinleyin kestane şekerini.
1: Öncelikle sade kestane şekerimiz her zaman klasiktir zaten. Bunun artı çikolatalı kestane şekerlerimiz, artı haşlanmış kestane şekerimiz var. Mesela onu da böyle yakından da gösterebiliriz. Bu da et yemeklerinde, pilavda, garnitür olarak salatada gerçekten renk katıyor. Farklı bir lezzet. Onun dışında daha dayanıklı ürünlerimiz var. Bu seneye özel ve Bursa'nın tarihi simgelerini bir arada buluşturduğumuz özel ambalajlarımız var. Bunun dışında kestane püremiz var. Bu kestane püremizi de kahvaltılık ya da keklerde, kurabiyelerde kullanmak için ekmeğin üzerine sürüp yiyebileceğimiz özel ürünlerimiz var. Onun dışında yani yaklaşık olarak 80 çeşit kalem ürünümüz var. Bunlar tabii ambalajın artı içeriği, saklanma şartları, market ürünleri, butik ürünlerimiz var. Mesela pazarladığımız özel ürünlerimiz var. Ama çeşit olarak görsel anlamda daha farklı çeşitlerimiz var. İçerik genelde aynıdır. Çikolatalı, sade, dediğim gibi haşlanmış püre ve onların birkaç mamulleri.
0: İkindi ve akşam vakti arasındaki 2 saat 50 dakikanın büyük bölümünü Irgandı Köprüsü'nde harcadık. Akşam vaktinde Gazi Orhan Camii'nde olmayı planlıyoruz. Ve minarede ezan bizi beklemekteymiş sanki. Görür görmez yükselmeye başladı işte. Namazın ardından cami için şu bilgileri bir okumalıyız şimdi. 1339 yılında 2. Osmanlı Sultanı Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Yığma taş, kesme taş ve tuğlayla örülmüş caminin 5 bölümlü son cemaat yeri, ortada 3 küçük kubbe, yanlarda birer aynalı tonozla örtülüdür. Bu yapı Ulu Camii'nden daha eskidir ve daha önce Tophane'nin gerisinden ibaret olsa da, Bursa ilk kez bu cami sayesinde hisar dışına taşınmıştır. Yapının han, hamam, aşhane, imaret, zaviye, mektep ve medreseden oluşan külliyesinden geriye sadece han ve hamamı kalmıştır.

1 saat ve 21 dakika var şimdi yatsı vaktine kadar cebimizde. Vakit bizi sıkıştırmadan meşhur bir Bursa çarşısı daha görmek niyetindeyiz. Bursalılar buraya şehrin göz bebeği diyorlar. Osmanlı'nın mirası, tarihin derin dokuları, ipeğin zarafeti, ıhlamur kokularının yayıldığı dünyaca ünlü şaheser Koza Han'da akşam telaşı almış herkesi. Kimseyi meşgul etmeden şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Koza Han 1491 yılında Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Geniş, dikdörtgen bir avlunun çevresinde 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Mağazalarında çeşitli ipek kumaşlar, eşarplar, şallar ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinin yanında sanatsal ürünler, çeyiz ve ev tekstili ürünleriyle değerli hediyelik eşyaların satışı yapılmaktadır. Ve yatsı vakti için yönümüzü Yeşil Cami'ye çeviriyoruz. Birkaç dakika sürmüyor buraya varmamız. İşte Yeşil Cami'nin minaresinden yükselen ezan huzur gibi çöküyor bu kentin karanlığına.

Şimdi cami hakkında şu bilgileri bir okuyalım. Caminin kuzey cephesinde yer alan Taçkapı'daki Arapça kitabede yapının mimarı olan

Hacı İvaz Paşa gösterilmiş. Yapım tarihi ise Aralık 1419 olarak belirtilmiştir. Yeşil Cami, mimari özelliklerinin yanında, devrin ileri sanat anlayışını yansıtan çiniler, hat eserleri, mermer ve ahşap işçilikleriyle göz kamaştırmaktadır. Yapımına Çelebi Mehmet Han döneminde başlanan Yeşil Cami ve Külliyesi, Sultan II. Murat devrinde tamamlanmıştır. 1421 yılında Bursa Yeşil Camii'nin yanına Çelebi Mehmet Han'a ait bir türbe yapılmıştır. Şehrin her yerinden görülebilen yeşil türbe Bursa'nın sembolüdür. 1. Mehmet Çelebi 1421 yılında türbeyi yaptırdıktan 40 gün sonra vefat etmiştir.

0: 5 vakti tamamladık Bursa'da. 5 vakitte bu şehri tas tamam görmeye çalıştık usulünce. Yapılarıyla bir payitaht şehri, duada ömür bulmuş bir coğrafya, çarşı pazarıyla farklı iki Bursa. Yüreğimizde zamanın ötesine derin bir saygı duruşu, hafızamızda ahde vefa kaldı. Yeni bir şehrin yine 5 vaktinde görüşmek dileğiyle.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. İnşallahurrahman bugün geçtiğimiz derslerimizde üzerinde bahsetmekte olduğumuz tevazu ahlakından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlaklarından, tevazusundan yola çıkarak bahsedinmiştik kendimize. İnşallah bugünkü sohbetimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin tevazusundan bahsetmiştik. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ve diğer birçok sahabe-i kiram efendilerimiz hepsi hayatlarında bu ahlakı en güzel şekilde yaşamışlar. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den, onun tevazu ahlakından, alçak gönüllülüğünden bir misalle devam edecek olursak, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hilafeti döneminde Arabistan'da bir kıtlık olmuştu. Halk açlık ve sıkıntı içerisindeydi. Yiyecek sıkıntısı vardı. İnsanlar yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, kendisi bir halife, her şeyi çok rahat bir şekilde bulabilir. Fakat o da öyle bir tevazu ediyordu ki, aynı şekilde halk nasıl ki sıkıntılara, açlığa tahammül ediyorsa, katlanıyorsa, o da halk gibi sıkıntılara katlanmıştı. Ve hatta demişti ki, ey Rabbim, benim kusurlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahveyleme. Allah-u Teala ayeti cellede bildiriyor ya Kur'an'da, müminin üzerinde olması gereken ahlak, güzellikleri Rabbinden bilmek, nefsini pay sahibi eylemeden, bir kusur olduğu zaman da onu kendi nefsinden bilmek. Bu da alçak gönüllülüğün değişik boyutta bir tezahürü. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, halkın açlık ve sıkıntı içerisinde olmasından dolayı o kadar çok üzülüyordu ki, kölesi Eslem onun bu durumunu ifade ederken buyuruyor: kıtlığın şiddeti azalmamış olsaydı eğer, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz fakirlerin halinden dolayı duyduğu üzüntüden mutlaka ölürdü buyuruyor. Urve bin Zübeyr radıyallahu anh Efendimizin rivayetinde Hazreti Ömer bin Hattab Hazretlerini omuzunda bir